0: Diyor ki hop diyor gel diyor sen de demir yolu hattını şey yapalım diyor. Tamam denizden taşınmanın şeyini karşılayamazsın. O boyutta karşılayamazsın ama alternatifler üretiyorsun. Farklı hatlar üretiyorsun. Kalkınma yolu projesi üzerinden de iki tane hat üretiyorsun. Buna Suudi Arabistan da destek veriyor. Katar destek veriyor. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri. Şimdi sen bu hamleleri yapıyorsun ve üstüne bir de gidiyorsun. Üç ülke ortak güvenlik anlaşması yapıyor. Şimdi bu İsrail için kıyamet senaryosu gibi bir şey. Yani adamlar zaten bu arada Modi'nin de, Hindistan Başbakanı Modi'nin de İsrail ziyareti sırasında biliyorsunuz Netanyahu'yla çok sıcak görüntüler verdiğini hatırlıyorsunuz. Netanyahu'nun Birinci Dünya Savaşı sırasında o görüşmede işte Osmanlı kenti, o dönemler Osmanlı kenti olan Hayfa'nın işgalinde görevlendirilen Hinduları övdüğünü hatırlıyoruz. Çünkü Hindistan'la İsrail arasında stratejik bir ilişki var. İşte İMEK projesi de buna eklemlendi biliyorsunuz. Amerika'nın İMEK projesi Hindistan'dan başlıyor. İsrail'den Doğu Akdeniz'e, Körfez ülkelerinden geçiş yapıyor. Ama ne oldu? Durduruldu. Niye? Çünkü gerçekliği yok. Bugün Türkiye'yi bu bölgede belli güçleri bypass edip bu işleri yapamazsınız. Bypass ettiğiniz anda ben yıllar öncesinde çok daha zor durumda olduğumuz dönemde olduğumuz dönemlerden birinde ben eski bir genelkurmay başkanının şu cümlesini hatırlıyorum. Aslında ilişkileri de böyle yorumlamakta fayda var. Maliyetleri arttırmak. Şimdi adamlar geliyor, maliyet artıyor. Maliyet artarsa girerler mi bu işe? Girmezler tabii. Niye girsin? Yani sen İMEK'i devre dışı bıraktırıyorsun. Bu sefer kendi ticaret yollarını, kendi güvenlik anlaşmalarını devreye sokuyorsun. İşte o zaman dediğim gibi bu anlaşma tarihi Türkiye ile Suudi Arabistan, Pakistan arasında anlaşma. Ha, bunun içinde savunma sanayi olacaktır büyük ihtimalle. Yani Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilere bakıyoruz. 2025 yılı sonunda ticaret hacmi 8,5 milyar dolara ulaşmış. Bunda savunma sanayi önemli bir kalem tutuyor. Yani yer tutuyor. Suudi Arabistan Kaan'ı bekliyor mesela. Şimdi F-35'i adam güvenmiyor. Çünkü diyor ki ben diyor F-35 alsam diyor. İlgili firma bana İsrail'i belki İsrail uçaklarıyla Suudi Arabistan alacağı uçaklar arasında şöyle farklar olacak. İsrail Suudi Arabistan uçaklarını, İsrail uçakları düşman olarak tanımlayabilirken Suudi Arabistan uçaklarına İsrail uçakları dost olarak tanımlanacak. Böylece havada keklik gibi belki de avlanacak pozisyonda olacak. Suudi Arabistan'ın havada eli zayıflayacak. Şimdi sen Kaan'ı alırsan daha bağımsız hareket edebilme kapasitesine sahip olacaksın. İsrail işte bu Suudi Arabistan açısından çok istenen bir şey. Ek olarak Türk savunma sanayinin üretimleri, ek olarak enerji işbirliği, ek olarak ticaret işbirliği. Bunlar önemli. Pakistan boyutu da önemli. O yüzden tarihi olduğunu düşünenlerdenim. Hindistan'da da mutlaka etki yapacaktır bu durum. Bunu söyleyeyim. Kaç dakikamız kaldı? 6 dakikamız kalmış. Az zamanımız kalmış. Son olarak başka birkaç haberden bahsedeceğim. Bir haberimiz var. Onu söylemek istiyorum. Buna da bir virgül koyalım. Dediğim gibi Türkiye-Pakistan-Suudi Arabistan anlaşmasına bunu daha çok konuşacağız. Uzmanlarla da konuşuruz. Pazartesi günkü yayınımızda uzmanları da alırız. Bu işlerin askeri boyutuna bakarız, şeye bakarız. Onlarla da konuşuruz. Şimdilik bir virgül koyalım. Şimdi ilginç bir haber gördüm. O yüzden bunu aktarmak istedim. Genelde biri böyle Amerikalılar çok yapar bunu. Batılılarda çok vardır biliyorsunuz. Dünyanın her tarafında işte Amerika'nın emperyalizmi hedefindeki ülkelere işte çevreci örgütler üzerinden de saldırırlar ya. Şimdi Amerikan ordusunun dünyanın yani çevre anlamında, ekoloji anlamında, karbon emisyonu noktasında dünyayı zehirleyen güç olduğu ortaya çıkmış. Şimdi bir Martin belgesel filmi, dünyanın en büyük düşmanı isimli A.B. Martin işte bir belgesel hazırlıyor A.B. Martin. Belgesel ismi dünyanın en büyük düşmanı ve belgeselin konusu şu. Savaş endüstrisini şey yapıyor falan filan anlatıyor. Amerikan ordusunun dünyadaki en büyük fosil yakıt tüketicisi oldu. Ah, hapşurduk vallahi. Hakkınızı helal edin. Yani hapşuruğu engelleyemiyorsunuz. Hadi öksürükte bir tedbir alabiliyorsunuz falan filan da hapşuruk ben Yani hakikaten yarap şükür mü derler, öyle bir derlerdi galiba. Hapşırdık. Çok yaşa diyen varsa hepimiz görün, hepimiz görelim, hepimiz yaşayalım. Şimdi Amerikan ordusunu tekrarlayayım. Dünyadaki en büyük fosil yakıt tüketicisi oldu. Günlük 270 bin varil petrol tüketti. Günlük 270 bin varil petrol tüketti. Bunun sonucunda yıllık 55 milyon metrik ton CO2 yaydı. CO2 neydi ya? Karbondioksit miydi? Değil mi? Kimya çok güçlü değildi benim ya. Şeyi unutuyoruz. Karbondioksit ama evet. 55 milyon metrik ton karbondioksit yaydığını ortaya koymuş. Filmde bu bilgiler var. Çok ilginç bir film. Ben de izleyeceğim. Dünyanın en büyük düşmanı diye. Örneğin Amerikan ordusunda 600'ün üzerinde bulunan Boeing Pegasus tanker uçağının yalnızca tek bir uçuşta tükettiği yakıt. Bakın. Yalnızca tek bir uçuşta tükettiği yakıt ortalama bir ABD vatandaşı sürücünün 40 yıl boyunca tükettiği yakıt kadarmış. Bir Boeing Pegasus tanker uçağı uçunca bir Amerika vatandaşının, Amerika Birleşik Devletleri vatandaşının 40 yıl boyunca tükettiği yakıt kadar şey tüketiyormuş. Amerikan ordusunun günlük 270 bin varil petrol tükettiğini söyledik. İşte bu arada bu hani 55 milyon metrik ton dedik ya CO2. 155 ülkeninkinden fazlaymış günlük 270 bin varil petrol tüketimi. Amerikan ordusunun lojistik desteği ve malzeme tedarikçilerinde bu tabloya ekleyince CO2 emisyonu yılda 165 milyon metrik tonun üzerinde. Yani nasıl bir şeyse. Bu Abby Martin ilginç şeyler söylüyor bu arada, onu da söyleyeyim. Amerikan ordusunun aynı zamanda kendi halkını da zehirlediğini söylüyor. Hatta Soğuk Savaş döneminde Amerikan askerlerinin nükleer tesislerde kobay fareler olarak kullanıldığını iddia ediyor. İşte Camp Lejeune olayından bahsetmiş. En büyük çevre felaketlerinden biriymiş. Camp Lejeune skandalını anlatacağım. Önce onu söyleyeyim. Amerikan ordusunun yıllarca toksik kimyasallar konusunda halka yalan söylediğini vurgulamış. Yalnızca deniz piyadeleri ve aileleri değil, çevrede yaşayan yüz binlerce insanın etkilendiğini, binlercesinin kanser ve çeşitli hastalıklara yakalandığını, ancak Amerikan ordusunun tazminat taleplerinden kaçmak için her yolu denediğinin altını çizmiş. Amerikan ordusunun insanlığa düşman olduğunu hepimiz biliyoruz zaten de. Şimdi bu Camp Lejeune neymiş bakalım. Camp Lejeune skandalı. Amerikan tarihinin en büyük içme suyu kirliliği vakalarından biriymiş. Aa, çok acayip. Ben bunu bilmiyordum mesela. Gözümüzden kaçmış. 1953 ve 1987 yılları arasında Kuzey Carolina'da ABD deniz piyadeleri üssü Camp Lejeune'de yaşayan ve çalışan yaklaşık 1 milyon asker, aile üyesi ve sivil personel kanser yapıcı kimyasalarla kirlenmiş suyu bilmeden içmiş, yemek yapmış, günlük ihtiyaçlarında kullanmış. Ondan sonra bu kirli suyla temas, akciğer, böbrek, karaciğer, meme, prostat, lösemi, pankreas, mesane kanserlerini getiriyor. Parkinson hastalığı, skleroderma, doğum kusurları, düşükler, nörolojik bozukluklar dahil olmak üzere çok sayıda ölümcül hastalıkla ilgili bağlantı kuruluyor. Ondan sonra bir Jerry Esminger'in kızı Jane'i üste yaşarken 6 yaşında lösemiye yakalanıyor, 9 yaşında hayatını kaybediyor. Babasının kızının ölümünün gerçek nedenini 1997'de Dan Rather'in haberiyle öğreniyor ve skandalın kamuoyuna yansımasında dönüm noktası oluyor. Gizli tutuluyor, bakın 97'ye kadar gizli tutuluyor. 53 ile 1987 arasında. Yani 1 milyon askerden bahsediyoruz, aile üyelerinden bahsediyoruz, sivil personel. Düşünün yani, bir anda kanserler artıyor, anlaşılmıyor. Hadi biz Karadeniz'dekileri biliyorduk, yani nedenini biliyorduk, şeyi biliyorduk. Yani burada Amerika Birleşik Devletleri her tarafa saldırırken konuşurlar, propaganda yaptırırlar. İşte Çernobil'le ilgili bak, sen öyle bir film hatırlıyor musun hiç? Ben bununla ilgili hiçbir film falan hatırlamıyorum bak. Çernobil'i biliyorum. Çernobil niye? Çünkü Rusya'da veya işte hedef coğrafyada olduğu için her türlü propagandayı yapıyorlar adamlar. Ama Camp Lejeune'ü bilmiyordum ben mesela. Bak, büyük rezillik. 30 34 sene böyle bir skandal varmış. Normalde Amerikalılar şovu sever. Bak, bunu yapmamışlar film. Belki vardır da böyle hakikaten işin hakkını teslim edenler de. 97'de ortaya çıkıyor. Acayip bir olay. Yani Amerika. Amerika hani rahmetli Aşık Mahsuni Şerif diyor ya, ne diyor, devleti devlete çatar, it gibi pusuda yatar, kan döktürür, silah satar. Amerika katil, katil. Ya Amerika'nın katil olduğunu biliyoruz zaten de. Derdimiz Amerika zayıflasın, ülkeler birbirleriyle bağımsız iletişim kursun, mazlumları desteklesin, mazlumların yanında olanlar ayakta kalsın. Ne kadar zamanımız kaldı? Mazlumların yanında olan devletler ayakta kalsın, zalimler kahrolsun. Gazi Mustafa Kemal de diyor ya, mazlum milletler bir gün zalimleri mah ve nabut edecektir diyor. Bugün de böyle bitirelim. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Güzel bir hafta sonu, huzurlu, sağlıklı bir hafta sonu geçirin. Pazartesi akşamı yine aynı saatte buluşacağız. Hepinize sevgiler, selamlar, saygılar.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi sona erdi. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar, doğru, tarafsız analizler, siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programının tekrarını dinlediniz.
2: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Serhat Ayan'la haftanın keyfi tekrar yayını.
1: Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size böyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayan'la haftanın keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey haftanın keyfinde olacak. Haftanın keyfi her cuma saat 14'te. Serhat Ayan'la haftanın keyfi başlıyor.

Haftanın keyfinden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Bir haftanın kapanışında da sizlerle birlikteyiz efendim. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Bu arada arkada çalan şarkıları da YouTube kanalından dinlemeniz mümkün. Onlar da bizim yapay zekayla ürettiğimiz şarkılar. Dedikten sonra hadi bu haftanın konularına başlayalım. Bu hafta neleri konuşacağız? Bu hafta süper kahramanlardan bahsedeceğiz. Neden? Çünkü vizyonda acayip gişe yapmış bir Spider-Man filmi var. Bütün dünyada milyar doların üstüne çıkan bir anda bir filmden bahsediyoruz. Bu süper kahramanları konuşurken biz hep onların süper güçlerinden bahsediyoruz. İşte örümcek adam, örümcek hisleri var, duvara tutunur. Süpermen uçar, gözünden ışınlar çıkartır, o olur bu olur filan. Ama hiç zayıflıklarını konuşmuyoruz. Zayıflıklar deyince mesela zayıflıklar sadece işte ne bileyim Süpermen'in kriptoniti vesaire değil. Onların esas insan tarafları onların zayıflığı. Yani onları böyle süper süper yapmayan tek şey insan tarafları. Sizler için 10 süper kahraman çıkarttım. 10 süper kahramanın hem süper yönlerini çıkarttım hem de o insani zayıflıklarını çıkarttım. Neler olduğuna hep beraber bakalım isterseniz. Tabii ki vizyondaki filmiyle birlikte Spider-Man'den başlayalım. Şimdi Spider-Man'in hikayesi ilk bakışta klasik bir güçlenme hikayesi gibi. Peter Parker var, içine kapanık bir çocuk. Popüler değil, okulda kimse onu tanımıyor, sevmiyor. Fiziksel olarak güçlü bile değil. Anne babasını küçük yaşta kaybetmiş. Amcasıyla, halasıyla birlikte oturuyor, büyüyor. Sonra günün birinde radyoaktif bir örümcek bildiğiniz gibi geliyor, onu ısırıyor. Bir gecede hayatı değişiyor. Duvarlara tırmanabiliyor, daha güçlü refleksler, tehlikeyi önceden hissedebiliyor filan. Şimdi ya bir ergen açısından baktığınızda özellikle o kötücül böyle hayatında çok süper şeyler olmayan bir ergen açısından baktığımızda bu piyango. Yani kendisini güçsüz ve önemsiz hisseden biri için de bir piyango, çok büyük bir piyango. Büyük ikramiye. Ama Spider-Man'in bütün meselesi bu mucizenin Peter Parker'ın esas problemlerinden hiçbirini çözmemesi. Uçuyor, kaçıyor, duvarları tırmanıyor ama normal hayatının içinde o hayatına da bir ekstra bir şey katmıyor. Peter güçlü hale geliyor ama ailesini geri kazanamıyor. Daha çekici, daha cesur, daha dikkat çekici biri oluyor ama maskeyi çıkarınca tekrar Peter Parker oluyor. Yeni gücü ona yeni bir özgürlük vermek yerine suçluluk duygusu getiriyor. Güçlerini ilk zamanlarda kendisi için kullanmayı seçtiği sırada durduramadığı bir suçlunun Ben amcanın ölümüne yol açması işte onu bambaşka bir yere getiriyor. O andan sonra Spider-Man olmanın anlamı değişiyor onun için. Peter yalnızca suçlularla savaşmıyor, kendi geçmişiyle de hesaplaşıyor. Ünlü o büyük güç, büyük sorumluluk getirir ilkesi var ya onun. Yalnızca kahramanca bir slogan değil. Peter açısından baktığımızda son derece ağır ve ahlaki bir sonuç taşıyor. Bir şeyi engelleyebilecek durumdaysanız ve engellemezseniz sonuçlarından ne ölçüde sorumlusunuz? İşte bunun kolay bir cevabı yok Peter Parker için. Peter'ın hayatının giderek zorlaşmasının nedeni de bu. Çünkü yeni gücü ona daha fazla seçenek verirken aynı zamanda daha fazla sorumluluk veriyor. Eskiden sokakta yaşanan bir soygununun meselesi değil. Bana ne abi, millet birbirini vuruyor, öldürüyor. Polis gelsin kurtarsın derken artık müdahale edebileceğini bildiği için görmezden gelmesi daha zor. Birini kurtarabilecek güçteysen yorgun olduğun için ya da eve gitmeyin için böyle bir şeyden sıyrılma hakkın var mı? Yok. Başka bir yerde başka birinin yardıma ihtiyacı olduğunu biliyorsan sevgilinle randevuna devam edebilir misin? Hayır, edemiyor. Zaten bu yüzden de doğru dürüst bir kız arkadaşı olmuyor. İşte Peter Parker'ın en tanıdık taraflarından biri de bu. Bir insanın aynı anda iyi bir çalışan, iyi bir evlat, iyi bir arkadaş, iyi bir sevgili, sorumluluk sahibi biri olmaya çalışırken hiçbirine yetişememesi. Olağanüstü güç gerektirmeyen son derece sıradan bir problem ve onun o fantastik hayatının en büyük problemlerinden biri. Aslına bakacak olursanız her süper kahraman için de bir aslında köşesi koydum. Aslında Spider-Man özünde anne ve babasını erken yaşta kaybetmiş bir çocuğun büyüme hikayesi. Peter'ın hayatının ilk ve büyük gerçek kaybı. Anne babasının yokluğu onun için bir seçim değil. Ben amcanın ölümü çok daha ağır biçimde hayatına giriyor. Çünkü burada kendi kararının bir sonucu bu. Bu nedenle işte Peter'ın kahramanlığı yalnızca insanlara yardım etmekten ibaret değil, aynı zamanda geçmişte yaptığı bir tercihin anlamını hayatı boyunca taşımak. İşte burada süper kahraman hikayesinin altında çok sıradan ama ağır bir insani duygu var. Suçluluk. İnsanlar çoğu zaman geçmişte yaptıklarını bir seçime tekrar tekrar düşünürler.
Başka türlü davranabilir miydim? Başka daha dikkat etseydim ne olurdu? O gün orada olsam bunu engelleyebilir miydim filan. Ama işte ne kahramanlık yaparsanız yapın o ben amcayı geri getiremiyorsunuz. Peter artık fiziksel olarak güçlü ama kendisinin hangi kimliğini tanımladığından emin değil. Okulda Peter Parker, şehirde Spider-Man. Bu sırada ve çoğu zaman görünmez bir adam. Diğer herkesin dikkatini çekiyor Spider-Man'ken. İşte bu ikilik çok basit bir insani sorguya dönüşüyor. İnsanlar beni gerçekten olduğum kişi için mi seviyor? Yoksa onlara gösterdiğim kişi için, örümcek adam için mi? İşte bunların cevaplarını o örümcek hislere veremiyor efendim. Aynı şey aşk için de geçerli. Peter'ın güçleri onu daha iyi bir sevgili yapmıyor. Asla yapmıyor. Hatta sürekli ortadan kaybolması, işte verdiği sözleri tutamaması, randevularına yetişememesi, kimliğine gizli olması filan ilişkilerini hep daha zor hale getiriyor. Yani dünyayı kurtarabilen birinin sevdiği insanla sıradan bir akşam yemeği yiyememesi işte adamın hayatındaki en büyük çelişkilerden bir tanesi. Sorunu hayatında aynı anda birçok şey istemesi. Ailesine karşı sorumluluk, sevgilisine karşı sorumluluk, arkadaşlarına karşı, topluma karşı, kendine karşı sorumluluklar sürekli birbirine çarpıyor. İşte süper güçler de bu sorunları çözemiyor. Spider-Man böyle bir ergenlik hikayesi aslında. Bayağı bildiğiniz ergenlik hikayesi. O zaman Superman'e geçelim isterseniz. Süper ya adam. Superman daha ne olsun ya? Onun ne derdi olabilir ki diyorsunuz ama hayır, işte insani tarafı onun en büyük derdi. Ne kriptonit ne işte kötücül kahramanlar filan. İnsanlık onun en büyük derdi. Süperman'e dışarıdan bakınca süper kahraman fikrinin en saf halini görüyoruz onda. Uçuyor, olağanüstü güçlü, kurşunlar girmiyor, çok hızlı hareket ediyor, gözünden ışın çıkartıyor, işte ne bileyim böyle herkesin birkaç salisede öleceği koşullarda yaşamaya devam ediyor filan ve yani bunların hepsi onun çok büyük ama güç değil ki olay. Superman'in hayatı güç olayı değil. Ne orada başka bir şey var. Kal-El. Şimdi Kal-El yok olmak üzere olan bir Krypton gezegeninden bebekken geliyor. Dünyaya düşüyor. Dünyada böyle köyün ortasında bir yerde, uzak bir yerlere düşüyor. Jonathan da Martha Kent tarafından büyütülüyor. Clark Kent adını alıyor. Daha çocukluğundan itibaren aslında uzaylı ile dünyalı arasında iki kimliğin arasında yaşamaya başlıyor. Bir tarafta Kansas'ta büyüyen köy çocuğu, ailesinin değerleriyle şekillenen bir Clark Kent. Diğer tarafta kendisinin bile tanımadığı Kryptonlu Kal-El. Şimdi bu problem aslında çok tanıdık. Yani çocuğun doğduğu yer başka, büyüdüğü yer başka, biyolojik ailesi başka bir dünyaya ait, onu yetiştiren ailesi başka bir dünyaya ait. İşte bu noktadan sonra geçmişini öğreniyor ve kendini tanımlamak için iki ayrı mirası birden anlamlandırmak zorunda kalıyor. Bir de yani Clark'ın farklılığı sadece kültürel bir farklılık değil. Çocukluğu boyunca bedeninin her tarafında diğer çocukların farklı olduğunu hissediyor. Başkalarının yapamadığı şeyleri yapıyor. Başkalarının duyamadığı şeyleri duyuyor. İşte gücünü sürekli kontrol altında almak zorunda, göstermemek zorunda. İşte bu nedenle Superman'in çocukluğu olağanüstü güç kazanmanın keyfinden çok farklılığını gizlemeye çalışmakla geçiyor. Bir çocuk düşünün mesela arkadaşlarıyla oynuyor. Oynarken işte topu çok uzağa atmamalı. O kadar da süper olmamalı. Birine çarpıyor mesela, çarpsa içinden geçer adamın, ona zarar vermemekle yükümlü. İşte diğer taraftan da hani onun için güç yalnızca imkan değil, aynı zamanda kontrol edilmesi gereken bir şey. İşte bu da zaten en büyük derdi onun. Şimdi Superman insanların hayatını kurtarıyor, tamam, bunda tartışacak bir şey yok. Ama hükümetlerin kararlarında mesela müdahale etmeli mi? Hadi bakalım. Savaşları bitirmeli mi mesela, zorla gidip bir dakika arkadaş ne yapıyorsunuz demeli mi mesela? Dünyadaki bütün silahları, işleri, şeyleri yok etmeli mi? İnsanların yanlış karar vermesini engellemek için onları zorlamalı mı? İşte bunların hiçbirini böyle yumrukla veremiyorsunuz bu soruların cevaplarını. İşte Superman'in gücü o kadar büyük ki Tanrı'ya yakın bir şey neleri yapabilir olmaktan çıkıp yapabildiği şeylerin hangisini yapmamalı sorusunu konuşmaya başlıyoruz biz. Güçsüz insanın içindeki ahlaki problemi çoğu zaman bir şey yapamamak. Superman'inki ise yapabileceği halde yapmamayı seçmek. Çok büyük bir sorumluluk duygusu bu. Bu bir yük onun üstünde. Yani dünyanın herhangi bir yerindeki yardım çağrısını duyabilecek kadar güçlü olduğunuzu düşünün. Birileri ölürken siz bir yandan sevgilinizden yemek yiyorsunuz. Bir yerde deprem oluyor. İnsanlar ölüyor, eziliyor falan. Bir yerde yangın çıkıyor. Bir yerde uçak düşüyor.
Arkadaş yetişseniz hepsine bir şey yapabilirsiniz ama siz bazen de dur ya şimdi yemek yiyoruz falan diyorsunuz. Demek durumundasınız. İşte en büyük çaresizlik bu. Her şeyi yapabiliyor olmak ve aralarından artık bunu da yapmayayım diyeceğiniz şeyleri seçmek. Keşke elimden gelseydi cümlesi yeterli değil. Hadi gelin bunun da aslında tarafına geçelim. Şimdi Süpermen'in hikayesi dünyanın en güçlü insanın hikayesinden önce evlat edinilmiş ve doğduğu dünyayı hiç tanıyamamış bir çocuğun kim olduğunu anlamaya çalışmasının hikayesi. Kal-El mesela o şeyleri görünceye kadar, kristalleri görünceye kadar kendi ailesi hakkında hiçbir fikir sahibi değil. Kendi gezegenini bilmiyor, kendi halkıyla büyümemiş. İşte Krypton onun için bir köken tamam ama yani hiçbir zaman sahip olmadığı bir geçmiş o. İşte bu açıdan Süpermen'in hikayesinin altında göçmenlik hikayesi var. Evlat edinilme hikayesi var. Aidiyet meselesi var. Ben kimim diyor ya? Ben Kal-El miyim? Clark Kent miyim? Krypton'un son çocuğu muyum? Kansas'ta bir çiftçinin çocuğu muyum? Ya da bunların hepsi miyim? İşte yani Süpermen'in ahlakı bu arada Krypton'dan gelmiyor. Ahlak onu bir köyde şeyde bir çiftliğin içinde onun ahlakı geliyor. Aileden geliyor. Öğrenilmiş değerlerden geliyor. Yani genetik olarak o değerler onun içinde yok. Şimdi normal hayatta bu güç sahibi olmak zorunda değil. Para olabilir, makam olabilir, bilgi olabilir, otorite olabilir. Başkalarından daha güçlü olduğunuzda onların yerine karar vermeye ne zaman başlarsınız? İşte Süpermen'in karşı karşıya kaldığı en büyük sorun bu efendim. İnsanlığı korumakla insanlığın yerine karar vermek arasında çok ince bir sınır var. Sizin elinizde böyle bir güç olsaydı ne yapardınız? Hakikaten herkes için karar verir miydiniz? Karşınızda bir karar ver. Yani bu şey gibi düşünün. Çocuğunuzla ilgili düşünün. Çocuğunuz şeyde yürüyor. Havuzun kenarında yürüyor. Yapma oğlum havuza düşeceksin. Sakın orada yürüme falan deyip onu oradan alır mısınız? Çünkü başına bir şey gelecek diye. Yoksa dur düşe kalka öğrenecek mi dersiniz? İşte Süpermen bunları her an her saniye yaşıyor. Böyle düşünün yani. O zaten kriptonu falan da kurtarabileceği yok zaten onun. O başında böyle bir şey yok yani. Yani süper güçler ona dünyayı kurtarma imkanı veriyor ama ona nereye ait olduğunu söyleyemiyor. Süpermen'in sıkıntısı bu efendim. Yani ikide iki kahramanlarımız, süper kahramanlarımız gördüğünüz gibi insanlıktan çekmemiş hiçbir şeyden çektiği kadar. İnsanlıkları onların zayıf tarafı. Neresinden bakarsanız bakın. Şimdi biraz daha insan bir süper kahramana doğru gidelim isterseniz. Adım adım gidelim. Batman efendim. Her şeyi kontrol edebilirsen kayıpları da kontrol edebilir misin? Soru bu çok basit bir soru. Çok basit bir soru. Batman'in hikayesi diğer birçok süper kahramandan farklı başlıyor. Şimdi Bruce Wayne'e bir şey olmaz. Yani onu bir radyoaktif hayvan ısırmamış. Başka gezegenden gelmemiş. Bedeninde bir anda böyle bir gizli bir güç uyanmıyor filan. Tam tersine onun hikayesini başlatan şey sahip olduğu bir gücün ortaya çıkması değil. Elindeki her şeyin bir anda kaybolması. Bruce küçük bir çocukken anne babası Thomas'la Martha Wayne tiyatrodan çıkıyorlar. Gotham'ın karanlık sokaklarında. Bu arada tiyatrodan niye karanlık sokaklardan gidiyorsun? Multimilyar dersin be adam diyordum ben hep. Neyse. Hikaye girsin diye. Batman'in bütün hikayesi işte orada tiyatronun arka sokaklarında anne babasının öldürüldüğü gün başlıyor. Çünkü Bruce

Suç sanatlarını öğreniyor, suç psikolojisini inceliyor, adli bilimlerle uğraşıyor, teknolojiler geliştiriyor. Kendisini fiziksel ve zihinsel olarak acayip hazırlıklı hale getiriyor. Parası da var. Parası sayesinde sıradan bir insanın ulaşamayacağı boyutları taşıyor kendini. Batman'in dünyasında neredeyse her şey bakalım ne olacak diye bırakılmıyor. Bir planı var Batman'in. Alternatif planı var. Alternatif planın alternatifleri var. O plan bozulursa kullanılacak başka bir plan var. Bu yüzden Batman'in en karakteristik özelliği her şeye hazırlıklı olması. Ama işte bu hazırlığın altında kahramanlıktan daha eski bir dürtü var. Bir daha çaresiz kalmayayım dürtüsü. Çocuk Bruce Wayne o sokakta anne babası için hiçbir şey yapamamış. Anne babasını kurtaracak kadar güçlü değil, silahlı adamı karşı koyamıyor. Zamanı da zaten geri çeviremiyor. İşte Batman kimliği yıllar sonra aynı hissi bir daha yaşamamak için kurulmuş devasa bir sistem gibi. Bruce'un zenginliği de burada ilginç bir hale geliyor aslında. Neden? Çünkü Wayne'in servetin ona neredeyse sınırsız imkanlar sağlıyor. Teknoloji satın alabiliyor, araçlar geliştirebiliyor, bilgiye ulaşıyor, insanları takip ediyor. Kendi şirketinin kaynaklarını kullanıyor, teknolojik kaynaklarını falan. Normal şartlarda para insanın birçok problemini azaltır. Bruce gerçekten de bu avantajı dibine kadar kullanıyor. Ama o para anne babasını geri getirmiyor işte. Zaten Batman'in çelişkisi de burada başlıyor. Hayatında pek çok problemi çözecek imkanlara sahip ama asıl problemini çözemeyecek kadar güçsüz. Bu nedenle de enerjisini geçmişi değiştirmeye değil, geçmişte yaşanan şeyin başka insanların başına gelmemesini engellemek için kullanıyor. Gotham'ın sokaklarında mesela suçla savaşmasının nedeni adalet değil sadece. Her soygunda, her silahlı saldırıda, her korkmuş çocukta kendi hayatındaki o geceyi tekrar tekrar görüyor ve yaşıyor. İşte bu yüzden Batman'in suçla ilişkisi bir kanun uygulayıcısının ilişkisine benzemiyor. Onun için suç kişisel bir mesele. Bu durum kahramanlığını da problemli hale getiriyor. Neden? Çünkü Bruce Wayne suçu tamamen ortadan kaldırılabileceğine gerçekten inanıyor mu? Hayır. Gotham'da bir suçluyu yakaladığında onun yerine başka biri çıkıyor. Joker'i durduruyor, başka biri geliyor. Çeteyi de atıyor, başka bir çete çıkıyor. Yıllar geçtikçe bu sürekli tekrarlıyor. İşte bu noktada Batman'in hikayesi çok insani bir sorguya dönüşüyor. Yani sonunu getiremeyeceğin bir işi neden sürdürürsün arkadaş? Belki de en güzeli, en kolayı bırakmak, kabullenmek. İşte Bruce Wayne için suçla mücadeleyi bırakmak yalnızca emekli olmak değil, bir anlamda anne ve babasının ölümünü değiştiremeyeceğini kabul etmek. Batman kimliği ona hala bir şey yaptığı duygusunu veriyor. Karakterin o kontrol ihtiyacı yalnızca suçlularla ilişkisine de yansıtmıyor. Mesela Batman çevresindeki insanları izliyor, onların zayıflıklarını öğreniyor. Dostları için bile acil durum planları hazırlıyor. İşte Justice League'i düşünün. O hani Superman'in işte Wonder Woman'ın falan toplandığı Justice League'i düşünün. Bu daha güçlü insanlarla birlikte çalışırken bile bir gün onların kontrolden çıkma ihtimaline karşı bir şeyler hazırlıyor mesela. Dışarıdan bakıldığında bu yalnızca zeka ve tedbir gibi görülebilir ama İşte psikolojik açıdan baktığımızda bir anlamı var. Adam belirsizliklerden hoşlanmıyor. Çünkü hayatının en önemli olayı hazırlıksız yakalandığı bir anda gerçekleşmiş. Bu yüzden Batman dünyayı anlamaya, sınıflandırmaya ve mümkün olduğunca öngörülebilir hale getirmeye çalışıyor. İşte Joker mesela o yüzden onun çok büyük bir düşmanı. Çünkü öngörülemez bir adam. Her an her şeyi yapabilen bir adam. O yüzden her Batman'de ne bileyim Penguin değil de Joker ön plana çıkıyor mesela. Böyle bir şey var. Yani aslında'ya gelelim. Batman'in hikayesi suçla savaşan zengin bir adamın hikayesi değil. Anne ve babasının ölümüne tanık olmuş bir çocuğun bir daha hiçbir zaman o kadar çaresiz kalmamaya çalışmasının hikayesi. İşte Bruce Wayne'in yetişkin hayatında yaptığı hemen her şey bu noktaya bağlanabilir. Bedenini güçlendirmesi, o geceki fiziksel çaresizliğin karşılığı, dedektif olması, ne olduğunu anlayamamanın karşılığı, teknolojisi, hazırlıksız yakalanmanın karşılığı. İşte Gotham'ı izlememesi, tehlikeyi önceden öngörememenin karşılığı. İşte her ihtimale karşı bir plan yapması hayatın kontrol edilemezliğine verdiği bir cevap. İşte daha fazla bilgi, daha fazla hazırlık, daha fazla güç. Ama işte kontrol arttıkça geçmişte değişmiyor arkadaş. Batman'in belki de en büyük güçsüzlüğü burada ortaya çıkıyor ve bunu kabul etmekte zorlanıyor. Bu yüzden maskesi yalnızca kimliğini gizlemek için değil. Bruce Wayne ile Batman arasındaki ayrım onun travmayla kurduğu ilişkinin de bir parçası. Bruce Wayne toplum içinde yaşayan milyarder, o filan diye bir adam. Batman olayların kontrol altında tutabileceğine inanan tarafı.

0: İşte bir açıdan Batman süper kahramandan çok travmanın insanda yarattığı o savunma mekanizmalarının büyütülmüş hali gibi okunabilir. Yani içine baktığımızda dostları var mı? İşte Alfred var, Robin var, işte Selina Kyle var falan. Daha yakın ilişkilerinde bu gerilim sürekli hissediliyor. Bruce'un insanlara ihtiyacı var ama onlara ihtiyaç duyduğunu kabul etmekte her zaman zorlanıyor. Kabul etmiyor bunu. Çünkü ihtiyaç duymak aynı zamanda kırılgan olmak anlamına geliyor. Ve Batman bütün hayatını kırılgan olmamak üstüne kurmuş bir karakter. Burada karakterin en insani taraflarından biri de burada ortaya çıkıyor. Bruce Wayne korkuyu ortadan kaldırmış değil. Tam tersine Batman'in bütün imgesi korkunun çevresinde kurulu. Çocukluğunda yarasalardan korkuyor, sonra yarasa adam oluyor, Batman oluyor. Yani korkusuz bir adam değil ama korkuyu kontrol etmeye çalışan bir adam. Bu nedenle işte suçlulara korku salması da çok ilginç. Çocukken yaşadığı o korkuyu yaşayan taraftayken yetişkin olduğunda korkuyu üreten taraf tarafına geçiyor. Yani tabii çözemediği gerçek orada duruyor. Bruce Wayne'in anne ve babası ölmüş. Gotham'da suçlular var. Gotham'da suçlular olmaya devam edecek. İşte Batman'in hikayesi suçluları döven maskeli bir adamın değil, kaybı kabullenmek yerine hayatının tamamını bir daha kaybetmemek üstüne kuran bir çocuğun hikayesi. Belki de en büyük trajedisi şu. Bruce Wayne dünyayı daha güvenli bir yer haline getirebilir. Ama çocukken kaybettiği güven duygusunu asla kendi kendine geri getiremez efendim. Bunları söyledikten sonra haydi bir müzik arasına gidelim. Güzel bir parça dinleyelim. Ardından tekrar birlikte olacağız.
1: Serhat Ayhan'la haftanın keyfi tekrar yayını.

Efendim Charlie Chaplin'in Smile şarkısını biraz rock'a dönüştürerek sizler için yapay zekayla daha böyle enteresan bir hale getirdim elimden geldiğince. Kaldığımız yerden devam edelim. Süper kahramanların o işte zayıflıklarından bahsediyorduk. İnsani zayıflıklarından bahsediyorduk. Şimdi aslında en insani zayıflığı olmaması gereken süper kahramana gidelim. Thor'a gidelim. Yani tanrı adam ya. Yani daha ne olsun, şimşek tanrısı. Tanrı olmak babasının onayını almaya yeter mi? Soru bu. Çok basit bir soru ama çok zor bir soru diğer taraftan da. Ya yani Thor dışarıdan bakıldığında eksiksiz bir güç fantazisi gibi. Tanrı, ölümsüz, olağanüstü güçlü, yıldırımlar var. Savaş meydanında tek başına orduların karşısına çıkıp içinden geçebiliyor filan. Ama işte onu diğerlerinden ayıran sembolik bir silahı var. Üstelik sıradan bir aileden de gelmiyor. Asgard'ın kralı, Odin'in oğlu. Yani gerçekte de hakikaten Odin bir tanrı yani. Kuzey taraflarına gittiğinizde Odin diye bir tanrı var. İşte Thor'un hikayesi böyle bir şey. Thor yalnızca güçlü olmak istemiyor. Gücünün tanınmasını istiyor. Yalnızca savaş kazanmak istemiyor. Yaptığı şeylerin babası tarafından doğru bulunmasını istiyor. Yalnızca kral olmaya aday değil, o tahta layık olduğunu kanıtlamak zorunda. İşte burada Jolnir elindeki çekici çok önemli bir sembole dönüşüyor. Çekici kaldırmak için fiziksel bir güç gerekmiyor. Layık olmak gerekiyor. Thor'un en büyük silahı aynı zamanda karakterinin önüne konmuş bir sınav. Dünyanın en güçlü varlıklarından biri elindeki çekici her kaldırdığında aslında görünmez bir soruyla karşılaşıyor. Ben yeterince iyi miyim? Bu soru çok insani bir soru. İnsanların her zaman kendilerine sordukları bir soru. Çünkü insanların büyük bir bölümü hayatının bir noktasında bunu ailesine, öğretmenine, eşine, patronuna hatta kendisine sorar. Thor'un farkı bu sorunun cevabının zaman zaman gerçekten eline geçip geçmemesiyle ölçülebilmesi. Şimdi bir savaşçı için bundan daha ağır bir psikolojik düzenek düşünmek çok zor. Thor gençliğinde gücüne güveniyor. Cesur, savaşçı. Kendini doğal olarak lider kabul ediyor. Çoğu zaman hızlı karar veriyor. Ama işte bu özgüvenin altında bir şey daha var. Kendisini sürekli kanıtlama ihtiyacı var. İşte bir insan gerçekten kendisine güveniyorsa sürekli olarak ne kadar güçlü olduğunu göstermek zorunda mı? Thor'un kibri burada ilginç hale geliyor işte. Bazen yüksek sesle konuşması, meydan okumayı sevmesi, işte savaş arabası, riskli davranması, işte karakterinin eğlenceli tarafı değil. Bunların altında ben bunu yapabilirim demekten daha büyük bir ihtiyaç var. Ben buna değerim diyor. Odin'le ilişkisi de işte bu yüzden yalnızca kral ve prens arasındaki siyasi bir ilişki değil. Baba ile oğul arasında nesiller boyu tanıdık olan bir gerilim var orada. Baba oğlunu sever ama hazır görmez hiçbir şey için. Oğul kendisini hazır görür ama babasını bunu neden göremediğini anlayamaz. Baba oğlunun olgunlaşmasını ister, oğul bunu gücüne karşı bir güvensizlik gibi algılar. İşte Thor'un savaşları yalnızca düşmanlarla yapmıyor. Sürekli olarak kendi değerinin ispatıyla alakalı bir şey yapıyor. Şimdi mesela Loki, kardeşi Loki'nin varlığıyla bu iş daha karmaşık hale geliyor. Çünkü Thor'la Loki birbirinden son derece farklı iki kardeş, zıt kardeşler. Thor fiziksel güç, savaşçılık, doğrudanlık bilmem ne filan. Loki zeka, strateji, büyü, manipülasyon. Öyle bir adam. İşte kardeşlik ilişkilerinde sevgi kadar kıyaslama da vardır. Özellikle Odin'in sevgisi ilişkinin de kendilerini değerlendirdiği önemli ölçülerden biri haline dönüşüyor. İşte Thor'un hikayesine çok sıradan bir başka bir aile problemi sokalım. Kardeş rekabeti var orada. Aile içinde iki çocuk birbirlerini sevseler bile aynı zamanda karşılaştırdıklarını da hissederler. Kim daha başarılı, kim daha babaya yakın, kim aile geleneğini sürdürecek, kim daha güvenilir? İşte Thor'un ailesinde bu soruların sonucu yalnızca bir akşam yemeği tartışması değil. Bazen Asgard'ın kaderini belirliyor. Ülkenin, o evrenin kaderini belirliyor. İşte ama duygunun özü son derece basit. Bir çocuğun kardeşiyle kıyaslandığını hissetmesi. Yani Thor'un babasıyla ilişkisinde ilginç yapan başka bir şey daha var. Odin'in yalnızca baba değil, aynı zamanda kral olması. Dolayısıyla Thor babasının sevgisiyle hükümdarın onayını birbirinden ayırmakta çok zorlanıyor. Odin mesela ona kızıyor. Kim kızdı şimdi bana? Babam mı kızdı? Kralım mı kızdı? Thor başarısız olunca ne kaybediyor? Tahtı mı kaybediyor? Babasının gözündeki değeri mi kaybediyor? İşte ikisi birbiriyle karıştığı yerlerde Thor'un derdi çok içinden çıkılmaz bir hale geliyor.
Aslında'ya gelelim hadi. Aslında diyelim. Thor'un hikayesi aslında tanrılar arasında geçen büyük bir savaş destanından önce. Babasının kendisine gurur duymasını isteyen bir çocuğun hikayesi. Basit bir çocuğun hikayesi. Onun en temel problemi güç eksikliği değil. Gücü fazlasıyla var. Fazla fazla var. Problem değerinin gücüyle ölçülebileceğine inanması. Genç Thor için denklem çok basit. Daha güçlü olursam, daha cesur davranırsam, daha büyük savaşlar kazanırsam babam beni sevecektir diyor. Ama işte aile ilişkileri de öyle çalışmıyor bebeğim. İnsan bazen büyük başarılar kazanır ama yine de babasından duymak istediği tek cümleyi duyamıyor. İşinde yükseliyor, para kazanıyor, ödül alıyor. Kendisine bir hayat kuruyor. Ama işte hala çocukken beklediği onayı taşıyor. Thor'un o tanrısal ölçekte yaşadığı şey de tam olarak bu. Odin'in gözünde layık olmak istemesi yalnızca tahtla alakalı değil. Bir oğlun babasının kendi karşısında kendi değerinden emin olmak istemesiyle alakalı. İşte bu nedenle elinde o çekicin layık olma şartı karakter açısından neredeyse acımasız derecede anlamlı. Çünkü Thor'un hayatındaki en büyük psikolojik soruyu fiziksel bir nesneye dönüşüyor. Çekici kaldırabiliyor musun? O zaman layıksın. Kaldıramıyor musun? Gücünü kaybetmiş sayılmazsın. Sen bir layık olmayı kaybetmişsin. İşte ben bu işi yapamadım yerine ben yetersizim demeye başlıyor mesela insanlar. İşte Thor'un da gücünü ve layıklığını kaybetmekte zaman zaman böyle çalışıyor. Thor için güçlü olmak yalnızca sahip olduğu özelliklerden biri değil. Uzun süre kim olduğunun temel parçası. İnsan güçlü değilken kimdir? Alkışlanmıyorsa kimdir? Tahta çıkamıyorsa kimdir? Babasını etkileyemiyorsa kimdir? Bu soruların hiçbirine gökyüzündeki o yıldırımlarla tanrısı olduğu yıldırımlarla cevap bulamıyor. Çocukken insan ailesinin gözünden kendini görüyor. İyi olup olmadığını, başarılı olup olmadığını, sevilebilir olup olmadığını büyük ölçüde onların tepkilerinden öğreniyor. Yetişkinlikte bu noktada bu ölçüyü kendi içinde taşıyabilmeyi gerektiriyor. Thor bunu kolay öğrenemiyor işte. Çünkü babası sıradan bir baba değil. Odin ya, tanrılar tanrısı adam. Karşısında binlerce yıllık bir kral olduğunda babamın fikri beni ilgilendirmiyor demek için cesaret ister biraz yani. Ama Thor'un yalnızca babasını değil, babasının mirasını da taşıması gerekiyor. İşte bir gün Odin'in yerini alma ihtimali onun üzerinden başka bir yük yaratıyor. Çocukların ebeveynlerinden devraldığı beklentilerin büyümüş hali bu. Aile şirketini devralmak yerine Asgard'ı devralıyorsun. İşte evreni devralıyorsun. İşte bu problem şaşırtıcı biçimde aynı. Ama ben kendi hayatımı mı yaşayacağım yoksa benden beklenen hayatımı mı yaşayacağım? İşte orada bir sıkıntı var, büyük bir sıkıntı var. Yani babasını etkilemeye çalışan, kardeşiyle karşılaştırılan, aile mirasının ağırlığını taşıyan, yıllardır kendi içinde kendi değerini başkasının gözünden ölçmemeye öğrenen biri. Tanrı yıldırımları yönetiyor, orduları yönetiyor, dünyaları kurtarıyor. Ama babasının sevgisini zorla alamıyor, çekiçle alamıyor. İşte süper gücün çözemediği insani problem burada başlıyor. Sevgi ve onay güç kullanılarak elde edilemiyor efendim. Evet. O zaman güç demişken hadi bir diğer güce doğru gidelim mi ya? Hulk'a gidelim. Hulk, kendi öfkesinden kaçamayan adam. Hulk'a dışarıdan bakınca yani aslında çizgi roman tarihinin en basit güç fantezilerinden bir tanesi. Bruce Banner sakin bir adam, bilim adamı, tertemiz bir adam ya, pırıl pırıl vergisini veriyor, içine kapanık. Son derece zeki bir bilim adamı. Gama ışınlarına maruz kalıyor, içinden bir geçiyor ya gama ışınları. İşte sonra öfkelendiğinde onu yeşil ve durdurulamayan, hiçbir şekilde durdurulamayan bir yanıtlığa dönüştürüyor. Hulk ne kadar öfkelenirse o kadar güçleniyor. Çoğu düşman için mesele onu yenmekten çok onu yeterince sakinleştirip ortadan kaybolmasını beklemek. İşte çocuk gözüyle baktığımızda bu fikir çok çekici ya. Size kötü davranan biri mi var? Kızıyorsun. Patronun mu bağırıyor? Kızıyorsun. Hulk oluyorsun. Biri seni küçümsedi ve birkaç saniye sonra duvarları onu neyin var neyin yoksa yıkıyorsun. İşte Hulk hikayesi bu fanteziyi tersine çeviriyor. Çünkü Bruce Banner için öfke bir silah değil, kontrolünü kaybetme ihtimali. Çoğu insan sinirlendiğinde sonradan pişman olacağı bir söz söyler mesela. Masaya vurur filan ne bileyim. Kapıyı çarpıp çekip çıkar filan. Arkadaş Bruce Banner sinirlenince kilometre karelerce alanı kullanılmaz hale getiriyor. İşte bu yüzden onun problemi öfkesini ifade etmekten önce öfkesinden korkmak.
Şimdi yıllar içinde onun farklı yorumları yapıldı. Bruce Banner'ın geçmişini işte karakterin merkezine yerleştirdi falan, ama özellikle çizgi romanlarda çocukluk dönemindeki o şiddet, korku, babasıyla ilişkisi Banner'ın psikolojisini anlamanın önemli parçalarından biri haline gelmiş. Şimdi Bruce'un babası Brian Banner, oğluyla ve eşiyle karşı şiddet kullanan paranoyak ve korkutucu bir figür. Bruce daha çocukken evin içinde öfkenin ne kadar tehlikeli olabileceğini görerek büyüyor. İşte bu ayrıntı halkın gamma radyasyonuyla ortaya çıkan bir canavar olmaktan çıkarıyor. Çünkü Banner'ın öfkesi gamma bombasından önce de var. Sadece dışarı çıkmıyor. Banner yetişkinliğinde bunun tam tersine dönüşüyor. İşte kontrollü, ölçülü, mantıklı, sesini kolay yükseltmeyen bir bilim insanı. İlk bakışta babasına hiç benzemiyor, ama burada çok tanıdık psikolojik bir durum var. Çocukluğunda kontrolsüz öfkenin içinde büyüyen biri, yetişkin olduğunda bazen öfkenin kendisinden korkmayı öğrenir. Sinirlenmek ona yalnızca sinirlenmek gibi gelmez, başka bir şeye dönüşmenin başlangıcı gibi gelir. Halk işte bunun tam fiziksel hali, vücut bulmuş hali. Bruce öfkelenince yalnızca davranışları değişmiyor, bedeni değişiyor, sesi değişiyor, düşünce biçimi değişiyor. Çevresindeki insanlar ondan korkmaya başlıyorlar. O çocukken korktuğu öfkeli yetişkine dönüşme ihtimali artık kelimenin gerçek anlamıyla bedeninin içinde yaşıyor. Bu nedenle işte Bruce'la halk arasındaki ilişki iyi adamın içindeki canavar diye düşünürsek yok, burada bir şeyleri eksik yaparız. Halk her zaman kötü değil, koruyucu, bazen çocuksu. Bazen Banner'ın bastırdığı öfkeyi ve hayatta kalma dürtüsünü kontrol ediyor. Ama Bruce açısından temel sorun değişmiyor. Kendisinin bir parçasına güvenmiyor. İnsan kendi zihninin bir bölümünden korkarak nasıl yaşar? Yaşayamaz. Banner'ın sürekli kaçmasının yalnızca ordunun ve General Ross'un peşinde olması değil, kendisinden de uzak durmaya çalışıyor. İnsanlardan uzaklaşıyor çünkü onlara zarar vermekten korkuyor. Yakın ilişki kurmak onun için sıradan bir insandan çok daha riskli. İşte Betty Ross gibi mesela, sevdiği kişilerle ilişkisinde sürekli bir korku var. Bir tartışırsa, tehdit anında, öfke anında filan karşısındaki insana fiziksel zarar vermekten korkuyor. İşte bu yüzden halk hikayelerinde sevgi bile çözüm değil. Bruce birini ne kadar çok seviyorsa ona zarar verme ihtimalinden o kadar çok korkuyor. İşte halkın bu gücü nedeniyle diğer süper kahramanların işte güçlerinden farklı, fantastik ölçüde büyüyen Superman gücünü kullanıp kullanmamayı seçebiliyor. Spider-Man hop kostümü çıkarınca işte Iron Man zırhını çat kapatıyor, ama Bruce Banner halkı dışarıda bırakamıyor. Halk onun bedeninin içinde yaşıyor ve sinirlenmek öfke kadar kolay çıkıyor ortaya. İşte bu da Banner'ın hikayesini kaçış hikayesine dönüştürüyor. Hadi aslında bölümüne gelelim o zaman. Bundan sonra bir müzik arasına gideceğiz yine mutlaka. Halkın hikayesi aslında dev yeşil bir canavarın hikayesinden çok kendi öfkesini bastırarak yaşamaya çalışan ve bir gün o öfkenin sevdiklerine zarar vermesinden korkan bir adamın hikayesi. Yani Bruce Banner'ın asıl problemi öfkeli olması değil, öfkelenmeye hakkı olduğunu kabul etmekte zorlanması. Çok önemli bir ayrımdan bahsediyorum bakın. Çünkü öfke insanın doğal duygularından biri. Haksızlığa uğradığımızda, korktuğumuzda, aşağılandığımızda ya da kaybettiğimizde ortaya çıkar. Problem öfkenin varlığı ve onunla ne yaptığımız. Bruce Banner uzun süre bu sorunu öfkeyi tamamen bastırarak çözmeye çalışıyor. Sakin olursam Hulk ortaya çıkmaz. Kızmazsam kimse zarar görmez. İşte kendisini yeterince kontrol ederse sorun olmayacak. Ama işte bastırılan şey de ortadan kalkmıyor ki. Halk bunun fantastik bir karşılığı gibi ya. Banner öfkesini yok etmeye çalıştıkça öfke başka biçimlerde sağından solundan yanına geliyor. İşte bu nedenle karakterin birçok döneminde çözüm halkı öldürmek ya da tamamen ortadan kaldırmak değil. Asıl mesele Banner'ın halkın kendi kişiliğinin bir parçası olduğunu kabul etmesiyle alakalı. İnsan kendi içindeki sevmediği parçaları bütünüyle yok edebilir mi? Kıskançlığını, öfkesini, korkusunu, saldırganlığını, bencilliğini tamamen silmesi mümkün müdür insanın? Yoksa yetişkinlik biraz da bunların varlığını kabul edip onları yönetmek midir? İşte halk için burada güçlü bir metafor var. Bruce Banner'ın o trajedisi, kendi içindeki karanlık tarafı dışarıdan gelen bir düşman gibi görmesi. Halk aslında eşittir Bruce. Ama bunu kabul etmek çok zor. Çünkü insanın kendisini iyi biri görebilmesi için bazen kötü bulduğu tarafları tamamen kendinden ayırması daha kolay.
Ya ben öyle biri değilim aslında. Sadece çok sinirlendim. O sırada sinirlendim falan diyebilip geçebilirsiniz bunu. Normalde bunu asla yapmam falan. İşte bize ait değilmiş o davranışlar gibi anlatırsınız. Ama Bruce Banner'da bu yani devasa bir versiyonu gibi. Hulk gerçekten de başka bir bedene dönüşüyor. Bu yüzden Banner ben yapmadım ki Hulk yaptı demesi çok daha inandırıcı gözüküyor. Ama işte o sorumluluğu üstüne almaması problemi ortadan kaldırmıyor. Hulk bir binayı yıktığında Bruce kendini ne kadar sorumlu hissetmeli? Kontrol edemediği bir davranıştan bir insan ne kadar sorumlu? Çok sinirlendim, çarptım, vurdum filan. Olur mu böyle bir şey ya? İşte bir noktada bunun gerçekleşeceğini biliyorsa kendisini toplumdan uzaklaştırmak zorunda mı? İşte bunların, bu soruların hepsi Hulk hikayesini bir aksiyon hikayesi olmaktan çıkartıyor efendim. Yani çocukluğunda öfkeden korkmayı öğrenmiş, yetişkin olduğunda öfkesinden korkmaya başlamış. Hayatının büyük bir bölümünü ben de zarar veren insan olur muyum endişesiyle geçirmiş biri. Ve çocukluğunda öğrendiği korkuyu bunlar ortadan kaldırmıyor. Tam tersine o korkuyla kasları, kemikleri, yeşil bir beden hep beraber bir araya gelip onun hayatını cehenneme çeviriyor. Haydi o zaman müzik arasına doğru gidelim. Müzik arasından sonra Iron Man'e doğru gideceğiz. Hiç düşünmediğiniz şeyleri düşüneceğiz.

Efendim, ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden kahramanları konuşuyoruz. Kahramanlar size 5 kahraman verdi şimdiye kadar. 6.'ya girmeden önce bir kalan son 5 dakikamızda bütün kahramanların, hatta işte çizgi romanlardaki, filmlerdeki bütün kahramanların ortak bir noktasına götürmek istiyorum sizi. Kahraman olmak için babalar ölmeli gözüküyor. Böyle söyleyince çok acayip gözüküyor ama bu bir gerçek. Yani başta bir acımasız gibi görülebilir bu laf ama birçok süper kahraman, masal kahramanı, roman karakteri, hikaye filan hepsi ebeveynlerin kaybıyla başlıyor. Bazıları yetim, bazıları anne babasını hikayenin başında kaybediyor. Bu durum yazarların kahramanları durmadan acı çektirme hevesinden kaynaklanmıyor. Ebeveynin ölümü koruyucu kalkanı kaldırıyor. Otoriteyi sarsıyor. Aynı zamanda mirası yeni kuşaklara aktarıyor. Böylece sıradan çocuk kendi kaderinin sorumluluğunu hissediyor. Batman mesela anne babasını kaybediyor. Superman yok olan gezegenle birlikte biyolojik ailesini kaybediyor. Spider-Man başta zaten annesi babası yok. Bir de Ben amcasını kaybediyor. Harry Potter mesela. Anne babası yok. Luke Skywalker babasının öldüğünü sanıp yola çıkıyor. İşte bu kadar çok kahramanın ebeveynsiz oluşunu dramatik kolaylıkla açıklayamazsınız. Hikayeler uzun zamandır büyüme ve bağımsızlaşma meselesiyle uğraşır. Kahraman kendisini koruyan dünyadan ayrılır ve kendi kararlarını vermeye başlar. Geleneksel anlatıda baba figürü korumanın yanında otoriteyi de temsil eder. Düzeni, geçmişi, uyulması gereken kuralları taşır kendi içinde. Ama aynı zamanda kahraman önündeki güvenlik sınırlarını da belirler. Baba hayattayken kahraman hala birinin çocuğudur. Onun arkasına saklanabileceği yetişkin biri vardır. Baba öldüğünde bu koruyucu düzen parçalanır. Kahraman artık kendisine bırakılan dünyanın yükünü taşımaya başlar. İşte bir kahramanın ortaya çıkması için önce güvenli hayatının bozulması gerekir. Ailesi bütün sorunları çözen bir çocuğun dünyayı kurtarmaya ihtiyacı yoktur. Kahramanlık anlatısı karakterin alıştığı güvenli alanın dışında başlar. Bir çocuk yetişkinlerin çözemediği sorunlarla karşılaşır. Bruce Wayne'in mesela anne babası yaşasaydı Gotham'ın zengin varislerinden biri olurdu. İyi bir insan olurdu, vakıflar kurardı, şehre yardım ederdi filan. Aile şirketini yönetirdi, topluma katkı sunardı. Ama Batman'e dönüşmesi için hayatın adaletsizliğini çocuk yaşta öğrenmesi gerekti. Bu bilgi geri döndürülemez bir kayıpla gelir efendim. Batman'in serveti veya teknolojisi yaratmaz bunu. Onu yaratan hiçbir yetişkinin gelip felaketi düzeltemeyeceğini anlamasıdır. Peter Parker'ın mesela süper güçleri onu tek başına Spider-Man yapmadı. Peter önce güçlerini gösteri yapmak, para kazanmak için kullandı. Sonra kahramanlığın anlamını Ben amcasının önlenebilir ölümünü önleyemediği zaman öğrendi. Bu yüzden işte ebeveyn ölümü sıradan bir talihsizlik değil böylesi kitaplarda, çizgi romanlarda, filmlerde. Kahramanı çocukluktan çıkarıp sınır çizgisine doğru götürüyor. Karakter artık kendi kararlarının sonuçlarıyla tek başına yüzleşmeye başlıyor. İyi kahramanların yalnız amaçları değil, yaraları da var efendim. Size bunu anlatmaya çalıştım elimden geldiğince. Dünyayı okur mesela okur tarafından baktığımızda okur dünyayı kurtaran karakterleri kişisel nedeninde görmek ister. Ebeveyn kaybı bu nedenle en güçlü anlatı aracı. Hiç tartışmasız. Kahramanı hiçbir zaferin bütünüyle kapatamayacağı bir yara verir. Batman ne kadar suçlu yakalarsa yakalasın anne ve babasını geri getiremez. Spider-Man de Ben amcanın ölümünden payını silemez. Daredevil mesela babasının ölümünü engelleyemez. Black Panther, T'Chaka'nın ölümüyle bile aile büyüğünü kaybetmez. Aynı anda ülke yönetimini ve geçmişten gelen sorunları üstlenir. İşte bu yaralar kahramanın mücadelesini soyut bir iyilik isteğinden çıkarıp şey yapar. Batman için mesela yalnızca yasa ihlali olmaktan çıkar. Sorumsuzluk da Spider-Man için basit bir ahlaki kusur değildir. Kahraman geçmişte engelleyemediği felaketin tekrarını önlemeye çalışır. Geleneksel anlatıda mesela baba yalnızca seven ve koruyan bir kişi de değildir bu arada. Aynı zamanda sınır koyan, kuralları açıklayan bir otoritedir. Kahraman bazen kendi ahlakını kurmak için bu otoritenin dışına çıkmalıdır. Yaşayan ve makul bir baba mesela Bruce Wayne'e suçu kovalamamasını söyleyebilirdi.
ona polise gitmesini, terapi görmesini, aile şirketini yönetmesini, ne bileyim kızlarla mızlarla yatıp kalkmasını söyleyebilirdi. Fakat haklı bir babanın gölgesinde Batman'e pek yer kalmazdı. Kahramanlar çoğu zaman yasaların yetişemediği yerlere giderler. Toplumun kabul etmediği kararları verir ve bazen öğrendikleri kuralları çiğnerler. Bunun için babama sorayım, bir babama danışayım diyebileceği dönem kapanmalı, yoksa onlar kahraman olmazlar. Efendim, kahramanların hayatlarını, kahramanların zayıflıklarını ve güçlerini farklı açılardan size vermeye çalıştım haftanın keyfi programında. Ben Serhat Ayan, bana ayrılan sürenin böylece sonuna geldik. Size çok iyi bir hafta sonu diliyorum. Çok eğlenin, çok gülün, keyifle yaşayın efendim. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Hepinize mutlu günler diyorum. Hoşça kalın.

0: Serhat Ayan'la haftanın keyfi sona erdi. Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size böyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayan'la haftanın keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey haftanın keyfinde olacak. Haftanın keyfi her cuma saat 14'te.
1: Serhat Ayan'la haftanın keyfi tekrar yayını sona erdi.
0: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Okan Aslan'la gün ortası radyo programında sevgili İsmail Vakit Tuncer.
2: Beni deli etmeyeceksin. Buradan uçarım şimdi sana.
3: Evet. Bir de çok güzel kahkaha atarım.
2: Ulan vallahi sana bir köyden kovara. Dik haydi. Ben yıllardır vurdum kırdım Okan. Kemiklerim kırıldı oğlum benim.
4: Çocuklar çok güzel iş yapıyorsunuz. Aferin şeyi alkış. Şimdi Türk futbolunda bazı şeyleri, önemli olayları tabii takip ediyorsunuz.
2: Bak ben başkanlığı bıraktım, ben tekrar getirttim en başkanlığı.
4: Osman neler yapıyorsun ya, göremiyorum, neredesin? Ne var ne yok, var mı yani bir şey?
0: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
5: Şerefsizim, benim aklıma gelmişti.

Değerli dinleyiciler, şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üçlü ittifaka imza atacak. Arabistan'da, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Türkiye üçlü savunma anlaşması var. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere baktığımızda değerli dinleyiciler, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir araya geliyor ve üçlü savunma anlaşması imzalanıyor burada ve Sünni İslam dünyasında güç birliği, Türkiye'nin savunma sanayi teknolojisi, Pakistan'ın nükleer caydırıcılığı ve askeri insan gücüyle Suudi Arabistan'ın finansal gücü tek bir çatıda birleşiyor ve bu durum Orta Doğu ve Güney Asya'daki güç dengelerini kökten etkileyebilecek bir durum. İran ve İsrail'e karşı denge öyle baktığımızda bölgede tırmanan gerilimlere karşı bu üç ülkenin blok halinde hareket etmesi hem İran'ın hem de İsrail'in bölgesel politikalarına karşı güçlü bir caydırıcılık oluşturuyor. Anlaşma Türk savunma şirketlerinin İşte SİHA'lar, zırhlı araçlar, mühimmat, Suudi Arabistan finansmanıyla büyümesi ve Pakistan'la ortak üretim ve teknoloji transferi yapmasını kolaylaştırıyor. Bunun etkilerini de illaki önümüzdeki süreçte göreceğiz değerli dinleyiciler. Cumhuriyet Halk Partisi Kuşadası Belediyesi'ne bu sabah düzenlenen 3. dalga operasyon. 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 15 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada bu kapsamda 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınanlar arasında Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan'ın kızı Ezgi Tezcan Yaşar ve damadı Umut Yaşar da yer alıyor sevgili dinleyiciler. Bu arada İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında 3 gün önce gözaltına alınan belediye başkanı İlkay Çiçek'in aralarında bulunduğu 16 şüpheli adliyeye sevk edildi. İzmir Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet irtikap soruşturması 4 Ağustos Salı günü düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bu soruşturmada şüphelilere suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma, rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlamaları vardı değerli dinleyiciler. Gözaltı sürecinde İlkay Çiçek'e ait olduğu öne sürülen bazı mesajlaşma ekran görüntüleri yine sosyal medyada paylaşıldı. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Avcılar Belediyesi'ne operasyon, orada da yine gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi. İhaleye fesat karıştırma, terörsüz Türkiye değerli dinleyiciler kritik bir eşikte, takvim orada netleşti. 1,5-2 aylık bir takvimden bahsediyoruz. Terör örgütünün silah bırakması, mağaraların boşaltılması ve lojistik malzemeleri teslim etmeleri için 1,5-2 aylık bir süre öngörülüyor. Hedef silah bırakma sürecini Eylül ayı sonuna kadar tamamlamak. Terör örgütü başının kısa süre içinde örgüt üyelerine silah teslimi ve dönüş çağrısı yapacağı ve Kandil'den işte çekilen mağaralarla ilgili açıklama yapılacağı bilgisi var. Öngörüler bunlar dediğimiz gibi. Yine Irak'ta örgüt mensuplarının Erbil ve Süleymaniye'de kurulan özel birimlere başvurup silah ve askeri mühimmatı teslim etmesi planlaması var. Süreç tamamlanıp MGK kararları resmi gazetede yayımlandıktan sonra Ekim ayından itibaren çerçeve yasa yürürlüğe girecek. Başvuranların durumları incelenecek, şartları uyanların cezaları ertelenecek. Cezaevinde yaklaşık 4000 ile 5500 kişinin durumu dosya üzerinden incelenip kapsama girenler tahliye olacak deniyor. Özür dilerim. Yine Kandil'deki 180-200 civarındaki işte bazı isimler, Murat Karayalan, Cemil Bayık gibi böyle ağırlaştırılmış müebbet alanlar ve kasten adam öldürme suçundan hüküm giyenler bu erteleme indirim kapsamı
dışında tutuluyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çerçeve yasanın ardından bir de aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu haftaki kardeşlik konulu cuma hutbesi, değerli dinleyiciler, bu hutbede birlik, beraberlik ve toplumsal dayanışma mesajları öne çıktı. Hutbede ülkemizin ateş çemberinin içine çekilmek istendiği bir dönemde istikbalimiz kardeşliğimize bağlıdır ifadeleri kullanılmış. Daha doğrusu kullanılacak, yani bu hutbede o olacak. Ülkemizin ve bölgemizin hassas bir süreçten geçtiğine dikkat çekiliyor. Savaşların farklı bölgelere yayıldığı, İslam coğrafyasında kan ve gözyaşının hakim olduğu, ülkemizin ateş çemberinin içine çekilmek istendiği bir dönemde istikbalimiz kardeşliğimize bağlıdır ifadeleri. Kur'an-ı Kerim'deki birlik ve beraberlik ayetlerine atıf yapılıyor. Toplumsal ayrışmaya, fitne ve nifak girişimlerine karşı vatandaşların sağduyulu, kenetlenmiş halde olması gerektiği vurgulanıyor hanımlar, beyler. Vahdet bilinciyle hareket edilerek kardeşlik hukukunu zedeleyecek tutumlardan uzak durulması çağrısı da yine cuma hutbesi içerisinde olacak bugün itibarıyla hanımlar, beyler. Ahbap Derneği yönetimine kayyum. Hemen şöyle bir bakalım ona da. Ahbap Derneği'nin feshi için Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan dava kapsamında dernek yönetimine kayyum atandı. Kıymetli dinleyiciler, bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Bir son dakika gelişmesi olarak paylaşmış olalım hanımlar, beyler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a gittiğini, Türkiye, Pakistan ve Arabistan'la üçlü bir anlaşmanın imzasını atmak için orada olduğunu söyleyelim. Bu arada çerçeve yasa komisyonda ilk görüşme bugün, onu da söyleyelim. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi komisyona geliyor. Teklif bugün Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacak hanımlar, beyler. Adalet Komisyonu saat 15.30'da milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini görüşecek. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair teklif ve yürütme ve yürürlülük hükümleriyle toplam 12 maddeden oluşuyor hanımlar, beyler. Terörün 40 yıllık maliyetinin 2.3 trilyon dolar olduğu bilgisi var. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı milli dayanışma etiketiyle iletişim kampanyasında bulundu. Kampanya kapsamında hazırlanan video ve infografiklerde 40 yıl boyunca terörle mücadelenin ülke ekonomisine toplam maliyetinin 2.3 trilyon dolar olduğu vurgulandı. Bu kaynağın farklı alanlarda değerlendirilebilmesi halinde Türkiye'nin ulaşabileceği yatırım kapasitesi örneklerle anlatılıyor hanımlar, beyler. Milli Savunma Bakanlığı stratejik bir vizyon dedi. Terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılması yalnızca ülkemizin değil, bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır açıklaması. Bu yönüyle terörsüz Türkiye, ulusal güvenliği güçlendiren ve bölgesel istikrara katkı sunan stratejik bir vizyondur açıklaması geldi. MGK bildirisinde tarihi bir merhale denildi. Değerli dinleyiciler, terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedeflerine ulaşma yolunda kaydedilen ilerlemelerle ele alınmış, ülkemizin ve bölgemizin güvenlik, istikrar ve refahının teminat altına alınması istikametinde tarihi bir merhaleyi teşkil eden çalışmalardan müteakip aşamalarına ilişkin istişarelerde bulunulmuştur şeklinde açıklamalar geldi hanımlar, beyler, MGK'dan gelen açıklama. Peki Sayın Cumhurbaşkanı o ne dedi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu konuyla ilgili olarak düzenlemenin milli birlik ve beraberliğin güçlendirilmesini temenni ettiğini söyledi. Türkiye'yi terör örgütünden, terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. Numan Kurtulmuş'un açıklamaları vardı. Yeni dönemin kapısı aralanacak dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz,
Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliğinde Türkiye 100 yılı vizyonu ve terörsüz bir Türkiye ortamında demokrasi ve kalkınma yolunda standartlarımızı yükseltmeye güçlü iş cephemizle birlikte bölgemizde emperyalist tuzakları boşa çıkarmaya devam edeceğiz açıklaması. Peki Bahçeli ve Özel'in açıklamaları neler? Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasaya ilk imzayı atan isimdi. Bahçeli, bu imzayla bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir. Türküyle, Kürdüyle, dil ve kimliği ne olursa olsun herkes kazanmıştır. 86 milyon vatandaşımız Orta Doğu hakları kazanmıştır açıklaması hanımlar, beyler. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de daha sonra da Meclis Genel Kurulu'na geldiğinde de yeni parti olarak ilk günden beri takındığımız genel ve ilkesel tutumumuza uygun olarak davranacağız. Ama bu vakitten sonra gidip kanun teklifine imza atma gibi bir niyetimiz, çabamız yok. Komisyonda tutanaklar ve tarih önünde sözümüzü yeni parti olarak söyleyeceğiz. Geldiğinde de genel kurul aşamasında da katılacağımız ve oyumuzu kullanacağız ifadelerini kullandı hanımlar beyler. İYİ Parti Genel Başkanı da çerçeve yasa olarak adlandırılan ihanet belgesini asla ama asla kabul etmeyeceğiz açıklaması geldi. Son olarak DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan bu teklifle ilgili olarak hanımlar beyler neler söyledi? Türkiye'de barış ve demokratik siyasetin güçlenmesi açısından tarihi bir adım olduğunu söylediğini görüyoruz değerli dinleyiciler. Devam ediyoruz Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programına. Radyonuz Radyo Sputnik'te sevgili dinleyiciler.

0: bir canlıyı alıp yerden yere vurabilen, bir canlıya işkence yapabilen bir zihniyet insana da yapar, çocuğa da yapar, bana da yapar, sana da yapar, herkese yapar. Yarın bir gün o karar verenler var ya, o kararları verenler, sınırları belirleyenler var ya, onlar sizlere sesleniyorum. Sizlerin yakınlarına da yaparlar. Yaparlar. Yapacak potansiyel var. Belli ki normal değiller. Sosyal medyada görüntüsünü gördük. Bir tane aşağılık insan görünümlü değişik şey, toplu taşıma aracında bir tane genç bir kıza tacizde bulunuyor. Şimdi bu iğrencin aramızda dolaşıyor olması sizce normal mi? Nasıl güveneceğiz biz? Yani nasıl çıkacağız sokağa? Nasıl rahat hareket edeceğiz? Böyle bir şey olabilir mi ya? Biri videoya çekmiş de yakalanıyor Allah'tan hemen. Yalnız yakalanıyor da içeride kalsınlar be kardeşim. Çıkamasınlar, aramızda dolaşamasınlar. Toplum bir temiz olsun. Toplum bir rahat olsun, huzurlu olsun. Ama gel gör ki biz bir türlü o huzuru, o temizliği bir türlü yakalayamıyoruz. Çok fena. Gerçekten çok fena. Gerçekten çok fena.
1: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik.

Hanımlar beyler devam ediyoruz. Okan Aslan'la gün ortası radyo programında sizlerle birlikteyiz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump. Şu yaşlı gözlüğümü takayım. Bence savaş çok yakında bitecek. İran'ın daha fazla dayanabileceğini sanmıyorum dedi. Ya var ya bir şey söyleyeyim mi? Uzun zamandır öyle açıklamalar yapıyorlar ki. Bitecek, az kaldı, şöyle toparlayacağız, böyle toparlayacağız. Ya kardeşim uzun bir zamana evrildi görüyoruz. Bu evrilmenin zararları var mı? Var. Özellikle bize var mı? Var. İşte bak, akaryakıta yeniden zam geliyor. Her şeye zam geliyor. Fiyatlar artmaya devam ediyor. Fiyatlar artmaya devam ediyor derken yanlış anlaşılmasın. Gelirler anlamında değil, giderler anlamında artıyor. Bizim yaptığımız bütün alışverişlerde, bizim satın aldığımız her şeyde, ama ne olursa olsun, bilgisayarından işte kağıdına, gözlüğüne, saatine, kılık kıyafetine, yediğimize, içtiğimize, her şeye. E ondan sonra böyle ya, bir de bunu en fazla hisseden ülkelerden bir tanesi, hatta başında gelen ülkelerden bir tanesi biziz. Bir de burnumuzun dibinde gerçekleşiyor her şey. Hoş, burnumuzun dibinde olmasa ne olacak? Yine de biz her şekliyle etkileniyoruz. E şimdi bu açıklamalar sürekli geliyor. Bu olayların gerçekleşmesinin arkasında yatan gerçek nedenler nelerdir

0: diye sorduğumuzda herkesin bir yorum olur. Sizlerin de bir yorum olur. Yani kimisi çıkar der ki Epstein belgeleri, kimisi başka bir şey söyler, kimisi başka bir şey söyler. O çıkarlar denir, bu çıkarlar denir vesaire vesaire vesaire. Şimdi bakın, Trump savaş biter bitmez benzin fiyatları düşecek ki bence çok yakında bitecek dedi. İran için daha fazla dayanabilecek 3-5 dakika daha şey olsaydı, erken olsaydı doğum, o zaman hani dünya vatandaşlığını da alamıyordum falan gibi. Enteresan. Ama bu ülke nerede var? Gidiyorsunuz. Özellikle bunu ayarlayanlar da var. Ya doğum orada gerçekleşsin diye. Donald Trump'ın böyle bir açıklaması var hanımlar beyler. Amerika'da doğan yabancı çocuklar vatandaşlık, pasaport ve sosyal güvenlik numarası alma hakkını elde edemeyecek. Şimdi bu vatandaşlık falan deyince aklıma şey geldi. Bir dönem ülkemizde biliyorsunuz Suriyeliler, özellikle Suriyeliler diyorum çünkü onlar çok tartışıldı. Ülkemize sığınanlar diyelim. Ya bakın, bu sığınma kelimesi, ya tamam kardeşim, bir sıkıntı var, bir problem var, olduğun yerde bir problem var ve durum kötü, sığınma ihtiyacı hissediyorsun ki bu ülkeden ülkeye, milletten millete değişir, onu söyleyelim. Biz zamanında kurtuluş mücadelesi vermiş bir toplum olarak, Atatürk öncülüğünde bu mücadeleyi vermiş biri olarak, yani biz kimseye sığınma talebinde bulunmadık. Biz kaldık olduğumuz yerde, yurdumuzda kaldık, topraklarımızda kaldık. Ya ölmek ya da istiklal dedik, esaret demedik, yani başaracağız dedik. Özgürlüğümüzü kazanacağız, düşman postallarını, düşman askerlerini bu ülkeden atacağız dedik ve başardı bunu Büyük Atatürk. Büyük komutan, başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, ona inananlar. Silah arkadaşları derken sadece cephede savaşanlar değil, o mücadeleyi o dönem herkes verdi biliyorsunuz. Yani evde olanlar da verdi, cephede olanlar da verdi, bulunduğu yerden cepheye gidenler verdi, kanısıyla mermi taşıyanlar verdi, karda kışta kıyamette çoluk çocuk şehit olanlar verdi. Muazzam bir mücadeleydi. Yani bu milletten millete, ülkeden ülkeye, halktan halka, inançtan inanca değişen bir şey. Şimdi burnumuzun dibinde Suriyeliler böyle bir şey yaşadılar, geldiler. Tamam, biz işte yardımsever bir ülkeyiz, misafirperver bir ülkeyiz, biz böyle insanlarız. Şimdi sen, günümüzde biraz daha tartışılır ama yani hala o yardımseverliğin yok mu Özgür? Hala o vicdani tarafın yok mu? Darda olan birini gördüğün zaman, ya darda olan biri değil, darda olan bir canlıyı, bir kediyi, bir hayvanı, bir köpeği, bir kirpiyi gördüğümüz zaman ona bir şekilde el uzatmaya çalışmıyor muyuz? Ya havuza düşen bir sinek gördüğünüzde, havuza düşen bir kelebek gördüğünüzde, bir şey gördüğünüzde, arı düştüğünde gördüğümüz manzaralar bu. Onun çırpılmasını beklemek mi? Orada yavaş yavaş ölmesini beklemek mi? Yapacağın tek hamle şöyle elini suyun içine alıp onu kenara bırakmak mı? Burada, bu noktada tercih senin. Şimdi bu vatandaşlık, doğum falan filan deyince şu geldi aklıma. Suriyelilere, özellikle Suriyelilere tanınan imkanlarla ilgili tartışmalar olmuştu bizim ülkemizde. Hatta bakın bir fotoğraf. Ben bunu daha önce buradaki yayında bir iki kere söyledim. Yeri geldi bir daha hatırlatayım. Bir gün bir gazetenin hem fiziksel olarak gazetesinde hem de sosyal medya, yani bir web sitesinde, sosyal medya hesabında da o fotoğrafı görmüştüm. Hangi gazete olduğunu boş verelim, yani Sözcü müdür, Cumhuriyet midir bilemiyorum. İkiye bölünmüş sayfa, bir taraf iki tane kuyruk var, kuyruk bekleyen insanlar var. Bir tanesi kuyrukta hal önünde 2-3 kilo patates, soğan, domates almak için bekleyen Türk vatandaşlarının oluşturduğu uzun kuyruklar, biliyorsunuz bir dönem bu haller gelmişti hatırlarsanız. Tanzim satışları gelmişti. Sayın Cumhurbaşkanı hatta onun devam edeceğini söylemişti ama etmedi. O zaman ne oluyordu? O zaman gidiliyordu, 5 TL'ye alınıyordu, getiriliyordu. Burada 2 TL'lere, 3 TL'lere, daha düşük rakamlara satıldığı falan söyleniyordu. O dönem ikinci karedeki fotoğraf neydi? PTT'de para almayı bekleyen Türk vatandaşı olmayan insanlar. Hatta onların bazılarının röportajlarını izledik. Türk vatandaşlığına geçmiş pişman olanlar falan vardı. İmkanlar gitti. Sağlık açısından onların öncelikleri. Bak kızdığımız buydu. Öncelik. Öncelik. Suriye'de yaşayan insanlara oralarda yapılan evlerden bahsedildi. Övgüyle anlatıldı. Değil mi? Ya yapılsın, biz imkanımız varsa, gücümüz varsa, paramız varsa, sadece orası değil ki, dünyanın başka başka noktalarında da ihtiyacı olan insanlara el uzatabilelim. Gerçekten evler yapma imkanımız varsa yapalım. Niye yapmayalım ki? Bu gurur verici bir şey ya. O kadar gücünüz varsa. Ama kardeşim, dönüp burada küçücük bir yerde, kömürlük bile diyemeyeceğimiz kadar daracık bir yerde hayatını kaybeden, yanarak hayatını kaybeden, birkaç gün evvelinde evinden çıkartılmış, kovulmuş olan insanların hayatlarını duydu bu kulaklar. Sevgili dinleyiciler, şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suudi Arabistan'a gitti. Ve bu arada değerli dinleyiciler, orada görüşmeler yapacak. Bir taraftan da bunu takip ediyoruz. Kıymetli dinleyiciler, neler yaşanacağını. Bu görüşmede iki kritik görüşme olacak orada. FETÖ, DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere milli birlik ve beraberliğimizle bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim. Değerli dinleyiciler, bu kuruldan çıkan şeyler, kararlar, hani Milli Güvenlik Kurulu oluştu ya, toplantı oldu, terörsüz Türkiye, İran'la Amerika arasındaki biliyorsunuz yaşananlar, Rusya-Ukrayna gerilimiyle ilgili olarak o bölgedeki somut adımlar atmaya yönelik teşvikler, davetler, bundan bahsedildi değerli dinleyiciler. 8 madde vardı, onu da buradan söylemiş olalım size. Aziz İhsan Aktaş davası, Avcılar Belediye Başkanı Çaykara hakkında tahliye kararı geldi. Aziz İhsan Aktaş özür dilerim, suç örgütü davasında hanımlar beyler, tutukluluk incelemesini tamamlayan mahkeme Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ile Seyhan Belediye Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger'in tahliyesine karar verdi. Mahkeme diğer sanıkların tutukluluk halinin de devamına karar verdi kıymetli dinleyiciler. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Bahçeli'nin görüşmeleri vardı. 45 dakika sürdü çerçeve yasa zirvesi. Çok normal böyle durumlarda, böyle dönemlerde, böyle gündemde önemli başlıkların olduğu süreçlerde biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Bahçeli görüşüyorlar. Ve 45 dakika süren bir görüşme. Milliyetçi Hareket Partisi sosyal medya paylaşımında biliyorsunuz iletişim başkanının, değerli dinleyiciler, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ne bugün saat 14'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Devlet Bahçeli'yi kabul edecektir ifadelerini kullanmıştı. Ve en son 30 Nisan'da yapılmış görüşme değerli dinleyiciler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Bahçeli arasında gerçekleşen son görüşme 30 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşmiş. Yeni Parti'nin bağış kampanyasında son durum açıklandı. Yeni Parti Genel Başkanı ve Başkan Yardımcısı Özgür Ceylan başlatılan dayanışma kampanyasının 8. gününde 135.647 yurttaşın katılımıyla toplam 292.903.700 TL bağış toplandığı bilgisi var kıymetli dinleyiciler. Daha doğrusu bu açıklama var. Her geçen günde de arttığını görüyoruz kıymetli dinleyiciler. Bu raporları da, bu rakamları da daha doğrusu bizlere açıklamaya devam ediyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde bilim insanları yapay zekayı kullanarak doğada bulunmayan ve çoğalabilen sentetik virüsler geliştirmeyi başarmışlar. Virüslerin gelecekte hastalıkları iyileştirebileceği öngörülüyor, düşünülüyor. Şimdi sentetik virüsler özellikle mevcut antibiyotiklere direnç geliştirmiş süper bakterileri hedef alıp yok etmek üzere ne yapıyor? Programlanabiliyorlar. Mesela sağlıklı hücrelere zarar vermeden kanserli hücreleri tespit edip onları enfekte ve yok eden yapay viral yapılar geliştirebilir. Ya evlerden uzak ya, çok fena bir rahatsızlık tabii yaşayanlar. bu rahatsızlığı birebir yaşayanlar ve onların etrafındaki insanlar. Değil mi? Adını bile söylemekten hoşlanmıyoruz. Kanser, kemoterapi. Benim etrafımda da var sevdiğim arkadaşlarım, dostlarım, sevdiğim insanlar. Değerli dinleyiciler, yani onların yaşantılarına bakınca biraz örnek almak lazım gibi geliyor bana. Ders almak lazım. Mesela sevgili Berna var, benim arkadaşım. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Aynı zamanda eğitim camiası içinde bir de müdür kendisi. Çok başarılı bir müdür. Başarılı bir eğitimci kendisi. Çok da severim. Selamlar olsun. Ama onun devam eden, bir süredir devam eden mesela rahatsızlık mücadelesi var. O bu mücadeleden güçlü bir şekilde sağlıklı çıkmayı başardı. Ama sonradan tekrar sıkıntılar olabiliyor. Zaten herhalde bu rahatsızlıklarda, herhalde diyorum çünkü biz ne kadar söylersek söyleyelim anlayamayız. Yani ben seni anlıyorum cümlesi bu noktada çok basit bir cümle. Hani çok normal bir cümle. Ne kadar anlayabilirsin ki? İstediğin kadar empati yap. İstediğini yap. Yani kendinde böyle bir şey olduğunu düşün. O haberi almak, o hayatın içine girmek. Hele bir de mesela Berna gibi, Berna'nın mesela iki tane dünyalar tatlısı çocuğu var. Onları yetiştirdi. Çok güzel noktalara getirdi. Daha da güzel noktalarda olacak. Böyle insanlar var. Böyle bu mücadeleyi veren insanlar var. O haberi aldığını düşünsene. O mücadelenin içerisine girdiğini düşünsene. Hiç kolay değil, kolay şeyler değil bunlar. Ve insanın orada kendini motive etmesi, insanın orada kendi kendine destek vermesi, bir de bunu başardıktan sonra etrafındaki insanlara da uyarılarda bulunması, onların gözünün açılmasını sağlaması, onların hal ve hareketlerine dikkat etmesini sağlaması. Bakın, kimse başına bir şey gelmeden anlamıyor abicim. Bu iş öyle ya da böyle, gerçeği bu. Yani kimse başına gelmeden anlamıyor. Herkes kendini, hepimiz kendimizi, tamam evet, Allah gerçekten sağlık versin, sıhhatimiz yerinde olsun, güzel, huzurlu, mutlu bir hayat yaşayalım ve vakti geldiğinde de sıkıntısız bir şekilde hem kendimize hem de çevremizdeki insanlara sıkıntı vermeyecek şekilde bitsin gitsin. Ama etrafımızdaki insanların yaşadıklarından bizlerin de alması gereken nedir o? Dersler var. Görmemiz gerekiyor. Bunu gösteren insanlar var. Başka insanların görmesini, en iyi şekilde görmesini, en anlayacağı şekilde görmesi için mücadele eden insanlar var. Kendi mücadeleleri dışında bir de buna da mücadele ediyorlar. İşte benim arkadaşım sevgili Berna gibi. Ona da buradan sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. En kısa zamanda özür dilerim. Eskisinden daha iyi bir şekilde sağlığına kavuşacak. Biliyorum ve inanıyorum, dualarımız, benim dualarım onunla. Dolayısıyla bu tıpta böyle şeylerin olması güzel. Yani mesela işte kanserle ilgili olarak kemoterapi, değil mi? Kemoterapi veriliyor. Tabii doktorlar bunu daha iyi bilirler. Biz sadece gördüğümüz manzarayı anlatabiliriz. İlaç alınıyor, saçlar dökülüyor, işte kaşlar dökülüyor, kirpikler dökülüyor falan filan. Zor bir durum ya, anlatabiliyor muyum? O yüzden hani teknoloji, yapay zeka kullanılacaksa bu anlamda gerçekten hep söylüyorum, sağlığa iyi bir şekilde entegre edilirse, mesela böyle bir şey gerçekleşirse, evet düşünsenize, kemoterapi alıyorsunuz, kemoterapide hani bizim bildiğimiz bu düz mantık kemoterapi, değil mi? Hücreleri öldürüyor, öyle deniyor. Hani halk arasındaki anlatımıyla söyleyeyim, tıbbi olarak bizim bilgi vermemiz, böyle bir şeyimiz yok, durumumuz yok, böyle bir yeterliliğimiz yok. Ama mesela hani bu yapay zeka ile birlikte Amerikalı bilim insanlarının başka ülkelerden de çıkıyor, geliştirecekleri bu olaylarla belki ne olacak hanımlar beyler? Belki yine o şey alınacak, ilaç alınacak, o virüs alınacak ama sağlam hücrelere bir şey olmayacak vesaire. Bence bilim sağlığa yanaşsın, iyice yanaşsın. Fakat şöyle de bir gerçek var, o da ne? İnanılmaz bir para dönüyor. İnanılmaz. Ya var ya, bir şey söyleyeceğim, söylemeden edemeyeceğim ya bunu. Valla acayip kurtlandım şu anda. İçeriden böyle bana bir sinyal geliyor. Nereden geldiğini bilmiyorum. Şuralardan bir yerden böyle bir sinyal geliyor. Söyle de söyle, söyle de söyle. Bak, bir gün bir tane doktor ne dedi biliyor musunuz? Arkadaşlar söylüyorum, dikkatle dinleyin. Doktor benim arkadaşıma söylüyor bunu. Diyor ki, Evde diyor bulaşık makinen var mı? Var. Bulaşık deterjanı kullanıyorsun değil mi diyor. Kullanıyorum diyor. Bak şimdi diyor. Hani bizim böyle reflü rahatsızlığı olan, mide rahatsızlığı olan insanlara verilen bazı ilaçlar, bazı şuruplar vardır böyle. Ya da ağızda böyle kırıp ısırarak, ezerek ondan sonra tükettiğimiz haplar var ya. Doktor diyor ki bak evdeki diyor şey bulaşık deterjanını üreten, git onun diyor arkasına bak diyor yazıyla, hangi firmanın ürettiğini görürsün. Git diyor bir ona bak. Bulaşık deterjanı marka vermeyeceğim. Git diyor bir ona bak. Bir de git diyor o sana reflüye iyi gelecek olan şurubu veren firmanın ismine bak diyor. Hanımlar beyler devam edelim. Bilim insanları yapay zeka kullanarak doğada bulunmayan ve çoğalabilen sentetik virüsler geliştirdi dedik. Eksik veya hatalı genleri düzeltme imkanı olabilir deniyor. Vücudun bağışıklık sistemine takılmadan doğrudan ilgili dokuyu taşıyabilecek viral taşıyıcılar. Peki riskler ne olabilir? Risklerine de bakalım. Riskler konusunda da tedavi amacıyla geliştirilen algoritmaların veya sentetik dizilimlerin biyolojik silah ya da patojen üretimi amacıyla kötüye kullanılma ihtimali en büyük kaygılardan bir tanesiymiş. Yine doğada dengesi bulunmayan ve çoğalabilen bir yapının çevreye veya işte insan popülasyonuna kontrolsüz yayılması durumunda ortaya çıkabilecek ekolojik ve tıbbi sonuçlar henüz öngörülmemektedir deniyor. Sevgili dinleyiciler, özür dilerim, bunu da aktarmış olalım sizlere. Hani bu İspanya'ya yasal olmayan yollardan bir hafta içerisinde giren sığınmacılar olmuştu ya, düzensiz göçmen 68 bin civarında. Onlar İspanya tarafından, İspanya açıklamada bulunmuş, geri gönderilmiş hanımlar beyler. Hadi bakalım Özgür, beni birazcık soluklandır, ondan sonra yolumuza devam edelim. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı, radyonuz Radyo Sputnik'te devam ediyor hanımlar beyler.
1: Okan Aslan'la Gün Ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.

0: Sever misin lahmacun?
1: Efendim Kemal'cim.
0: Yiyemiyorsunuz uzun zamandır.
1: Sen sever misin?
0: Koktu
1: böyle değil mi? Değerli dinleyiciler, siz sever misiniz lahmacun?
0: Lahmacun efsanedir demiş dinleyicimiz.
1: Acılı mı?
0: Acısız mı? Nasıl?
1: Acısız.
0: Kemal?
2: Her türlü abi ya.
3: Özgür, 4 tane lahmacun bir açık ayran.
0: Lahmacun enflasyonu 5 yılda %2900'e yükseldi. 2021 yılında lahmacun ne kadarmış biliyor musun? 6 lira. Bugün 180 lira. O zaman da pahalıydı. Yani 6 lira olduğu zaman da pahalıydı. Sen ne diyorsun Mikael? Sever misin lahmacun?
1: Annenle birlikte okul aralarında 1,5 liraya yiyordunuz. Şimdi geldiği noktaya bak. Vay vay vay.
4: Yandım dedikçe buz gibi ayran, edalı cilveli lahmacun. Lahmacun.
5: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat

0: Hanımlar beyler devam ediyoruz. Radyonuzun radyosu Sputnik'te sizlerle birlikteyiz. Emre Bey, işsizlikten uydurmayın demiş. Bak, bir şey uydurduğumuz yok demedik zaten. Emre Bey, sevgiler gönderiyorum. Biraz daha relax olun ya, rahat olun. Hayat güzel yani. Sağlık elden gidince sağlığın kıymetini anlarsın. Özgürlük elden gidince özgürlüğün kıymetini anlarsın. Yani dünyada iki zenginlik var. Biri sağlık, diğeri özgürlük. Gerisi hikaye. Bizlerde de bu dünyada hikaye yazacağız elbet. Hayat roman gibi başlar, fıkra gibi devam eder. Sonuç hikaye demiş dinleyicimiz. Yalçın Bey, Yalçın Değirmencioğlu göndermiş. Size de selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Kıymetli dinleyicimiz, çok teşekkürler. Mehmet Şimşek Beyefendinin açıklamalarına bakalım mı hanımlar beyler? Kıymetlidir biliyorsunuz onun açıklamaları. Ne oldu efendim Özgür? Niye baktın? He? Soğuk diyorsun yani. Çok mu soğuk? Mesaja mı bakıyorsun anlamadım ben. Neye bakıyorsun? Akışa bakıyorsun. Ne var akışta? Seni rahatsız eden ne oldu? Akışta? He? Mehmet Şimşek. Sayın Hazine ve Maliye Bakanımız, selamlar sevgiler gönderelim. Ama şunu söyleyeyim Sayın Mehmet Şimşek, Sayın Bakan, Nebati Beyefendi kulakları çınlasın, gerçekten çok eğlenceliydi. Bizi çok eğlendiriyordu yani. Var mı onu ya, şeyi versenize. Nerede? Versene onu. Güçlünün şeyinde var, dosyasında var. Ne olur çıkartın Kemal. Özgür bir bakın ona. Şimdi tabii ki Sayın Nebati deyince Nebati'nin kulaklarını çınlatmak lazım yani. Güçlünün dosyasında olması lazım ya. Sabah o dinletiyor. Güçlüye de selamlar gönderelim buradan sevgili Güçlü Özgan'a. Sabah yayınlarında biliyorsunuz sizlerle buluşuyor hanımlar beyler. Dediğim gibi Sayın Bakan'a, Mehmet Şimşek'e buradan sevgilerimizi gönderelim. Ama ben Sayın Nebati'yi gerçekten enerjisini iyi bulan, güler yüzlü, ondan sonra keyifli, eğlenceli, bizi de eğlendiren bir insandı kendisi. Kişi başı milli gelir hanımlar beyler ne oluyor? Bir ülkede bir yıl boyunca üretilen tüm mal ve hizmetlerin parasal değerinin ülke nüfusuna bölünmesiyle elde edilen ortalama bir matematiksel gösterge. Onu bir koyalım bir kenara. Mehmet Şimşek'in açıklamaları var. Mehmet Şimşek ne dedi? Kişi başına düşen milli gelirimiz 3616 dolardan 18040 dolara yükseldi. Bunu biz yükselttik dedi Sayın Bakan. Yani Mehmet Şimşek bu ifadeyle Türkiye'nin son 20 yıldaki ekonomik büyüklüğünün ve toplam üretim kapasitesinin dolar bazında gelir geldiği seviyeyi gösteriyor. 3616 dolar 2002 dönemi Türkiye'nin 2000'lerin başındaki toplam ekonomik üretiminin nüfusa oranını gösteriyor. Ve 18040 dolarda baktığımız zaman Türkiye'de üretilen toplam katma değerin ve ekonomik büyüklüğün ulaştığı yeni dolar bazlı seviyeyi gösteriyor. Bunu bir örneklendirelim. Örneklendirdikten sonra Özgür ne yapıyoruz? Özgürcüm, önce Nebati'mizi dinliyoruz, Sayın Nebati'yi, ondan sonra da saat başına gideriz. Tamam, anlaştık. Örneklendiriyoruz. Hanımlar beyler, 10 kişi bir masada oturduğunu düşünün. 10 kişinin masanın etrafında, masaya oturulmaz tabii de, masanın etrafında normal sandalyelerde oturduğunu düşünün. Masaya toplam 100 dilim baklava geliyor. Konuyor böyle ortaya 100 dilim baklava. Matematiksel hesap yapılacak olursa 10'ar tane düşüyor. Normalde herkese 10'ar tane düşüyor. Ne oluyor? Sevgili dinleyiciler, kişi başı 10 dilim baklava düşmüş diyoruz. Söylem itibariyle böyle söylüyoruz. Ancak gerçekte ne oluyor? Gerçeği söyleyelim. Masada bir zengin kişi var. 10 kişiden biri zengin. 82 dilim baklavayı alıyor, çatır çatır yiyor. Geriye 9 kişi ve 18 dilim baklava kalıyor. Bu zaman bu sefer de herkes ikişer dilim baklava yiyor hanımlar beyler. İşte kişi başı milli gelir 18 bin dolar demek. Devasa bir tepsi baklavanın masaya geldiğini, ama herkesin o tabaktan eşit şekilde yediğini göstermiyor kıymetli dinleyiciler. O zaman ne yapıyoruz? Sayın Nebati'yi dinliyoruz. Sayın Nebati'ye buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Özlüyoruz efendim sizi. Özlüyoruz. Sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Güçlü'ye de selamlar gönderelim. Sonra da saat başı.
1: O klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım günümüze giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöroekonomi gibi alanların da etkisiyle

0: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Türkiye'de yaşayan insanlar olarak zaten beslenmemize dikkat ediyoruz ki. Bu konuyla ilgili endişe etmemize gerek yok. Çünkü bununla ilgili olarak sağ olsun yetkililer bize gerekli desteği veriyorlar.
2: Adam ya, adam ya, geldi adam.
1: Yiyemiyoruz ki. Niye yiyemiyoruz? Alamıyoruz ki.
3: Gerekirse kuru ekmek soğan yeriz.
1: Seyrediyoruz, görüyoruz, uzaktan bakıyoruz.
4: Sıkıntı kardeşim ya.
1: Unutmamak için uzaktan bakıyoruz. Mesela markete girdiğin zaman bu neydi lan bu? Bu turuncu, turuncu bir şey. Ya bunu böyle sıkınca bir suyu buyu falan bir şey çıkıyordu bunun hani.
5: Allah Allah.
1: Ya düşün, yakınını arıyorsun falan.
6: Tamam da.
0: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

Hanımlar beyler devam ediyoruz. Okan Aslan'la gün ortası radyo programında ben ve ekip arkadaşlarım teknik masada sevgili Özgür. Onun hemen arkasında arkada dikilen sevgili Simge. Ve dikilen Simge'ye baktıktan sonra bana kalp yapan sevgili İrem. Canımsın benim ya. Bak ne kadar şey güzel bir kalp yaptı. Özgür'ünki gibi tavşana benzemiyor en azından. Ben tamam ama ben öğrendim, sizden öğrendim yapmayı. Yani bana kafama vura vura öğrettiniz diyeyim hani. Senin Özgür, senin kalp şeklin benim ilk zamanlarım gibi. Boynuzlu kalp yapıyorsun sen böyle, değişik bir şey. Ben de öyle yapıyordum. Hakikaten yani. Keçi kafası gibi böyle bir değişik bir şey yapıyordun yani. Yapıyorsun. Bir de dün konuğa mı, dün mü yaptın sen o kalbi? Konuğa yapıyorsun bir de. Hani kalbi yapmayı beceremiyorsun, oturtamamışsın. Dönüp konuğa niye kalp yapıyorsun? Allah Allah. Bir de açıklama yapmak zorunda kaldık. Sordu bana ya, bana ne hareket yaptı o falan filan diye. Ya dedim kendince kalp yapmaya çalıştı ama biraz dedim hani pankreasa, böbreğe daha çok benzedi gibi duruyor dedim. Anca öyle toparlayabildik yani. Olmaz. Evet. İyi miyiz arkadaşlar? Keyifler yerinde mi? Haber haber bir yere kadar yani, söyleyeyim. İçimiz dışımız haber, içimiz dışımız. Dedikodu istiyorsun. Simge boğazını yakmış hanımlar beyler. Tamam, boğazın deyince anladık zaten. Yani boğaz şurayı gösteriyor onu. Boğazın deyince şuran. Bir de ona hep öyle derler. Neyin var? Boğazlarım ağrıyor. Kaç tanesi ağrıyor? Vallahi ne bileyim, dün 3-4'ü ağrıyordu. Bugün 2'ye düşürdüm en sonunda falan gibi. Boğazlarım ağrıyor gibi. Niye? Boğazların niye ağrıyor? Şurada olan boğazların. Kürek kemiğinin orada değil. Evet. Yaktın ha. Niye? Niye? Çok sıcak mı içtin birden? Fiziksel olarak yanmak. Kıvılcımı sıçradı. Anladım. Anladım. Sevgili dinleyiciler, görüyorsunuz tuhaf tuhaf çalışma arkadaşlarım olduğunu söylemiştim daha önce. İşlerinde çok iyiler bakın, gerçekten hakları yenmez. Çok başarılılar ama böyle tuhaf şeyleri de var. Yani bu başarının herhalde bir yerde bir patlaması lazım. Yani soruyu sormaya korkuyorum Simge. Hani boğazını, boğazlarını ataçla mı yaktın Simge? Ne dedin sen, bir şey dedin? Ataçla ha. Ben ataçla onu diye, ataç yani onu düşünmeye başladım. Niye olduğunu sormuyorum. Ne olur sormayayım. Sormuyorum. Çünkü evet. Oh. Evet sevgili dinleyiciler. Devam edelim. Tamam, konunun kalan kısmını sizlere lütfen sevgili dinleyiciler, size de özellikle istirham ediyorum, merak etmeyin. Hani yani aklınızda böyle bir düşünce kalmasın çünkü çok da merak edeceğimiz bir sebepten değil. Bu arada bir şey de yok. Gayet normal. Fiziksel olarak da herhangi bir sıkıntı yok yani. Şimdi hastanede tedavi gören isim Selvi Kılıçdaroğlu taburcu edildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi kanser tedavisiyle bir süredir Ankara'da tedavi görüyormuş hanımefendi. 74 yaşında ve tedavisine evinde devam edileceği bilgisi gelmiş. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Acil şifalar dileyelim. Az önce hani kıyısından köşesinden etrafından biraz dolandık. Yani bu rahatsızlığın ne kadar, ya vücudumuzda minicik bir yerimizde bir şey olduğu zaman değil mi? Yani ne kadar dertleniyoruz, canımız acıyor. Geçen gün işte birkaç gün Özgür'ün çektiği diş ağrısını burada ki ben o ağrıyı da boşu boşuna kendisinin çektiğini düşünüyorum. Onun da kendine göre haklı nedenleri var. Doktorun burada olmaması vesaire vesaire ama sonuç itibariyle şey önemli, sağlık önemli, onu söyleyelim. Selvi Hanım'a da geçmiş olsun dileklerimizi, Sayın Kılıçdaroğlu'na da geçmiş olsun dileklerimizi iletelim hanımlar beyler. Böyle neden denetim yok, neden insanlar hayatlarını kaybettikten sonra bazı gerçekler ortaya çıkıyor ve hayatta kalan insanlar, yakınlarını kaybeden insanlar hak arayışına, adalet arayışına devam ediyorlar? Bitsin artık bu iş ya. Kahramanmaraş Polis Evi Müdürlüğü doğrudan temin usulüyle Şubat 2026'da 1 milyon 292 bin TL'lik dondurma, Haziran 2026'da 620 bin TL'lik sütlü tatlı olarak toplamda 1.91 milyon TL ödeme yapılmış. Bu arada Gaziantep'te de Şahin Bey Belediyesi Çocuk Dostu Cami Etkinliği kapsamında dağıtılmak üzere 2026'da
elini 7600 TL'lik dondurma alımı yapmış. Davanın geçmişine baktığımızda 12 Şubat ilçesindeki Manolya sitesinin yıkımına ilişkin bilirkişi raporunda bu kişilere ait kafede yapılan ilave kat ve duvar kaldırma tadilatlarının binanın yıkılmasında etkili olduğu belirtilmiş. Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanıklar tutuksuz yargılanmaya devam ediyor kıymetli dinleyiciler. İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre jandarma ekipleri Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde IŞİD terör örgütüne yönelik 30 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda örgüte finans sağladıkları, propaganda yaptıkları ve örgütle bağlantılı oldukları belirlenen 104 şüpheli yakalandı denildi. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda emniyet ve jandarma birimlerince DAEŞ terör örgütüne yönelik 30 ilde eş zamanlı operasyon. Operasyonlar kapsamında örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü ve finans sağladığı tespit edilen 104 şüpheli hakkında karar alınıyor. Bu kişiler yakalanıyor, gözaltına alınıyor. Baskın yapılan adreslerde yürütülen aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, dijital materyal ve ruhsatsız silah ele geçirilmiş. Akaryakıta zam gelsin mi? Ne dersiniz? Ya gelebilir yani. Olcay Aydilek gazeteci, onun haberi: benzinde oluşan 4.35 TL'lik dev indirim ÖTV'ye aktarılıp pompaya yansıtılmıyor. Benzine cumartesi günü yeni bir zam geleceğini söylüyor hanımlar beyler. Adana'da yol verme tartışmasında otomobilden iniyor bir kişi ve diğer kişiyi darp ediyor. Darp ettikten sonra da testereyle saldırmaya çalışıyor. Bak, hızını alamamış. Darp ediyor. Arabada testere var ya. Arabada testere var. Ya bir erkek ismini yazıyorlar ya sopanın üzerine. Ona isim vermişler. Söylemeyeceğim şimdi o ismi, siz biliyorsunuzdur. Ya böyle bir manyaklık olabilir mi? Neden bu kadar manyağız? Ya biz manyak değiliz de bunları yapanlar neden bu kadar manyak? Ya nasıl çalışıyor o kafa? Belli ki çalışmıyor. Mekanizmada bayağı sayıda ve aynı hizada ikili üçlü, ikili üçlü belli aralıklarla dişliler kırılmış. Tamamen değişmesi lazım. Tamir de olmaz. Çok fena değerli dinleyiciler. Dayak atıyor, darp ediyor, hızını alamıyor. Testereyle üzerine yürüyor. Mahkeme tarafından tutuklanmış bu kişi, aynı zamanda 180 bin lira para cezası uygulanmış. Da şimdi bunun bir dağısı var. Eminim sizin de aklınıza gelen, içinizden geçen şeylerden bir tanesidir. Çıksın da, hani içeri girsin de ne kadar sonra çıkacak, ne olacak da çıkacak, nasıl çıkacak, öyle değil mi? Bunlar önemli başlıklar. Ben bir video seyrettim sabah. Yayından evvel sosyal medyada izledim videoyu. Şimdi son dönemlerde cezalar arttı, para cezaları arttı, ehliyete el konuluyor, araca el konuluyor, trafikten men ediliyor falan, biliyorsunuz yeni cezalar geldi. Hatta bu yeni cezalar ilk geldiği zaman tepkiler de geldi. Ya efendim bu kadar ceza, ya muhalefet gitti cezalara tepki gösterdi. Ana muhalefet partisi gitti cezalara tepki gösterdi yani. Bununla ilgili olarak itirazda bulundu. Ya haklı taraflarınız tamam, itirazı yaparken belli bir haklılığınız olabilir ama yani detayına, içeriğine baktığımız zaman da ama diyorsunuz. Tepkiler geldi. Vay efendim bu kadar para cezası olur mu? İşte ehliyet el koyma olur mu? Şu olur mu? Ey kardeşim, oluyor işte. Ondan sonra aynı kişi, aynı tepkiyi gösteren adam şeye de bağırıyorsun. Yaya geçidinde bilmem kaç promil alkolle kadına vuruyor, kıza vuruyor, çocuğa vuruyor. Ölümüne sebep oluyor. Ondan sonra 3-5 ay içeride yatırmak için mücadele ediyorsun. En önemli şey ne? Eğitim. Eğitimin yanına destekleyici ne koymak lazım? Cezalar. Caydırıcı cezalar. Özür dilerim. Bu cezalar keşke olmasa, cezaların olmaması demek sistemin oturmuş olması, düzenin olmuş olması, her şeyin güzel devam etmesi demek. O cezaların haber olması, gösterilmesi, bilinmesi de önemli. Ben bu yüzden de veriyorum bu haberleri mümkün mertebe.
Çünkü bak böyle ceza verildi, yapmayayım. Şimdi bize oturduğumuz yerden ehliyete el konulmanın, araca el konulmanın sanki çok basit bir şey olduğunu düşünebilirsiniz. Ama iş öyle değil, işin rengi öyle değil. Ben mesela böyle bir deneyime ihtiyacım yok. Çok son derece dikkatli davranmaya çalışıyorum trafikte. Yani her şekilde dikkatli olmaya çalışıyorum. Kuralları kesinlikle ve kesinlikle bilerek çiğnememek için elimden gelen çabayı gösteriyorum. Ama bazen hani bizim de fark etmediğimiz bir anda ne bileyim olabilecek şey, tabelayı görmemişsindir, yanlış yere park etmişsindir falan filan. Ama çok büyük bir hassasiyet. Işıkta mı duracağız? İşte kırmızı mı duracağız? Işık ihlali yapmayacağız. Emniyet kemerimizi bağlayacağız. Alkollü, sağlığa zararlı araç kullanmayacağız. Şeye geçmeyeceğiz. Şoför koltuğuna geçmeyeceğiz vesaire. Cezalar caydırıcı oldu mu? Bence oldu. Güzel oldu mu? Oldu. Ehliyete el konuluyor. Ehliyete el konulduğu zaman ne oluyor? Bak mesela geçenlerde oldu böyle bir şey. Bir çalışanın ehliyetine el konuldu. Kardeşim bir şirkette çalışıyor ama işi aracı kullanmak ve iki ay el konuldu. Ne olacak? O şirket ne yapacak? Şimdi işin burada şeyi var. Hani iş yeri haklı olarak feshedebilir mi? Yani işten çıkarabilir mi? Muhtemelen olur. Çünkü sen kurallara uymamışsın. Bir araçların üzerinde yazar. Hatalıysam ara diye falan yazar. Bilmiyorum sizi arar mısınız aramaz mısınız ama ben ararım mesela. Böyle bir hata bir sıkıntı gördüğüm zaman. Neyse ne olacak, iki ay ehliyet yok, hatta arabaya da el konuluyor, araba da trafikten men ediliyor. Zararı düşünebiliyor musun? Şimdi sabah izlediğim görüntüde herkes ne yapıyor artık, kamera çekiyor. Bir sıkıntılı bir durum varsa anında, araba duruyor ya, kameraya çekiyor. Kendisine doğru gelen bir saldırı varsa, benim sabah izlediğim görüntü de o. Birisi yine of ne küfürler ediyor. Ya ne küfürler ediyor. Araçtaki kişi de çekiyor. Zaten kamerayla o görüntü telefonla çeken işte et sen diyor küfürleri et diyor. Ben diyor bu görüntüleri zaten vereceğim diyor. Onun bir arkadaşı geliyor plakayı çekmesini falan engellemeye çalışıyor. Önünde duruyor arabanın falan. Neyse adam plakayı çekiyor, arabayı çekiyor, kişiyi çekiyor. Bu kişi küfürler etmekle kalmıyor. Arabaya gelip arabada böyle içeridekine bağırmakla küfürler, hakaretler etmekle kalmıyor. Özgür bir de bıçak çıkarıyor. Lastiği patlatıyor. Oo, kimleri görüyorum burada? Sevgili Ceyhun abimiz gelmiş. Abi hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Çok teşekkür ederim. Bir gün seni de burada görmek isteriz. Bence de ya. Allah Allah. Kaç zamandır. En zor davet ettiğim konuk değerli dinleyiciler. Yani bütün konukları çok böyle güzel tereyağından kıl şeker gibi hallediyoruz ama sevgili Ceyhun Bozkurt'u, Ceyhun abi var ya. Güzel bir yayın yapacağız. Anlaştık. Hoş geldin, sefalar getirdin. Beyazlar içinde değerli dinleyiciler, biliyorsunuz radyomuzun kıymetli gazetecilerinden sevgili Ceyhun Bozkurt. Ne kadar vaktimiz var Özgür? Daha çok var ya. Ha ne diyordum? Lastiği patlatıyor bıçakla. Yapmayalım efendim. Şimdi gel gelelim bu güvenlik meseleleri falan. Okullarda güvenlik konusu. 30 bin bakanlık 30 bin yeni personel alınması için harekete geçiyor. Okullarda Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da gerçekleştirilen bu okul saldırılarının ardından güvenlik prosedürleri değişiyor artık. İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda yeni bir dönem yol haritası şekillenmiş. Yeni eğitim öğretim döneminde okullardaki güvenlik seviyesi üst düzeyde çıkarılacak, artırılacak. Bu kapsamda da 30 bin yeni güvenlik personeli istihdam edilecek değerli dinleyiciler. Bu arada güvenlik personeline yeni yetkiler de veriliyor burada. Şöyle ki toplum yararına programı TYP kısaltması, bu kapsamda İşkur üzerinden 30 bin güvenlik görevlisi istihdam edilecek ve 81 il valiliğince görevlendirilecek. Güzel, istihdam sağlanacak. En azından okulların güvende olması. Bu çünkü çok tartışılan bir şeydi biliyorsunuz. Yaşadığımız olaylar işte az önce söylediğimiz noktalarda, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da. Yeni sistemde görev alacak değerli dinleyiciler personelde dedektörle arama yapma yetkisi verilecek. Güvenlik görevlileri okula giriş ve çıkışları sıkı şekilde kontrol edecek. Şüpheli bir durum tespit edildiğinde emniyet ve jandarma birimleri anlık bilgi
onlara aktarılacak. Personel okul yönetimi ve kolluk kuvvetleri arasında köprü işte işlevi görecek. İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda okul ve çevresinde risk analizine dayalı güvenlik planları yapılacak. Erken uyarı mekanizmaları kurulacak ve kamera sistemleri burada güçlendirilecek. Bu kamera sistemlerinin güçlendirilmesi tabii bir maliyet. Bu sistemi ilk devreye sokmak istediklerini söylemiştik. Bu olaylar yaşandığı zaman bunu konuşmuştuk. O maliyetin karşılanması noktasında da tabii değil mi? Yani yetkililerin bir şeyler yapması lazım. Çünkü okulların bunu tek başına başarması mümkün değil. Yani okulların ne bütçesi var ki Allah'ını seversen? Bir de ben onu da anlamıyorum ha. Kayıt dönemleri geldiği zaman kesinlikle kayıt ücreti almayın. Böyle kayıt ücreti isterlerse şikayet edin. Ama kardeşim okulların ihtiyaçları olduğunda da ne yapacaksın? Ne veriliyor ki okula? Nasıl idare edecekler? Şimdi nicelik açısından baktığımızda Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı yaklaşık 60 bin ile 70 bin arasında devlet okulu var. 30 bin personel alınması her okula ortalama yani yarım bir arası güvenlik görevlisi düşüyor. İki okuldan birine hiç düşmeyecek değerli dinleyiciler. Büyük yerleşkeli veya ikili eğitim yapan okullarda tek bir personelin tüm giriş çıkışları okul çevresini kontrol etmesi tabii zor olacak o durumda. Ama yapacak bir şey yok. Aslında yapacak bir şey yok diyerek bunu geçiştirmemek lazım. Yapacak şeyler var. 30 bin neden? Hani yapıyorsak bir şeyi o zaman tam yapalım. Daha fazla istihdam sağlansın. Bu kapsamda personelin dönemsel yani genellikle 9 ay çalışacağı anlamına geliyor. Sürekli ve kadrolu olmayan her yıl değişen personel düzeni okula, öğrencilere ve güvenlik protokolüne uyum sağlama konusunda süreklilik sorunları yaratabilir mi? Yaratabilir deniyor. Yine dedektör ve fiziki arama yetkisi, güvenlik görevlilerine dedektör yetkisi verilmesi işte içerideki kesici, delici alet gibi riskleri tabii ki azaltacaktır. Fakat özel güvenlik personelinin kolluk kuvveti işte polis, jandarma gibi gözaltı veya adli müdahale yetkisi olmadığından kriz anında yapabilecekleri bu noktada sınırlı. Yani o belli bir noktayı aşamaz tabii, onu da söyleyelim. Çevre güvenliği okul içi şiddet kadar yine okul çevresindeki riskler de madde kullanımı var, akran zorbalığı var, harici şahısların baskısı var bu noktada. O da önemli bir kritik bir sorun baktığımız zaman. Özel güvenlik sadece okul sınırlarına destek olacak, koruyacak ya da korumaya çalışacak. Çevrenin güvenliği yine devriye gezen kolluk kuvvetlerine bağlı olacak mı bilmiyoruz, bakacağız. Şimdi kalıcı olması için bazı başlıkları söylemekte fayda var. Okullardaki rehber öğretmen, işte rehberlik ve psikolojik danışman sayısının artırılması, şiddet eğilimli öğrencilerin erken tespit edilmesi ve rehabilitasyonu açısından bu önemli bir durum. Yine güvenlik personelinin değerli dinleyiciler TYP gibi geçici projeler yerine taşra teşkilatına bağlı kadrolu personel olarak özür dilerim işe alınması olabilir mi, düşünülebilir mi bilmiyorum. Veli okul yönetimi işbirliği, bak bu noktada biraz sıkıntılarımız var. Bazı aileler tabii anne ve babalar, ebeveynler çocuklarının okuluyla istişare yapıyorlar, görüşüyorlar, öğrenci kendi çocuklarının durumunu takip ediyorlar, rehber öğretmenlerle görüşüyorlar, ediyorlar falan ama bazılarının okullara uğramadığını görüyoruz. Yeşilçam filmlerinde Hababam sınıfında bile bunun sahnesi var yani. Rahmetli Münir Özkul'un bir sahnede biliyorsunuz çocukların ailelerini davet etmesi. Orada anne ve babanın söyledikleri, günümüzde benzer durumlar var mı? Olmaz mı? Ve okul çevresinde okul polisliği uygulamasının daha etkin hale getirilip getirilemeyeceği değerli dinleyiciler. Fakat bir gerçek var ki bizim ülkemizde özellikle çabuk unutuyoruz. Bir takım olaylar yaşanıyor. O olaylar yaşandığı dönemde ciddi ses geliyor. Tartışmalar oluyor. Ama ondan sonra her şeyin unutulduğunu görüyoruz kıymetli dinleyiciler. Şimdi İstanbul'da 1 ve 2. köprü özelleştirme olacakmış, bir bu kalmıştı demiş dinleyicimiz. Selamlar gönderelim. Okan Bey iyi yayınlar. Mesele antropolojik ve evrimsel. Dünün at sırtındakinin
altına teknolojiyi verdiğimizde sonuç bu oluyor demiş. Tıpkı çadırdan çıkıp apartman kültürüne ayak uyduramayanlar gibi. Erdal Gürsel. Sevgiler, selamlar gönderin. Veda vaktimiz artık geldi değerli dinleyiciler. Yavaş yavaş yayınımızı noktalayalım. Klasik bir söylemimiz var. Sürçülisan ettiysek affola diye. Önümüzdeki hafta ben pazartesi, salı günü ve çarşamba günü de galiba yayında olacağım. Ama son günleri, son iki günü tamamlamayacağım. Öyle bir aramız olacak değerli dinleyiciler. Ondan sonraki haftada yine stüdyo konuklarımız olacak. Radyo Sputnik'te iki tane güzel konuğumuz olacak. İki iyi müzisyen olacak değerli dinleyiciler. Sürpriz olsun. Sosyal medya hesaplarından yakında paylaşacağız onu. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Güzel bir gün diliyorum. Ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm sıkıştırmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Radyo Sputnik.
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Haber ve programlarımızda anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Abayı yakmak deyimi. Günlük hayatta abayı yakmış cümlesini duyduğumuzda birbirine fena halde gönlünü kaptırdığını, aşık olduğunu anlarız. Peki bu deyim nereden çıktı? Aba, dövme yünden yapılan, genellikle beyaz renkte üretilen kalın bir kumaştır. Özellikle dervişlerin giydiği, uzun, yakasız, kuşakla tutturulan sade hırka denince aba anlaşılır. Bu deyimin ortaya çıkışı da eski tekkelerde yaşanan bir olayla ilgilidir. Soğuk bir kış gecesi. Dervişler tekkenin dershanesinde halk olup şeyhlerini dinlemektedir. Odada büyük bir ocak yanar, dervişler yün abalarına sarılmıştır. Şeyh efendinin anlattıkları öylesine etkileyicidir ki dervişler kendinden geçmiş halde sohbeti dinlemektedir. Bu sırada ocağa sırtı dönük bir dervişin abasına kıvılcım sıçrar, kumaş tutuşur. Ama dervişin içi öylesine yanmaktadır ki dışındaki ateşi fark etmez. Şeyh efendi durumu fark edip dervişi uyarır ve onu yanmaktan kurtarır. O günden sonra birini gönlünü fazla kaptıran, aşkından gözü hiçbir şeyi görmeyenler için abayı yakmak deyimi kullanılmaya başlanır. Dervişlerin sırtındaki yün bir aba. Bir kıvılcımla tutuşmuş ama içindeki aşkın ateşiyle fark edilmemiş. Bugün birine gönlünü fazla kaptıranlara hala abayı yaktı diyorsak, işte o gecenin hatırası hala dilimizde yaşıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Kavurucu sıcaklar özellikle kalp ve tansiyon hastaları için risk oluşturuyor. Uzmanlar aşırı sıcakların sıvı ve mineral kaybını arttırarak tansiyon dalgalanmaları, ritim bozuklukları ve kalp krizini tetikleyebileceği uyarısında bulundu. Düzenli sıvı tüketimi ve doktor kontrolü öneriliyor. Kardiyoloji uzmanı Dr. Cengiz Başar, yaz sıcaklarının tansiyonda ani düşme ve yükselmelere yol açabileceğini belirterek, hastaların ilaç dozlarını doktorlarına danışmadan değiştirmemesi gerektiğini söyledi. Başar, sıvı ve mineral kaybının ritim bozukluğuyla kalp krizi riskini de artırabileceğine dikkat çekti. Kardiyoloji uzmanı Dr. Cengiz Başar, vücudun sıcak havalarda ısı dengesini korumak için damarları genişlettiğini ve kalbin daha hızlı çalışmaya başladığını söyledi. Başar, vücut ısısını düşürebilmek için damarlar genişler, kalp daha hızlı çalışır. Aynı zamanda terleme yoluyla ısı dışarı atılmaya çalışılır. Bu süreç, kalp ve damar sistemi üzerinde ciddi bir adaptasyon baskısı oluşturur, dedi. Özellikle hipertansiyon ve kronik kalp hastalığı bulunan kişilerin sıcaklardan daha fazla etkilenebileceğini belirtti. Damarların genişlemesi ve terleme ile sıvı kaybının artması nedeniyle yaz aylarında en sık tansiyon düşüklüğü görüldüğünü ifade eden Başar, aşırı sıcak ve nemli havalarda tansiyonun ani şekilde yükselebileceğini de söyledi. Kardiyoloji uzmanı Dr. Cengiz Başar, yoğun sıvı kaybı ve vücudun kendini yeterince serinletememesi durumunda stres yanıtı gelişebileceğini, bunun hipertansif krizlere yol açabileceğini kaydetti. Yaz aylarında kullanılan tansiyon ilaçlarının etkisinin değişebileceğini belirten Başar, hastaların doktor kontrolü dışında ilaç dozunu azaltmaması veya tedaviyi bırakmaması gerektiğini vurguladı. Başar, kış aylarında uygun gelen ilaç dozu, yazın damarların doğal olarak genişlemesi nedeniyle fazla gelebilir ve tansiyonun tehlikeli seviyelere düşmesine yol açabilir. Özellikle idrar söktürücü içeren ilaçlar sıvı kaybını artırabilir diye konuştu. Tedavinin yaz başında kardiyoloji uzmanı tarafından yeniden değerlendirilmesini önerdi. Tansiyon hastalarının yaz aylarında ortalama 2,5 ile 3 litre su tüketmesinin uygun olabileceğini belirten Başar, bu miktarın kişinin sağlık durumuna göre değişmesi gerektiğini söyledi. İleri evre kalp yetersizliği veya böbrek hastalığı bulunan kişilerde aşırı su tüketiminin akciğer ödemi ve vücutta sıvı birikmesine neden olabileceğini belirten Başar, günlük sıvı ihtiyacının doktor tarafından planlanması gerektiğini kaydetti. Kardiyoloji uzmanı Dr. Cengiz Başar, sıcak havalarda şu belirtilerin alarm işareti olabileceğini belirtti. Ani baş dönmesi, göz kararması, ayağa kalkınca bayılacak gibi olma, kulak çınlaması, ense ağrısı, göğüste baskı veya ağrı, düzensiz çarpıntı, aşırı halsizlik ve dikkat dağınıklığı. Bu belirtilerin görülmesi halinde kişinin serin bir ortama alınması ve gerektiğinde sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini söyledi. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10 ile 16 saatleri arasında mümkün olduğunca dışarı çıkılmamasını öneren Başar, zorunlu durumlarda gölgede yürünmesi, açık renkli ve bol kıyafetler giyilmesi, şapka kullanılması ve yanınızda su bulundurulması gerektiğini ifade etti. Kalp ve tansiyon hastalarının aşırı tuzlu ve yağlı gıdalardan uzak durması, alkol ve kafein tüketimini sınırlandırması gerektiğini belirten Başar, maden suyu seçiminde de sodyum oranına dikkat edilmesini önerdi. Uzmanlar, kavurucu sıcakların özellikle kalp ve tansiyon hastalarında ciddi sağlık sorunlarını tetikleyebileceği uyarısında bulundu. Sıvı ve mineral kaybının tansiyon dalgalanmaları, ritim bozuklukları ve kalp krizi riskini artırabileceğini belirten kardiyoloji uzmanı Dr. Cengiz Başar, ilaç dozlarının doktor önerisi olmadan değiştirilmemesi ve sıcak saatlerde dışarı çıkılmaması gerektiğini vurguladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir. Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde bilim insanları yapay zeka kullanarak laboratuvarda çoğalabilen ve tamamen işlevsel yeni virüsler tasarladı. Araştırmacılar bunun biyoloji alanında önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtirken, uzmanlar teknolojinin kötüye kullanılma ihtimaline karşı güvenlik uyarısı yaptı. Araştırma kapsamında 16 yeni virüs üretildi. Bilim insanları, bu virüslerin yalnızca bakterileri enfekte eden bakteriyofajlar olduğunu, insan sağlığı için tehdit oluşturmadığını vurguladı. Araştırmacılar, bunun bir organizmanın tüm genomunun ilk kez yapay zeka ile tasarlanması anlamına geldiğini söyledi. Stanford Üniversitesi'nden yardımcı doçent doktor Brian He, üretken yapay zekanın ilk kez eksiksiz bir genom tasarlamak için kullanıldığını belirtti. He, kullanılan teknolojinin ChatGPT gibi büyük dil modellerine benzediğini, ancak metin yerine genetik kodları analiz edip yeni dizilimler oluşturduğunu ifade etti. Araştırmada kullanılan Evo-1 ve Evo-2 isimli yapay zeka modelleri, virüs, bakteri, bitki ve insanlardan elde edilen genetik verilerle eğitildi. Araştırmacılar, yapay zekanın oluşturduğu 302 farklı virüs tasarımını laboratuvarda sentezledi. Bunlardan 16'sının kolibasili bakterisini öldürmede başarılı olduğu görüldü. Doktor öğrencisi Samuel King, deney sırasında bakterilerin yok olduğu bölgeleri görünce sonuçların başarılı olduğunu anladıklarını söyledi. Brian He ise sonuçların açıklanmasının ardından laboratuvarda büyük sevinç yaşandığını anlattı. Bilim insanlarına göre bu teknoloji, antibiyotiklere dirençli bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde yeni yöntemlerin geliştirilmesine katkı sağlayabilir. Yapay zeka ile gelecekte yeni ilaçlar, genetik hastalıkların tedavisinde kullanılacak enzimler ve bağışıklık sistemi tedavilerinde görev alacak antikorlar tasarlanabileceği değerlendiriliyor. Ancak araştırma güvenlik tartışmalarını da beraberinde getirdi. Johns Hopkins Üniversitesi Sağlık Güvenliği Merkezi'nden Dr. Thomas Inglesby ve Dr. Moritz Hanke, çalışmanın biyolojik güvenlik açısından önemli soruları gündeme getirdiğini belirtti. İki uzman, hastalık oluşturabilecek yeni virüslerin geliştirilmemesi gerektiğini vurguladı. Araştırma ekibi ise güvenlik önlemlerine dikkat ettiklerini açıkladı. Bilim insanları, insanları enfekte edebilecek virüsleri eğitim verilerinden çıkardıklarını ve yalnızca bakterileri enfekte eden fajları üzerinde çalıştıklarını belirtti. Tüm deneylerin güvenlik standartlarına uygun laboratuvarlarda gerçekleştirildiği ifade edildi. Araştırmacılar, virüslerin bilimsel olarak canlı kabul edilmediğini hatırlattı. Bu nedenle, yapay zekanın tamamen yeni bir canlı organizma üretmesinin henüz mümkün olmadığı belirtildi. Ancak araştırmacılar, gelecekte daha karmaşık organizmaların tasarlanmasının teorik olarak mümkün olabileceğini ve bu alandaki çalışmaların süreceğini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri'nde bilim insanları, yapay zeka kullanarak laboratuvarda çoğalabilen ve tamamen işlevsel 16 yeni virüs tasarlamayı başardı. Araştırmacılar, yalnızca bakterileri hedef alan bu virüslerin antibiyotik direnciyle mücadelede umut vaat ettiğini belirtirken, uzmanlar teknolojinin biyogüvenlik açısından kötüye kullanılma riskine karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre ek hesap kullanımı, kredi kartı borçları ve ihtiyaç kredilerinde dikkat çeken artış yaşandı. Özellikle kredili mevduat hesaplarındaki yükseliş geçim sıkıntısının boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Verilere göre 2026 yılının Nisan-Haziran döneminde kredili mevduat hesapları, yani kamuoyunda ek hesap olarak bilinen borçlanma yöntemi, yılın ilk 3 ayına göre %10,4 arttı. Toplam ek hesap borcu 918,7 milyara yükselirken yıllık artış oranı ise %52,4 olarak kaydedildi. Borçlanmadaki artış yalnızca ek hesaplarla sınırlı kalmadı. Aynı dönemde bireysel kredi kartları borçları %8,8 artarak 3,3 trilyon liraya ulaştı. İhtiyaç kredilerinde de yükseliş sürdü. 3 aylık dönemde %5,9 artan ihtiyaç kredilerinin toplam büyüklüğü 1 trilyon 646 milyar liraya çıktı. Verilere göre ek hesap borçlarında yıllık artışın en yüksek olduğu il Adıyaman oldu. Onu Osmaniye ve Hatay izledi. Kredi kartı borçlarında da Adıyaman dikkat çekerken ihtiyaç kredilerindeki en hızlı artış Ordu'da kaydedildi. Hayat pahalılığı borçlanmayı hızlandırdı. BDDK verilerine göre ek hesap borçları bir yılda %52,4 artarak 918,7 milyar liraya ulaştı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Uzmanlar yaz aylarında deniz ve havuzdan çıktıktan sonra uzun süre ıslak mayoyla oturmanın enfeksiyon riskini artırdığı uyarısında bulundu. Islak ve nemli ortamın özellikle mantar ve vajinal enfeksiyonların görülme sıklığını artırabileceği belirtildi. Profesör Doktor Müzeyyen Uyanık yaz aylarında en sık yapılan hatalardan birinin ıslak mayoyu üzerinde kurutmaya çalışmak olduğunu söyledi. Uyanık deniz veya havuzdan çıktıktan sonra ıslak mayonun çıkarılarak kuru bir mayo giyilmesinin enfeksiyon riskini azaltacağını ifade etti. Vajinal enfeksiyonların yaz aylarında daha sık görüldüğünü belirten Profesör Doktor Uyanık, bu enfeksiyonların akıntı, kaşıntı, kötü koku, yanma ve ağrı gibi şikayetlere yol açabileceğini söyledi. Bu şikayetlerin büyük ölçüde alınacak basit önlemlerle önlenebileceğini dile getirdi. Yaz aylarında iç çamaşırının her gün değiştirilmesini tavsiye eden Uyanık, enfeksiyon durumunda ise gün içinde birkaç kez değiştirilmesinin faydalı olacağını belirtti. Pamuklu ve havaalan iç çamaşırlarının tercih edilmesini öneren Uyanık, parfümlü temizlik ürünleri ve deterjanların cildi tahriş ederek enfeksiyona zemin hazırlayabileceğini kaydetti. Günlük pet kullanımına da değinen Uyanık, petlerin sık aralıklarla değiştirilmediğinde nemli ortam oluşturduğunu ve enfeksiyon riskini artırdığını söyledi. Bu nedenle gün içinde sık değişim yapılamayacaksa günlük pet kullanımının tercih edilmemesi gerektiğini belirtti. Uzmanlar yaz aylarında deniz veya havuz sonrası uzun süre ıslak mayo ile kalmanın idrar yolu ve mantar enfeksiyonları başta olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Yeni Zelanda'da yapılan bir araştırma dışarı çıkmaya alışkın kedilerin sanıldığı kadar zorlanmadan ev yaşamına uyum sağlayabildiğini ortaya koydu. Araştırmaya katılan kedi sahiplerinin büyük bölümü kedilerini evde beslemeye devam etmek istediklerini söyledi. Araştırma kapsamında kedilerini dışarı çıkarmayı bırakıp evde yaşamaya alıştıran 87 kişiyle anket yapıldı. Katılımcılar geçiş sürecinin sonunda buna değdiğini ifade etti. Araştırmaya göre kedilerin %40'ından fazlası ev yaşamına hemen uyum sağladı. %8'i birkaç gün, %17'si ise birkaç hafta içinde yeni yaşam düzenine alıştı. Evcil hayvan sahiplerinin 2/3'ünden fazlası ise kedilerini evde tutmanın beklediklerinden daha kolay olduğunu söyledi. Çalışmanın başyazarı Dr. Julia Henning, sonuçların kedilerin kapalı alanda yaşayamayacağı yönündeki yaygın düşünceyi sorguladığını belirtti. Henning, ankete katılanların %77'sinin kedilerini evde beslemeye devam etmeyi planladığını ve uzun vadeli faydaların yaşanan zorluklardan daha ağır bastığını söyledi. Araştırma genç kedilerin uyum sürecini daha hızlı tamamladığını da gösterdi. 2 yaşın altındaki kedilerin %75'i birkaç gün içinde ev yaşamına alışırken 2 yaşın üzerindeki kedilerde bu oran %39'da kaldı. Kedi sahipleri evde bakım tercihinin en önemli nedeninin güvenlik olduğunu belirtti. Araç trafiği, diğer hayvanların saldırıları ve hastalık riski en çok dile getirilen gerekçeler arasında yer aldı. Bazı katılımcılarsa kedilerinin özellikle kuşlar başta olmak üzere yaban hayatına zarar vermesini önlemek istediklerini söyledi. Araştırmaya katılan birçok kişi kedileri evde yaşamaya başladıktan sonra kendilerini daha huzurlu hissettiklerini ifade etti. Bir kedi sahibi gün boyunca kedisi için daha az endişelendiğini söyledi. Araştırmada ev yaşamına geçişin bazı zorlukları da ortaya çıktı. Kum kabının daha sık temizlenmesi, kediye hareketli ve zengin bir yaşam alanı oluşturulması, kilo kontrolünün sağlanması ve artan bakım masrafları en sık dile getirilen sorunlar arasında yer aldı. Buna rağmen ankete katılanların %76'sı gelecekte sahip olacakları kedileri de evde beslemeyi tercih edeceklerini belirtti. Yeni Zelanda'da yapılan araştırma dışarı çıkmaya alışkın kedilerin büyük bölümünün kısa sürede ev yaşamına uyum sağlayabildiğini ortaya koydu. Araştırmaya katılanların %76'sı gelecekte sahip olacakları kedileri de evde beslemeyi tercih edeceğini belirtirken, güvenlik ve yaban hayatının korunması bu tercihin en önemli nedenleri arasında gösterildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Bunu biliyor muydunuz? Bunu biliyor muydunuz? Hacimsel olarak dünyanın en büyük tatlı su gölü olan Baykal Gölü, yerin yüzeyinde bulunan sıvı haldeki tatlı suyun yaklaşık %20'sini barındırıyor. Baykal Gölü aynı zamanda dünyanın en yaşlı ve en derin gölü. Dünyanın yüzey alanı açısından en büyük gölü olan Hazar Denizi ise 371 bin kilometre karelik bir alanı kaplıyor.
2: Bunu biliyor muydunuz?
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
3: Radyo Sputnik dinleyenleri, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte tatil planları da yapılmaya başladı. Peki en tercih edilen tatil rotalarından nereleri gezmeli, nereleri görmeli? Tüm bu soruların cevaplarını ve Türkiye'nin turizm rotasını sizler için derledik.
4: İlk durağımız Türkiye'nin en turistik noktalarından biri olan Antalya. Doğayla iç içe vakit geçirebileceğiniz bir şehir olan Antalya'daki şelalelere geziler düzenleyebilir, Osmanlı döneminden kalan tarihi yapıları yakından inceleyebilir ve çok sayıda antik kente yüzlerce yıl öncesine doğru yolculuğa çıkabilirsiniz.
3: Antalya'da ilk duraklardan biri Kaleiçi. Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan Kaleiçi, yığma taştan yapılmış evleriyle şehrin 3000 yıllık tarihinin de izlerini taşıyor. Kaleiçi'ne şehrin önemli tarihi yapılarından olan Hadrianus Kapısı, bir diğer adıyla Üç Kapılardan geçerek giriş yapılıyor. Eski limanı ve şehrin hemen hemen her yerinden görülen Yivli Minare ve 5 Ortodoks Rum Kilisesi'nden biri olan Ayayorgi Kilisesi de görülmeye değer tarihi yapılar arasında.
4: Ve bir rafting rotası olarak Dim Çayı'nı gösterebiliriz. Çevresinde yemek yiyebileceğiniz restoranlar bulunan Dim Çayı oldukça soğuk olduğu için ferahlatıcı etkisine de dikkat çekiyor. Alanya'nın sembolik yapılarından olan Kızıl Kule ve Damlataş Mağarası da Alanya'da ziyaret listesine eklenmesi gereken yerlerden. Sarkıtlardan damlamaya devam eden su damlaları nedeniyle Damlataş adını alan mağarada hava sıcaklığı yaz kış değişmiyor.
3: Çekici destinasyonlardan biri ise Yanartaş. Çıralı'nın tepesinde 230 metre yükseklikte bulunan Yanartaş, Olimpos'un sönmeyen ateşi olarak biliniyor. Doğal ateş kaynağı Yanartaş, günübirlik kamp ve bungalov tarzı pansiyonlarıyla doğayla iç içe olmak isteyenlerin de ilgisini çekiyor. Çıralı Kumsalı'nın bir diğer önemli misafirleri de her yıl yuva yapmak için bölgeye gelen karetta karettalar.
4: Su altı dalış yapmak isteyenleri ise Kekova Adası'na alalım. Burası ayrıca yüzme, güneşlenme gibi aktiviteleriyle öne çıkan bölgeler arasında. Kaleköy olarak anılan antik kent Simena'da sıra. 260 kilometre kare alanı kaplayan Kekova Özel Çevre Koruma Alanı'nın içinde yer alan adanın Simena'ya bakan kuzey kıyıları yarısı suyun içinde, yarısı dışında taş merdivenler, ev kalıntıları, iskele kalıntıları gibi antik dönemdeki depremlerde kısmen suya gömülen uygarlığın izleriyle dolu.
3: Noel Baba olduğu düşünülen Aziz Nikolas ölümüyle yapılan Noel Baba Kilisesi de Demre'nin sembolik yapıları arasında. Noel Baba'nın öldükten sonra bir süre burada yattığına inanılıyor. İlçe merkezine 3,5 kilometre uzaklıkta olan kuş cenneti ise 150'ye yakın kuş türüyle ziyaretçilerini bekliyor.
4: Antalya'nın Kumluca ilçesi sınırları içerisinde bulunan Olimpos Antik Kenti ise efsanelere konu olmuş bir yer. Karetta karetaların yavrulama alanı olduğundan sit alanı ilan edilen kent koruma altında bulunuyor. Olimpos'tan bahsetmişken Antalya'da bulunan diğer antik kentleri de görmemek olmaz. Kaş'ta Patara Antik Kenti, Aksu'da Perge Antik Kenti, Side'de Side Antik Kenti, Serik'te 12 bin kişilik amfiteyatrosuyla ünlü Aspendos Antik Kenti de yine gezi rotanıza eklemeniz gereken yerlerden.
3: Kumluca'nın önemli doğal güzellikleri arasında bulunan Sulu Adada, turkuaz renkteki denizi ve beyaz kumlarıyla Maldivleri andıran görüntüsüyle yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapıyor. Bir doğa harikası olan Kepez'deki Düden Şelalesi ve Manavgat'ta Manavgat Şelalesi'ni de listenize ekleyebilirsiniz. Antalya'nın ve Türkiye'nin birbirinden güzel plajlarını ise sizler için farklı bir programda derledik. Yine radyomuzdan Türkiye'nin Plaj Haritası adlı programımızı dinleyebilirsiniz.
4: İkinci durağımız Antalya'ya alternatif olabilecek bir lokasyon olan Mersin. Özellikle Tantuni denildiğinde akla ilk gelen yer olan Mersin, yaz aylarında nüfusunu ikiye katlayacak kadar kalabalık turist gruplarına ev sahipliği yapıyor. Doğa sporlarını sevenler için Mersin'de birçok yürüyüş parkuru bulunuyor. Dragon Parkuru, Kadıncık Vadisi Parkuru ve Atlılar Köyü Parkuru bunların en bilinenleri.
3: Mersin'de gidilebilecek yerlerin başında Cennet ve Cehennem Obrukları geliyor. Silifke'de yer alan Cennet ve Cehennem Obrukları, kireçli arazide yer altındaki akarsuyun aşındırması sonucunda ortaya çıkan mağaraların tavanlarının çökmesi sonucu oluşmuş. Cennet Obruğu, Cehennem Obruğuna göre daha yeşil olduğu ve içinde bir akarsu bulunduğu için Cennet adını almış. Antik Roma döneminden kalma merdivenlerle inilebilen Cennet Obruğu'nun dibinde bir de antik kilise yer alıyor. Ayrıca yıl boyunca sıcaklığın ve nem oranının değişmemesiyle ünlü olan astım hastalarının sıkça gittiği Astım Mağarası da Silifke'de Cennet ve Cehennem Obruklarına yakın bir yerde.
4: Silifke'de dünyada eşine az rastlanan bir diğer yapıysa adam kayalar olarak anılan kabartma figürler. Kayalık bir yamaca oyularak oluşturulmuş çerçeve içindeki muhteşem heykellerin M.Ö. 2. yüzyılda yapıldıkları ve anıt oldukları tahmin ediliyor.
3: Ashab-ı Keyf adıyla bilinen Yedi Uyurlar Mağarası da Tarsus'ta görülebilecek yerlerde liste başında olabilir. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernuş, Sazenuş, Tebernuş ve Kefeştetayuş adında yedi genç ve köpekleri Kıtmir'in 300 yıl kesintisiz uyuduğuna inanılan kutsal Ashab-ı Keyf mağarasını gezdikten sonra Aziz Paulus'un atıldığına inanılan kuyuyu da görmeyi unutmayın.
4: Osmanlı döneminden kalan ve koruma altına alınan tarihi Tarsus evleri arasında nostaljik bir gezinti de yapabilirsiniz. Tarsus Şelalesi, Mersin'deki en ünlü şelalelerden bir tanesi olurken Anamur Çayı'nı da söylemeden geçemeyiz. Çay eğim kırıklığının olduğu alanlarda bazı yan kolları üzerinde 25 ila 75 metre arası şelaleler de oluşturmuş.
3: Çamlı Yaylayla merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta yer alan Beştepe'de ise dağları, kanyonları, mağaraları, gölleri, nehirleri ve ormanları gezebilir. Aynı zamanda çeşitli doğa sporlarını da yapıp kamp kurabilirsiniz. Erdemli'de yaklaşık 1000 yıl önce 1. Leon tarafından yaptırılmış Kız Kalesi de Mersin'in simge yapılarından. Kız Kalesi'ne deniz bisikletleriyle gidebilir, kalenin içini gezebilirsiniz.
4: Üçüncü durağımız bir tatil cenneti olan Muğla. Muğla 1100 kilometreyi bulan sahil şeridi, gizli koyları ve Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi ilçeleriyle her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor. Muğla'nın Bodrum ilçesinin sembolik yapılarından biriyle başlayalım rotamıza.
3: Bodrum Kalesi, Saint Jean Şövalyelerinin kalesi olarak 1406-1523 yıllarında kurulmuş, 19. yüzyıl sonuna bir hamam yapısı eklenerek Osmanlı niteliği kazanmış. Kale, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'ne de ev sahipliği yapıyor. Bodrum Kalesi'nin hemen yanında yer alan Mindos Kapısı'nı da görebilirsiniz. Antik dönemde şehre giriş noktası olan kapı, Helenistik döneme ait önemli bir kalıntı. Yine Bodrum ilçe merkezinde yer alan Zeki Müren Sanat Müzesi de gezi rotasına eklenmesi gereken yerlerden. Müze, Bodrum Kalesi'nin hemen arkasında konumlanıyor.
4: Bodrum'da gezilecek bir diğer önemli nokta, Halikarnas Mozolesi olarak da bilinen Mozoleon Anıt Mezarı. Helenistik dönemden kalma Bodrum Antik Tiyatrosu ise 13 bin kişilik kapasitesiyle oldukça gösterişli bir mimariye sahip. Tiyatro, günümüzde konserler, festivaller ve diğer etkinlikler için kullanılıyor.
3: Halikarnasos başta olmak üzere Bodrum Yarımadası, Antik Yunan döneminden kalma pek çok antik kent kalıntısına ev sahipliği yapıyor. Geçmişte bir yolculuğa çıkmak isterseniz Pedasa, Telmisos, Müskebi, Aspat Kalesi, Termera Antik Yerleşimi, Eski ve Yeni Mindos, Uranion, Matsana Sibda, Siangela ve Taengela antik kentlerinden dilediklerinizi ziyaret edebilirsiniz.
4: Bodrum'a gitmişken Yaşlı, Yakaköy'de yer alan Dibekli Han Kültür ve Sanat Köyü'nü ziyaret edebilirsiniz. Ivır zıvır, incik boncuk, çanak çömlek gibi sokak adlarıyla ilgi çekici bir sanat köyü burası. Son olarak Bodrum Yel Değirmenleri şehrin karakteristik öğelerinden biri. Bodrum sahilinde yer alan bu yel değirmenleri güzel manzarasıyla ziyaretçilere keyifli bir deneyim sunuyor.
3: Marmaris'in sembolik yapılarından olan Marmaris Kalesi de eşsiz manzarasıyla görülmeye değer yerlerden. Ayrıca Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle inşa edilen kalenin adı Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de geçiyor. Kale ilçe merkezinde konumlanıyor. Amos, Kedrai ve Piskos antik kentlerini de Marmaris'te ziyaret edebilirsiniz.
4: Muğla'da yer alan saklı cennetlerden bir diğeri ise Yuvarlakçay. Köyceğiz'de yer alan Yuvarlakçay'ın buz gibi suyu Sandras Dağı'ndan gelen kar sularından geliyor.
3: Yamaç paraşütü içinde lagünü ile bir doğa harikası olan Ölü Deniz'e adres gösterebiliriz. Ölü Deniz tarafına gitmişken Kayaköy Antik Kenti, Tlos Ören Yeri, Leton Kutsal Alanı ve Saklı Kent Kanyonu'nu görmeden dönmemenizi öneririz.
4: Kelebekler Vadisi ise belki de namı en çok duyulan yerlerden. Muğla ilinin Fethiye ilçesine bağlı Ölü Deniz beldesi sınırlarında yer alan bir inci. Oyu 350 metreyi aşan sarp kayalıklarla çevrili olan görkemli vadi 80'i aşan kelebek çeşidine ev sahipliği yapıyor.
3: Fethiye açıklarında yerleşim bulunan tek ada olan Şövalye Adası'na uğrayanlar Rodos Şövalyelerinin yaptırdığı kale kalıntılarını, eski sarnıçları ve mozaikleri görebiliyor. Yediler Manastırı da ilgi çeken yürüyüş notalarıyla gezi rotanıza eklemeniz gereken lokasyonlardan. Aşınmış kayaların üzerinde oluşan patikalardan asırlık zeytin ağaçları arasında ilerleyen rotaya, bölge sakinlerinin Ecinli Kayaları adını verdiği ilginç görünümlü kayalarla oluşmuş vadiler eşlik ediyor. Evet, Türkiye'nin turizm rotasında sıra Çanakkale'de. Bir müzik arası verelim, ardından buradayız.

0: Kısa bir müzik arasından sonra turizm rotamıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dördüncü durağımız eşsiz doğa güzellikleri ve destansı tarihiyle Troya Devleti'ne dek uzanan Çanakkale. Çanakkale milli mücadelede Türkiye tarihine yön vermiş şehirlerden. Türkiye'de iki kıtada birden toprağı olan ikinci şehir olan Çanakkale, Biga ve Gelibolu yarımadaları üzerine kuruldu.
1: Çanakkale Savaşı'nın gerçekleştiği bölge üzerine kurulmuş olan Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı, Çanakkale şehir merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı, Çanakkale tarihine de ışık tutuyor.
0: Çanakkale Şehitler Anıtı, Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı sınırları içerisinde yer alıyor. Anıt, Gelibolu Yarımadası'nın güney ucunda Seydülbahir sınırları içerisinde. Anıtın yanında Mehmetçik Anıtı, Türk Bahçesi, Mustafa Kemal Çanakkale'de Anıtı, Yaralı Asker Anıtı, Meçhul Asker Kabri ve Türk Şehitliği bulunuyor.
1: Çanakkale türküsünde de adı geçen Aynalı Çarşı'nın iç kısımlarının her iki tarafında da ayna olması sebebiyle Aynalı Çarşı ismini almış. Köklü bir tarihe sahip olan çarşı, Deniz Müzesi'ne çok yakın konumda bulunuyor. Deniz Müzesi'nde ise savaşta kullanılmış silahlar, mermiler ve askeri kıyafetler gibi pek çok değerli eşyayı görebilirsiniz. Burada Nusret Mayın gemisinin de bir replikası bulunuyor. Çanakkale merkezde bulunan 20 metre yüksekliğindeki saat kulesi de dikkat çeken yapılardan.
0: Dünyanın en ünlü antik kentlerinden biri olan Truva veya Troya antik kenti Çanakkale'de Kaz Dağı eteklerinde yer alıyor. Homeros'un İlyada destanında bahsedilen Truva Savaşı'nın gerçekleştiği antik kentte en erken yerleşim katı bronz çağını işaret ederken diğer katmanları Roma dönemine ulaşıyor.
1: Kayalıklar üzerinde kurulu olan Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bulunan Asos antik kenti, Athena Tapınağı, Amfiteyatro, Nekropol ve Cimnasyum gibi çeşitli tarihi yapılara da ev sahipliği yapıyor. Ayrıca burası Aristoteles'in yaşadığı ve ilk felsefe okulunun kurulduğu yer olarak da anılıyor.
0: Çanakkale'nin Biga ilçesinde Kemerköy sınırlarında bulunan Parion antik kenti de görülmeden dönülmemesi gereken yerlerden. Kent, Truvalı Paris'in adını taşıyor.
1: Çanakkale'de gezilecek yerlerden bir diğeri de Türkiye'nin en büyük adası olan Gökçeada. Gökçeada'ya gitmişken Gökçeada Uğurlu Köyü, Gökçeada Yıldız Koyu, Marmaros Şelalesi, Gökçeada Kaya Mezarı, Gökçeada Tuz Gölü, Gökçeada Sualtı Milli Parkı gibi önemli noktaları mutlaka görmelisiniz.
0: Türkiye'nin üçüncü büyük adası olan Bozcaada'da bir diğer adres. Bağcılık ve rüzgar gölleriyle öne çıkan Bozcaada'da Bozcaada Ayazma Manastırı, Bozcaada Kalesi, Yerel Tarih Müzesi, Meryem Ana Kilisesi, Polente Feneri görmeniz gereken yerler arasında. Çanakkale'nin ve Türkiye'nin birbirinden güzel plajlarını ise sizler için farklı bir programda derledik. Yine radyomuzdan Türkiye'nin Plaj Haritası adlı programımızı dinleyebilirsiniz.
1: Dördüncü durağımız Ege'nin incisi İzmir. Yaz turizmi açısından önemli bir yere sahip ilçelere ev sahipliği yapan İzmir'e gelin birlikte bakalım.
0: İlk durağınız Konak Meydanı'nda yer alan ve İzmir'in sembolü haline gelmiş Saat Kulesi olabilir. Konak'ta bulunan Kızlar Ağası Hanı'da özel fincanda pişen Türk kahvenizi yudumlamanıza imkan tanıyan kafelerle el sanatları, gümüş takılar, halı ve kilim gibi ürünlerin satıldığı dükkanlara sahip.
1: Konak'ta yer alan Tarihi Asansör ve Arkeoloji Müzesi de mutlaka listenize eklemeniz gereken yerlerden. İzmir'in merkez konumunda bulunan Kadife Kale devasa sarnıçları, kilise ve manastırlarıyla yoğun bir ilgi görüyor.
0: Elhamra Sineması da İzmir'in en önemli simgelerinden. Sinema, tarihteki ilk sesli filmin gösterime girmesiyle ünlü. Günümüzde ise Devlet Opera ve Balesi Elhamra sahnesi olarak hizmet veriyor.
1: Cumhuriyet Meydanı ile İzmir Limanı arasındaki kıyı şeridini kapsayan kordon sağ 1999 yılında sit alanı ilan edilmiş. Kordon boyunu nostaljik tramvaylarla da gezme şansı yakalayabilirsiniz.
0: 16. yüzyıla dayanan köklü geçmişiyle Kemeraltı Çarşısı 5 kilometrelik alanıyla dünyanın en büyük açık hava alışveriş alanı. Çarşı içinde ayrıca 16. yüzyıldan kalma çeşmeler, hanlar ve hamamlar bulunuyor. Kemeraltı Çarşısı içerisinde ayrıca Hisar Camii'ni de görebilirsiniz.
1: Doğa cenneti olarak bilinen ve doğa gezilerinin, kampların ve fotoğrafçıların gözdesi haline gelen Karagöl Tabiat Parkı'nda yürüyüş yolları, kır bahçeleri, piknik ve mesire alanları bulunuyor. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Efes Antik Kenti de mutlaka görmeniz gereken bir diğer lokasyon. Kent, Herakletos ve Hermodos gibi pek çok bilim insanına da geçmiş yıllarda ev sahipliği yapmış. Dünyanın 7 harikasından biri olarak bilinen Artemis Tapınağı da Efes Antik Kenti güzergahında bulunuyor.
0: 8500 yıllık bir geçmiş olan Bergama Antik Kenti, uygarlıkların en eski yerleşim yerlerinden biri olduğu biliniyor. Burada uygarlığın ilk büyük hastanesini, Akropolü, ilk Asya Kütüphanesini, Zeus Sunağını, Dinyosos Tapınağını ve daha pek çok tarihi eseri görebilirsiniz.
1: Selçuk ilçesine bağlı dünyaca ünlü Şirince Köyü, 2012 yılında Maya kehanetlerinde dünyada kurtulan iki yerden biri olarak anılmasıyla dikkat çekiyor. Yaz aylarında çok sayıda turist çeken köyün içerisinde birçok farklı işletme ve şaraphane mevcut. Beş Kapılar Kalesi, Şeytan Hamamı, ünlü Herodot Duvarı ve Değirmenli Tepe ise Foça'da görülebilecek noktalar arasında. Aslancak Sevgi Yolu da trafiğe kapalı alanı, çok sayıda kitap, takı ve hediyelik eşya standıyla tam bir huzur noktası.
0: Şimdiki durağımız kebabın başkenti Adana. Adana her ne kadar gastronomisiyle öne çıksa da gezilip görülecek tarihi yapıları da bir hayli fazla.
1: Adana'da ilk durağımız Romalıların yaptırdığı ve günümüze kadar gelen taş köprü. Seyhan Nehri'nin üzerinde bulunan köprü adeta Adana'nın simgesi. 32 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en büyük saat kulesine de ev sahipliği yapıyor Adana. Büyük Saat Kulesi'nin hemen yanında bulunan tarihi Kazancılar Çarşısı, Kapalı Çarşı kültürümüzün en tarihi değerleri arasında yer alıyor. Çarşı Hamamı da Büyük Saat Kulesi'nin karşısında yer alıyor.
0: Adana Kalesi ve Fethiye Kalesi de mimari yapısı ve nefes kesen manzaralarıyla muhteşem bir güzelliğe ev sahipliği yapıyor. Ayrıca Ulu Cami, Hasan Ağa Cami ve Bebekli Kilisesi'ni de ziyaret edebilirsiniz.
1: Cumhuriyet tarihinin ilk müzelerinden biri olan Adana Arkeoloji Müzesi bir başka durak. Müzenin bahçesinde Hitit dönemine ait eşyalar ve prehistorik dönemden kalan tarihi eserleri görebilmeniz mümkün. Troya savaşlarından getirilen Akileus'la Hitit de müzede ziyarete açık.
0: Sark kayaları üzerine inşa edilmiş Yılan Kalesi de dikkat çekici yapılar arasında. Kale, Anavarza, Tumlu ve Kozan kaleleri gibi ovadaki diğer kaleleri de görüş alanının içine alıyor. Eski adı Govar olan kaleye, yörede Şahmeran efsanesinin geçtiği yer olarak kabul edilmesinden dolayı ünlü Türk gezgini Evliya Çelebi 17. yüzyılda Şahmeran Kalesi adını vermiş. Kale daha sonra Yılan Kale adını almış.
1: Anavarza Antik Kenti Adana'nın görülmeye değer tarihi yerlerinden biri. Antik kentin Sütunlu Caddesi, hamamı, kilise kalıntısı, amfiteyatro, stadyum, su yolları ve kaya mezarları, kentin batısında bulunan nekropol ve antik yol, deniz sanrıçası Tetis'e ait havuz mozaiği ve ovanın ortasında bir ada gibi yükselen tepe üzerindeki ortaçağ kalesi önemli eserleri.
0: Kapıkaya Kanyonu doğa yürüyüşü, yamaç tırmanışı ve fotoğraf meraklılarının mutlaka görmeleri gereken doğal bir güzellik. Kanyonun ortasından Çakıt Çayı da geçiyor. Safari ve kano gibi aktiviteler için uygun bir yer olan Göksu Nehri'nde ise bisiklet kiralayarak doğayı daha yakından inceleyebilirsiniz.
1: Turizm rotamızda Türkiye'nin 11 ilinde etkili olan 6 Şubat depremlerinden en çok yara alan illerden biri Hatay'da sıra. Hatay, insanlığın ilk yerleşimlerinden biri. Her köşesinden tarih akan şehri gezi listenizin ilk sıralarına alabilirsiniz. Milattan önce 100 bin ila 40 bin yılları arasındaki bulgulara rastlanan şehir, Tunç Çağı'ndan itibaren Hititler başta olmak üzere Urartu, Asur ve Persler gibi farklı milletlerin egemenliği altına girmiş. Şehrin en popüler ilçeleri arasında Antakya, İskenderun, Dörtyol, Arsuz ve Belen ilçeleri yer alıyor.
0: Mozaikleriyle dünya çapında üne kavuşan Hatay Arkeoloji Müzesi'nde Paleolitik ve Neolitik çağdan Roma ve Osmanlı dönemlerine kadar binlerce yıllık mozaikler sergileniyor. Müze, dünyanın en büyük mozaik müzesi unvanına sahip. Şehir merkezinde bulunan Habibi Neccar Camii depremden ağır yara alan yapılardan. avlusunda Hazreti İsa'nın üç elçisinin mezarının bulunması sebebiyle Müslümanlar kadar Hristiyanlar içinde önem taşıyan ve Anadolu'nun ilk camisi olarak kabul edilen Habibi Neccar Camisi, 27 Aralık 2025'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı. Antakya Reyhanlı yolu üzerinde Staryus Dağı'nın batı yamacında yer alan ve dağın yamacındaki kayalara oyulmuş bir mağaradan oluşan Saint Pierre Kilisesi dünyanın ilk mağara kilisesi olarak kabul ediliyor. Hazreti İsa'nın 12 havarisinden biri olan Aziz Petrus'un ilk vaaz verdiği yer olduğuna inanılan ve 1963 yılında Papa 6. Paul tarafından hac yeri ilan edilen mağara Hristiyanlığın en eski kiliselerinden biri olarak kabul ediliyor.
1: Saint Pierre Kilisesi Anıt Müzesi 200 metre yakınında bulunan Cehennem Kayıkçısı devasa büyüklüğe sahip olan bir büst. Antakya bölgesinde baş gösteren büyük bir veba salgını sırasında yapılan ve hastalıktan koruyacağına inanılan büstü gezi listenize ekleyebilirsiniz.
0: Samandağ ilçesinde yer alan ve doğal oluşundan ziyade insan eliyle oluşturulan Beşikli Mağarası su baskınlarından korumak için inşa edilmiş. Şehrin simge yerleri arasında gösterilen Titus Tüneli de su baskınlarını engellemek için Beşikli Mağara ile beraber inşa edilmiş.
1: Her köşesinde irili ufaklı şelaleler, dereler ve tarihi hazineler olan Amanos Dağları kaya tırmanma, dağcılık, dağ bisikleti ve trekking turları için ideal bir adres.
0: Dafne Şelaleleri olarak da adlandırılan Harbiye Şelaleleri, Hatay'ın en çok bilinen ve en çok ziyaret edilen doğa harikalarının başında geliyor.
1: Saint-Simon Manastırı ismiyle de bilinen Aziz Simon Manastırı, Antakya Samandağ yolu üzerinde bulunan bir tarihi manastır. Kayalar üzerine oyulmuş ve Antakyalı Saint Simon'un bir sütun üzerinde tam 40 sene yaşadığı yer olarak tanınan bu yer, günümüze kadar hasar alarak ulaşsa da tarihi önemini korumaya devam ediyor.
0: Hazreti Musa'nın toprağa diktiği asasının ölümsüzlük suyu sayesinde yeşermesiyle büyüdüğüne ve 3000 yıllık geçmişinin olduğuna inanılan Hıdır Bey Musa ağacı, Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Hıdır Bey köyünde bulunuyor.
1: 8. durağımız Gaziantep. Gaziantep, tarih, kültür ve gastronominin buluştuğu önemli bir turizm şehri olarak öne çıkıyor. Gaziantep deyince akıllara ilk gelen yerlerden biri Zeugma Mozaik Müzesi. Müzede geç antik, Süryani ve Hristiyan dönemi dini motifleriyle süslü binlerce mozaik eseri yakından inceleyebilirsiniz.
0: Fırat Nehri ile Merzimen Çayı'nın birleştiği konumda bir yarım ada üzerinde bulunan Rum Kale, son derece etkileyici bir manzara sunmasıyla öne çıkıyor. Yontma taş devrinden beri kullanıldığı düşünülen ve çevresinde çeşitli mağara ve yerleşim alanları bulunan kalenin iç bölümlerinde su sarnıçları, Aziz Nerses Kilisesi ve Barşama Manastırı da yer alıyor.
1: Tek katlı ve ahşap süslemeli dükkanlarıyla otantik bir atmosfere sahip olan Bakırcılar Çarşısı ve Zincirli Bedesten, el yapımı ürünler almak için uğrayabileceğiniz önemli bir ticaret noktası.
0: Gaziantep Kalesi ise Türkiye'de ayakta kalabilen kalelerin en güzel örneklerinden birisi olup bir sır gibi gizlediği tarihiyle şehir merkezinde Alleben Deresi'nin güney kenarında yaklaşık 25-30 metre yükseklikte hemen herkesin dikkatini çeken bir tepe üzerinde ziyaretçilerini bekliyor.
1: Dünyanın en eski 25 yerleşim yerinden biri olarak gösterilen Dülük Antik Kenti büyüleyici yerler arasında. Bilinen en eski matematik işlemlerine rastlanılan antik kentte Kapataş devrinden de izler bulunuyor. Kültür ve arkeoloji meraklıları tarafından yoğun bir ilgi gören Yasemek Açık Hava Müzesi de ziyaretçilerini bekliyor.
0: Gaziantep'in en çok ziyaret edilen tarihi hazinelerinden Kaleoğlu Mağarası yazın en sıcak günlerinde bile 15 derece sıcaklığa sahip. 17 bin metre kare yeşil alanıyla doğa severlerin ilgisini çekmeye başaran Gaziantep Botanik Bahçesi de Türkiye'nin farklı bölgelerinden ve dünyanın farklı yerlerinden bitki çeşitlerini bir arada görebileceğiniz bir peyzaj bahçesi. Evet, Türkiye'nin turizm rotasında sıra Şanlıurfa'da. Bir müzik arası verelim, ardından buradayız.

0: Kısa bir müzik arasından sonra turizm rotamıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdiki durağımız Şanlıurfa. Bugüne kadar birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapan Urfa, dünyanın en eski tapınağı olarak bilinen Göbekli Tepe'ye de ev sahipliği yapıyor. Peygamberler şehri Urfa'ya gelin yakından bakalım.
1: Şanlıurfa'nın sembol yerlerinden biri Balıklı Göl'e başlayalım öyleyse. Balıklı Göl, ev sahipliği yaptığı sazan balıkları sebebiyle bu isimle anılıyor. Balıklı Göl'e ilişkin Hazreti İbrahim'e dayanan efsaneler de mevcut. Şanlıurfa'nın merkezindeki Ayn Zeliha Gölü ise efsanelere göre Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı yerde Zeliha'nın gözyaşlarından oluşmuş.
0: Şanlıurfa'nın tarihi zenginliğinin göz alıcı bir örneği olan Göbekli Tepe, insanlığın en eski ibadet yerlerinden biri olarak kabul ediliyor. Burada yapılan kazılar Göbekli Tepe'nin Mısır piramitlerinden bile önce inşa edildiğini ortaya koydu. Binlerce yıl öncesine dayanan bu muazzam yapıya ziyaret listenizin ilk sıralarında yer verebilirsiniz.
1: Şehrin tarihi hakkında bilgi edinmek isterseniz Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ni Şanlıurfa'da gezilecek yerler listesine ekleyebilirsiniz. Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ne gitmişken yanında bulunan Halipli Bahçe Mozaik Müzesi'ni de gezebilirsiniz.
0: Tek Tek Dağları Milli Parkı görülebilecek bir diğer lokasyon. Şuayb Şehri, Solmatar Harabeleri ve Senem Mağarası Milli Park bünyesinde yer alıyor. Mevlid-i Halil Camii, Hazreti İbrahim Peygamber'in doğduğu rivayet edilen Mevlid-i Halil Mağarası'nın hemen yanı başında yer alıyor. Balıklı Göl civarında yer alan caminin adı Hazreti İbrahim Peygamber'in doğumundan geliyor.
1: Fırat Nehri'nin kıyısında yer alan Halfeti, tarihi kokan bir atmosfer sunuyor. Tekne turlarıyla sular altına kalan köyleri keşfedebilir, Rum Kale'nin eşsiz manzarasına tanık olabilirsiniz. Siverek Kalesi, Ulu Cami, Hüseyin Çeribaşı Camisi, Gülali Camisi, Yeraltı Hamamı ve Abdallah Hamamı ise Siverek'te ziyaret edilebilecek yerlerden. Doğal güzellikleriyle de göz kamaştıran Siverek Ovası ve Takoran Vadisi ise doğa yürüyüşleri ve kamp yapmak için ideal.
0: Eyüp Peygamber, Hazreti Elyasa ve Hazreti Rahimi'nin türbelerinin yanı sıra Ortogonal Roma Tapınağı, Şemun Manastırı ve Şemdin Kalesi gibi tarihi yapılara ev sahipliği yapan Viran şehirde Şanlıurfa'ya gidince görülmeden dönülmemesi gereken noktalardan.
1: Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle turistlerin ilgisini çeken Eyyubiye'de Şanlıurfa Kurtuluş Müzesi, Fırfırlı Camii, Selahattin Eyyubi Camisi, Küçük Hacı Mustafa Hacı Kamiloğlu Konağı, Halepli Bahçe Mozaik Müzesi gibi birçok tarihi ve kültürel mekan bulunuyor.
0: Şanlıurfa'nın merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Deir Yakup Manastırı, halk arasında Hazreti İbrahim'in Kral Nemrut'la mücadele ettiği yer olarak biliniyor.
1: Şuayb Antik Kenti de köklü bir tarihe sahip. Rivayete göre Şuayb Peygamber buradaki bir mağarayı hem ev hem de ibadethane olarak kullanmış ve kent adını da bu mağaradan almış. Solmatar Antik Kenti Şuayb Antik Kenti'nden 15 kilometre mesafede yer alıyor. Solmatar'da Ay Tanrısı Sine adanmış bir mağara, Tanrı kabartmalarının ve yazıtların bulunduğu bir tepe, mozoleler, iç kale ve kaya mezarları bulunuyor.
0: Mezopotamya şehri Mardin, kendine özgü mimarisi ve yüzyıllardır koruduğu çok kültürlü atmosferiyle eşsiz bir kimlik kazanmış. Tam bir kültür mozaiği olan Mardin'de nereleri gezmeli, nereleri görmeli, gelin birlikte yakından bakalım. Kültürel açıdan sizlere eşsiz bir deneyim sunacak olan bu şehir, gastronomik lezzetleriyle de dikkat çekici.
1: Halk arasında kartal yuvası olarak anılan Mardin Kalesi 10. yüzyılda doğal kaya üzerine inşa edilmiş. Kaleden tepenin eteklerinde teraslar boyunca uzanan tarihi Mardin evlerinin oluşturduğu eşsiz kent manzarasını izleyebilirsiniz.
0: Yukarı Mezopotamya'nın en önemli yerleşim yerlerinden biri olması sebebiyle dikkat çeken Dara Antik Kenti ise kaya içine oyulan yapılardan oluşmuş. Antik kent içerisinde saray, çarşı, zindan, kilise, tophane ve subende gibi yapıların kanıtları halen görmek mümkün.
1: Midyat mağaralarının içerisinde bulunan Limeyri Şifa Mağarası cilt sorunları başta olmak üzere çeşitli problemleri gideriyor olması sebebiyle suyunun şifalı olduğu düşünülen bir mağara.
0: Mardin'in içme suyu ihtiyacının karşılanmasını sağlayan Beyaz Su Deresi sunduğu yemyeşil manzarayla neredeyse tümüyle toprak tonlarına bürünmüş kentte bölge insanı için bir cazibe merkezi.
1: Kasımiye Medresesi, Zincirye Medresesi ve özellikle Hazreti Muhammed'in ayak izinin görülüyor olması sebebiyle dikkat çeken Hatuniye Medresesi'ni de ziyaret edebilirsiniz. Mardin Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ni de görmeden dönmemenizi öneririz.
0: Mardin'de gezilmesi gereken yerlerden biri olan Mazı Dağı kendi içerisinde de görülmesi gereken yapılara ev sahipliği yapıyor. Dermet İnan Kalesi, Sultan Şeyh Mus ve Pir Hattab Türbeleri mutlaka görülmesi gereken yerler arasında. Revaklı ya da Tellallah Çarşısı olarak bilinen çarşıysa hem tarihi yapısı hem de yöresel ürünleri bulabileceğiniz alışveriş imkanıyla öne çıkıyor.
1: Mardin Protestan Kilisesi ise Orta Doğu'da bulunan en eski Protestan Kilisesi. Halk arasında Cami-i Kebir ismiyle de anılmakta olan Ulu Cami'ye baktığımızda klasik camilerden oldukça farklı. Öyle ki içerisinde hamam, dükkanlar ve büyük bir bahçe bulunuyor.
0: Mor Gabriel Manastırı da Süryaniler için ikinci Kudüs olarak kabul görmesiyle öne çıkıyor. Meryem Ana Kilisesi ve Patrikhanesi de Mardin'de bulabileceğiniz farklı bir inanç merkezi.
1: Turizm rotamıza Van'la devam ediyoruz. Tarihi boyunca onlarca farklı medeniyete ev sahipliği yapmış olan Van, kendine özgü farklı bir kimlik geliştirmiş. Doğal, tarihi ve turistik mekanları sayesinde oldukça ilgi gören Van'da görülmesi gereken birçok yer ve yapı bulunmakta.
0: Van ilinde gezilip görülmesi gereken doğal, tarihi ve turistik yerlerin başında Van Gölü ve onu besleyen kaynaklardan Muradiye Şelalesi geliyor. Efsanevi bir canavara yer verdiği hakkında uzun yıllardır anlatılan hikayeleri ve ev sahipliği yaptığı çok sayıda balık türüyle Van Gölü, Van seyahatlerinin ilk durağı. Muradiye Şelalesi'nde ise yürüyüş rotaları ve mesire alanlarında vakit geçirebilirsiniz. Muradiye Şelalesi'ni ziyaret ederken yakınında bulunan Şeytan Köprüsü'nü de görebilirsiniz. Van Gölü'nün içinde bulunan Akdamar Adası'nda da 10. yüzyılda inşa edildiği düşünülen bir kilise bulunuyor.
1: Edremit Kız Kalesi seyir tarası 3000 yıllık geçmiş ile Van'da mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri. Urartu krallarının taç giydiği, çeşitli törenlerin yapıldığı kutsal bir alan olarak kullanılan Edremit Kız Kalesi seyir tarası Van Gölü'nün izlenebildiği panoramik bir seyir tarası olarak dikkat çekiyor. Van Gölü'nün 30 kilometre doğusunda bulunan Erçek Gölü ise tam bir kuş cenneti. Gölde flamingoları da görmek mümkün.
0: Başkale'deki Yavuzlar Köyü'nde bulunan ve Kapadokya'da peri bacalarıyla oluşum yönünden benzerlik gösteren peri bacalarının bulunduğu alan Vanadokya olarak biliniyor. Volkanik Yiğit Dağı'nın püskürttüğü kayaçların aşınması sonucunda meydana gelen oluşumlar turistlerin uğrak noktası. Kanispi Şelalesi, Erçek Gölü, Müküs Çayı, Van Kalesi, Van Müzesi, Yedi Kilise de gezi listenize eklenmesi gereken yerler arasında.
1: Tarihin ilk yerleşim yerlerinden biri olan ayrıca kültür, arkeoloji ve tarih meraklılarının ziyaret edebileceği şehirlerden Diyarbakır'da sıra. Şehrin ilk yerleşim yerleri olarak kabul edilen İç Kale ile başlayalım. Tarihi binaları ve konaklarıyla İç Kale'yi listenizin ilk sıralarına alabilirsiniz.
0: Diyarbakır'ın simgesel yapılarından olan ve Dicle Nehri'nin iki yakasını birbirine bağlayan Dicle Köprüsü, bir diğer adıyla On Gözlü Köprü, 18 metre yüksekliğiyle dikkat çekiyor.
1: Hem Selçuklu hem de Osmanlı dönemi yapı özelliklerini bir arada görmenin mümkün olduğu Ulu Cami geniş bir alana yayılmış. Böylelikle Ulu Cami'yi gezerken Halifeler Camii, Şafiler Camii, Mesudiye Medresesi ve Zincirye Medresesi gibi pek çok tarihi yapıyı görme şansı da yakalayabilirsiniz.
0: Ergani kubbeli evleri ve büyüleyici manzaraları Diyarbakır'da görülmesi gereken yerlerin başında geliyor. Burada Zülküf Dağı, Peygamberler Dağı, Makam Dağı ve Hilar mağaralarını görebilirsiniz.
1: Tarihi Suriçi bölgesinde yer alan Sülüklü Han, devasa bir han olarak dikkat çekiyor. Han'da gerçekleşen tedavilerde kullanılan sülükler ise hanın Sülüklü Han ismiyle anılmasını sağlamış.
0: Malabadi Köprüsü'nü pek çok türkü, şehir ve efsaneye konu olduğu için biliyor olabilirsiniz. 1147 yılında inşa edilen ve Diyarbakır'ın en bilindik simgelerinden biri olan Malabadi Köprüsü, dünyanın en geniş kemerli taş köprüsü olma unvanını taşıyor.
1: Hasuni mağaraları Diyarbakır'ın en ünlü mağaralarından biri. biri. Orta Taş Çağı'na kadar uzanan Hasuni mağaraları 300 farklı odaya sahip.
0: Diyarbakır evlerinin en güzel örneklerinden olan Cahit Sıtkı Tarancı'nın ve Ziya Gökalp'in doğduğu evlerse müze olarak ziyarete açık.
1: Diyarbakır sularını görmeden de Diyarbakır'dan ayrılmamanızı tavsiye ederiz.
0: Geldik turizm rotamızda 13. durağımız olan Kahramanmaraş'a. Kahramanmaraş, milli ruhun ve direnişin simgesi olmuş bir şehir. Kurtuluş Savaşı sırasında bölgede yaşayan halkın işgale direnişi sonucu Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla Maraş'a kahramanlık unvanı verildi. 5 Nisan 1925'te İstiklal Madalyası alan Maraş, 7 Şubat 1973 itibariyle Kahramanmaraş adını almış oldu. Ayrıca 6 Şubat depremlerinin de merkez üssü olması dolayısıyla depremden ağır yara alan şehirlerden olan Kahramanmaraş'a gelin daha yakından bakalım.
1: Kahramanmaraş Kalesi şehrin önemli tarihi yapıları arasında yer alıyor. 2259 metre rakıma sahip Uludağ Zirvesi ise Kahramanmaraş'ta doğa turizmi açısından oldukça önemli bir yere sahip. 7 noktalı uğur böcekleri yaz aylarında bölgede bir canlılık oluşturuyor. Buraya giderken fotoğraf makinenizi yanınıza almayı unutmayın.
0: Kahramanmaraş'ta kampçılık ve yayla turizmi açısından önemli bir yere sahip olan Başkonuş Yaylası, çam ağaçları arasında güzel zaman geçirme imkanı sunuyor. Başkonuş Yaylası'nda doğal yürüyüş parkurları bulunuyor.
1: Toprakhisar Kanyonu, Kahramanmaraş'ın Andıran ilçesinde yer alıyor. Kanyon boyunca çağlayanlar, şelaleler ve doğal havuzlar bulunuyor. Toprakhisar Kanyonu'nun en sevilen noktasında ise Galgamaç Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor.
0: Barındırdığı doğal yaşam ve zengin bitki örtüsü nedeniyle koruma altına alınmış olan Yavşan Yaylası Tabiat Parkı, yürüyüş ve piknik yapmak isteyenler için oldukça güzel bir alan sunuyor.
1: Germanisya Antik Kenti, Dolkadiroğlu ilçesinde yer alıyor. Germanisya mozaikleri, geç Roma ve erken Bizans dönemlerinden izler taşıyor.
0: Kahramanmaraş Arkeoloji Müzesi, 7 salonla tarihin kapılarını aralayarak sizleri bir keşif yolculuğuna çıkarıyor.
1: Osmanlı'nın ilk çarşılarından olan Kahramanmaraş Kapalı Çarşı, Bakırcılar Çarşısı, Demirciler Çarşısı, Yemeniciler Çarşısı ve günümüze kadar bozulmadan ayakta kalmış Kahramanmaraş Taşhan, Kahramanmaraş'ta alışveriş için mutlaka gezmeniz gereken tarihi çarşılardan.
0: Kahramanmaraş'ın bir dünya markası haline gelmiş meşhur Maraş dondurmasını da yemeden dönmeyin deriz.
1: Turizm rotamızda Karadeniz'in incilerinden Trabzon'da sıra. Gezginlere doğa, kültür, tarih ve gurme lezzetleri bir arada sunan Trabzon, gezilecek yerler açısından hayli zengin.
0: Karadeniz'in simgesi haline gelmiş ve hakkında pek çok araştırma yapılmaya devam edilen Sümela Manastırı ilk durağınız olabilir. Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı olan Sümela Manastırı, Altındere Vadisi'ne bakan kayalıklar üzerine konumlandırılmış ve görenleri büyüleyen bir mimari yapı. Vazelon Manastırı, Sümela Manastırı ile aynı vadide yer alıyor. Sümela Manastırı'nı ziyaret ederken Vazelon Manastırı'na da uğrayabilirsiniz.
1: Şehrin en önemli simgelerinden biri olan ve 1250 yılında bir manastır kilisesi olarak inşa edilen Trabzon Ayasofya Müzesi, 1461 yılında Trabzon'un Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmesi sonrası yenilenmiş. Yenilenmiş hali halen kullanılan binada İncil'de yer alan hikayelerle süslü etkileyici duvar freskleri, Adem ve Havva'nın yaratılışı kabartmalı ve kıyamet gününü simgeleyen betimlemeler gibi oldukça zengin bir koleksiyon mevcut.
0: Trabzon Kalesi ise Araklı ilçesinde bulunan ve şehrin panoramik manzaralarına hakim yüksek bir noktasında konumlanan etkileyici bir yapı.
1: Çaykara ilçesinde bulunan ve bir heyelan set gölü olan Uzungöl çevresinde trekking, kuş gözlem gibi aktiviteler yapılabiliyor. Bu bölgenin sembolü haline gelmiş Uzungöl Camisi'ni görebilir ve yayla gezilerine çıkabilirsiniz.
0: Akçaabat ilçesinde bulunan Sera Gölü Tabiat Parkı'nda bisiklet turu, olta balıkçılığı, doğa yürüyüşü gibi aktiviteler yapılabilir.
1: Maçka ve Tonya ilçelerinde yoğunlaşan yaylalar, doğa yürüyüşü, fotoğraf ve kampçılık gibi aktiviteler için son derece ideal. Düzköy, Sultan Murat ve Kadırga gibi başlıca yaylalarda huzurun ve doğanın tadını çıkarabilir, yeşile doyabilirsiniz.
0: Trabzon'un büyüleyici güzellikteki köylerinden biri olan Hamsiköy, Zigana Dağı eteklerinde yemyeşil çam ormanları arasına gizlenmiş muhteşem bir yer. Yiyecek sevdalılarının uğrak noktalarından biri olan Hamsiköy, sütlacıyla da meşhur.
1: Şahin Kaya Kanyonu, Trabzon'un en çok tercih edilen doğal sporu merkezlerinden birisi konumunda. Dağ yürüyüşleri, fotoğraf safarileri ve ekstrem sporlar için Karadeniz'in en ideal yerlerinden biri olmayı başarıyor.
0: Düzköy ilçesi içinde bulunan Çal Mağarası dünyanın en uzun ikinci mağarası konumunda. Mağara havasının astım gibi solunum yolu hastalıklarının büyük bir çoğunluğuna şifa olduğu düşünülüyor.
1: Bir sonraki durağımız Ordu. Antik dönemden beri en önemli şehirlerden biri olmayı başaran Ordu, tüm bunların yanı sıra bir liman şehri.
0: Ulugöl Tabiat Parkı 3 farklı büyüleyici göle de ev sahipliği yaparken, park içerisinde endemik bitki türleriyle birlikte mavi ve yeşilin her tonunu görebilirsiniz. Burada doğa yürüyüşleri yapabilir, göllerde düzenlenen kano gezileri ya da balıkçılık turlarına katılabilirsiniz. Çamaş Kanyonu, Ordu'nun doğa sporları merkezlerinden biri.
1: Rengarenk çiçek ve dağ laleleri arasında keyifli yürüyüşler yapmak isteyenlerin tercihi olan Perşembe Yaylası ise ahşap yayla evlerine, buz gibi derelere ve dağ manzaralarına da ev sahipliği yapıyor.
0: Perşembe ilçesindeki Hoynat Adası Hoynat Tüneli'nin karşısında yer alıyor. Küçük bir ada olan Hoynat Adası üzerinde hiçbir yapılaşma bulunmuyor. Yalnızca tekneyle ziyaret edilebilecek turistik bir gezi alanı olan adanın antik zamanlarda sığınak olarak kullanıldığı biliniyor. Ada Karabağ Batakların Türkiye'de yuva yaptığı tek yer olmasıyla da ünlü.
1: Şehir merkezine yalnızca 15 dakika uzaklıkta konumlanan Bayadı köyü sınırlarında bulunan Kurul Kalesi, sivri şekilli kayanın üzerine inşa edilmiş ve dikkat çekici mimariye sahip bir yapı. Birinci derece arkeolojik doğal sit alanı olarak koruma altına alınan kalenin zirvesine 100 antik merdivenle ulaşmak mümkün. Gölköy ve Ünye kalelerini de listenize ekleyebilirsiniz.
0: Toz koparan kaya mezarı girişi büyük yuvarlak kemeri ve derin bir inişe sahip yapısıyla dikkat çekiyor. Mezar iç içe iki oda şeklinde dizayn edilmiş bir yapı. Turna Suyu Vadisi ise 6 kilometreyi bulan yürüyüş parkurlarıyla doğa meraklıları tarafından sıklıkla ziyaret ediliyor.
1: Ohtamış Şelalesi de 30 metre yüksekliğiyle Karadeniz'in en büyük şelalesi olarak mutlaka görmeniz gereken yerler arasında.
0: Türkiye'nin turizm rotasında sonraki durağımız Osmanlı'nın ilk başkenti olan Bursa. Zengin tarihi, gastronomisi ve mimarisiyle dikkatleri üzerine çekiyor.
1: Dünya çapında popüler bir yapı olan 20 görkemli kubbeyle görenleri büyüleyen

0: severlerin ilgisini çekiyor. Sunduğu rengarenk manzaralarla oldukça etkileyici bir yer olan Soğanlı Botanik Parkı, 12 bin kilometrelik yürüyüş yoluna sahip. Park içerisinde bisiklet yolu ve tarihi Bursa evlerinin minyatürlerinin sergilendiği bir alanda bulunuyor.
1: Kuş gözlemciliği yapmak isteyenler yine Ulubat Gölü'nü tercih edebilirler. Olta balıkçılığı yapmak için en güzel yerlerden biri olan Uluabat Gölü, pelikanlarıyla da ünlü.
0: Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi için yaptırılan türbe ise Bursa'da bulunuyor ve Osmanlı Padişahı adına yapılan ilk türbe olma özelliğine sahip.
1: Kano, yelken, uçurtma sörfü, deniz paraşütü gibi su sporları yapmak isteyenlerse İznik Gölü'nü tercih edebilir. Doğa gezilerinin popüler adreslerinden biri olan Gölyazı, Bursa'da mutlaka ziyaret edilmesi gereken turistik bir lokasyon. Milattan önce 6. yüzyıla kadar uzanan köklü bir tarihe sahip olan Gölyazı, Roma döneminden önemli tarihi hazinelere ev sahipliği yapıyor olması sebebiyle de dikkat çekici.
0: Osmanlı konaklarıyla süslü olan sokakları asırlık zeytin ve çınar ağaçlarıyla trilye, Bursa'da mutlaka görülmesi gereken bir yer. Fay hattının çökmesiyle oluşan bir doğa harikası Su Uçtu Şelalesi, fotoğraf safarileri için en çok tercih edilen yerlerden.
1: Mağara tutkunlarının yanı sıra tarih ve arkeoloji merakları tarafından da yoğun bir ilgi gören Oylat Mağarası, 95 metre yüksekliğe sahip koridorlarıyla dikkat çeken bir yapı. Oylat Deresi'nin batısındaki yamaçlarda asılı duran bu mağara, yürüyüş alanları ve özel aydınlatmalarla gezmeye uygun hale getirilmiş. Binlerce yıldır doğal şekilde oluşan sarkıtlar, dikitler ve mağara göletleri Oylat Mağarası'na duyulan ilgiyi çok daha yoğun hale getiriyor.
0: %90 nem oranına ve her mevsim 18 derecede sabit kalan bir hava durumuna sahip olan Oylat Mağarası, astım gibi solunum yolu hastalıklarına da şifa amacıyla tercih edilebiliyor.
1: Bursa'nın doğal zenginliğinin en önemli parçalarından biri de termal kaynakları. Geçmişi yüzyıllar öncesine kadar uzanan Bursa kaplıcılarından tarih boyunca imparatorlar, kraliçeler ve padişahlar faydalanmış.
0: Bursa kaplıcılarının birçoğu Bizans'tan kalma hamamlardan oluşuyor. Osmanlı döneminde onarılan hamamlar sonradan kaplıcaya dönüştürülmüş ve günümüze kadar gelmiş. En meşhur Bursa kaplıcaları Çekirge, Bademli Bahçe ve İnegöl Oylat bölgelerinde bulunuyor. Bunlar dışında Mustafa Kemal Paşa'da Tümbüldek, Gemlik'te Terme, Orhaneli'de Ağaçhisar ve Sada kaplıcaları da Bursa'nın önemli termal kaynaklarının olduğu bölgeler arasında bulunuyor.
1: Havaların ısınmasıyla birlikte tatil planları da yapılmaya başlandı. Peki Türkiye'de nereleri gezmeli, nereleri görmeli? Hangi şehir neleriyle ünlü? Tüm bu soruların yanıtlarını Türkiye'nin turizm rotasında sizler için derledik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
1: Fethi Yılmaz'la Gündem Özel başlıyor.
2: Gündem Özel'den herkese selamlar. Evet efendim, ben Fethi Yılmaz. Gündem yoğun, siyasi gündem var. Biz bu tüm bu gündemin içerisinde hani bir nefes boşluğu adına memleketin, ülkenin kıyılarını konuşalım dedik. O yüzden memleketin kıyılarından bahsedeceğiz. Neden önemli kıyılar? Çünkü Türkiye'nin bakanlık verilerine göre 8592 kilometre kıyısı var. Deniz kıyısı, adalar dahil değil buna. Ve buna gölleri eklediğimizde, buna nehirleri eklediğimizde bu rakam çok daha yukarılara çıkıyor. Hani şöyle düşünün, kıyı tüm kıyı şeridinde yol olsa, olsun demiyorum bu arada yanlış anlaşılmasın, yol olsa 4 gün 11 saatte ancak gezebileceksiniz 80 kilometre hızdaki bir araçla. O yüzden önemli, bu sadece şunun için değil, turizm anlamında değil, nehirlerdeki, nehir havzalarındaki kıyılardan da bahsedeceğiz. Çünkü bir anlamda Türkiye su fakiri bir ülke. O yüzden çok çok önemli, sulamada kullanılıyor. Hatta içme suyu olarak kullanıyoruz vesaire. Sularımız önemli, kıyılarımız önemli. İstedik ki bu programda ve bundan sonraki bununla ilgili bir iki program daha çekeceğiz. Ve kıyılarımızdaki durumu size anlatalım dedik. Konuğum da olacak. Bana meslektaşım gazeteci Yusuf Yavuz eşlik edecek. Bu kıyı meselesini konuşurken şu an hatta galiba, değil mi arkadaşlar? Sayın Yavuz, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkürler. Ben şimdi bir girizgah yaptım. Kıyı meselesi çok çok önemli. Ama öncelikle şeyden hemen başlamak istiyorum. Yani yaz gelince daha fazla kıyıları konuşuyoruz. Haliyle kıyı deyince aklımıza turizm ya da denize girmek vesaire geliyor. Yani o yaz tatili aklımıza geliyor. Halbuki 12 ay içerisindeki bu problemler devam ediyor ve ilk akla da işgaller geliyor, değil mi? Evet. Şimdi herkesin de şöyle bir atıf yaptığını görüyoruz. Mesela işte anayasanın 43. maddesi, kıyılar devletin tasarrufu altındadır ve işte kamu yararı gözetilir deniyor. İşgallerle ilgili tablo nedir bugün özellikle güney sahillerimizde?
3: Evet, aslında binlerce yıldır bu kıyılar ya da işte kamuya ait olan, herkese ait olan diyebileceğimiz, yani Roma hukukundan beri, evet, kimseye ait olmayan herkese ait olandır diye bir tabir vardır ve bu hukuki olarak da yıllarca kullanıla gelmiş. Bugün de baktığımızda özellikle güney kıyıları, hatta kuzeyde Karadeniz kıyılarından da kısmen bunun içine giren alanlar var. Bir şekilde her yaz bahsettiğiniz gibi, yani insanlar denizle, kıyıyla daha çok buluştuğu dönemlerde bu gerçekle bir kez daha yüzleşiyor. Geçmişte bunu özellikle 30'lu yıllarda, 40'lı yıllarda, hani böyle daha turizmin olmadığı dönemlerde, evet, İstanbul'un tamamen bir deniz kenti olduğunu görüyoruz. Bugün neredeyse işte 60'lı 70'li yıllardan itibaren İstanbul'da o eski denize girilebilecek alanların kalmadığını ve dolayısıyla hani halk denize, millet denize hücum etti, halk denize giremiyor tartışmalarını siyasetin de gündemine gelmiştir geçmişte. Bugün özellikle Antalya, Muğla, İzmir hattına, yani turizm rantının, kıyı rantının yoğun olduğu bölgelere baktığımızda işgallerin aslında işgal adı üstünde, yani olumsuz ve negatif bir kavram. Yani işgal, yani bir ülkeyi işgal edersiniz ya da bir araziyi, daha ağır bir tabir de vardır bununla ilgili, tecavüz denir. Yani bir hukuki deyimdir, bu hukuki terimdir. Yani işgal ve tecavüz diye birlikte kullanılır. Şimdi bakıldığı zaman özellikle turizm bölgelerinde, geçmişte 80'li yıllarda ülke, evet, döviz girdisi olsun, cari açık kapatılsın vesaire gibi bir takım gerekçelerle kıyı turizmi öne çıkarıldı. Ve planlı ve altyapılı bazı bölgeler ayrıldı. Yani ne diyoruz? İşte Betü yap diyoruz. Belek bölgesi için. Yani planlaması ve altyapısının olduğu. Yani işte kanalizasyonu, suyu, elektriği vesairesi gelsin. Planlı bir turizm olsun. Çok güzel. Bunlar birkaç bölgede başladı. Yani Belek, Beldibi, Kemer, Göynük bölgeleri. Hatta Alanya civarında. Ve turizm gelişim bölgeleri ilan etmeye başladık. Ardı ardına bunları yaptık. Fakat planlı başlayan iş Şirazesi'nden çıkmaya başladı. Örneğin çok çarpıcı bir örnek vereyim size. 1972 yılında Beydağları Sahil Milli Parkı'nı biz ilan ettik. Amaç hem halkın rekreasyon ihtiyacı karşılansın, hem bilimsel çalışmalar yapılsın, hem de turizm olsun bunun içerisinde. Yani biz doğal zenginliklerimizi, bunun içerisindeki milli parklarımızı, arkeolojik varlıklarımızı, kültür varlıklarımızı gösterelim ve bundan para kazanalım denildi. Bir alan ayrıldı, otel olsun. Bir alan ayrıldı, işte kesin korunacak alan olsun. Fakat geldiğimiz noktada 1969'da ilk çalışma başladığında 69 bin hektar olan Milli Park'ın sınırları bugün 31 bin hektara düştü. Yani ne demek istiyoruz? Yarısından fazlasının yutulduğunu. Bunun en büyük nedeni sürekli kırpılması, yani işgal edilmesi, özellikle kıyı alanlarının bir şekilde oteller ve diğer unsurlar tarafından işgal edilmesi, işte özel plajlar. Bugünlerde Bodrum'dan sosyal medyada çok dolaşan bir fotoğraf var, görmüşsünüzdür evet. Mutlaka. Yani altı şemsiyenin ya da altı şezlongun olduğu bir halk plajı deniliyor ve Bodrum Belediyesi de bununla ilgili açıklama yapmış. Aslında yani 500 metrelik bir alanın içerisinde 180 metresini falan halka ayırdık şeklinde özetlenebilecek bir açıklama yapmış. Yani hani özrü kabahatinden beter denilebilecek bir durum bu. Tablo tam da bu şekilde. Şimdi, aslında.
2: Şunu söyleyeceğim. Şimdi hani güney sahilleri, yani Ege ve Akdeniz sahilleri daha turizmin daha yoğun olduğu, özellikle deniz turizminin olduğu bölgeler olduğu için oradaki işgaller tabii ki çok daha fazla. Siz de örneklerini veriyorsunuz ama bununla ilgili Sayıştay raporları var. Yani bu işgallerin tespiti anlamında, hani mevzuat anlamında aslında çok bir eksiklik varmış gibi görülmüyor. Çünkü İçişleri evet. Bakanlığı dahi bu konuyla ilgili bir rapor yayınlıyor ve kıyı işgallerine dair bunu tespit ediyorlar. Hatta işte ecrimisil ücretleri dahi tespit edilemiyor ya da alınması gereken ücretler alınamıyor. Yani burada ne oluyor? Devlet çok mu hantal davranıyor? Yaptırımı mı yok? Tespit edilen şeyin neden cezası yok?
3: Şimdi bununla ilgili iki başlık söyleyebiliriz. Bir tanesi devletin, yani son yıllarda aslında kamunun adı üstünde ecrimisil, yani işgali ve cezalandırma sistemini koyan karar merceği olan kamunun bugünkü yaklaşımında bu tür işgalleri turizmin bir parçası olarak görmesi ya da ya bu işgallerden işte biraz gelir elde ediyoruz, dolayısıyla bundan kamu yararı kazanımı vardır şeklinde bir bakış olduğunu da görüyoruz. Ya bu iki çelişkinin arasında işgaller ödüllendirilmiş oluyor. Örneğin tam bahsettiğiniz noktada Antalya Kundu bölgesinde, Kemer Ağzı ve Kundu Aksu ilçesi sınırlarında, yani o Antalya'nın doğusunda doğru giderken ilk büyük turizm alanlarından söz ediyoruz. Yani çok büyük otellerin, 5 yıldızlı otellerin, tatil köylerinin olduğu bir bölge. Burada yani inanılmaz rakamlara ulaşan bir işgaller var. Biraz önce bahsettiğim, yani planlama alanı oteller için ayrılan bir saha var. O saha bir şekilde planlı ama oteller adeta kıyıda neredeyse bir yürüyüş alanı bırakılmayacak şekilde kıyıyı işgal ediyor. Yani ilk 100 metrenin 500, içine giriliyor.
2: Çok özür dilerim. 534 bin metrekarelik alan, hazine arazisi, evet. İşgal edilen alan.
3: Bu sadece Kundu ve Kemerağzı evet. bölgesinden söz ediyoruz. Evet. Yani şimdi bu aslında Antalya'da ülkenin başka pek çok yerinde insanlar, bazen sivil toplum kuruluşları, bazen direkt vatandaşlar bu konuyla ilgili sorumluluklarını yerine getirerek bir takım başvurular yapıyorlar, şikayetlerde bulunuyorlar ama yerel merciler bu işlemleri yerine getirmediği için, yani aslında vatandaş başvurusunu yapıyor, belgesini koyuyor, şikayetini ortaya koyuyor ama İşte bunda kamu yararı vardır veya turizme fayda sağlamaktadır. İşte vatandaş da bir şekilde girebiliyor gibi bir takım denetim raporları hazırlanıyor. Fakat buna yapılan, buna yönelik itirazlar geçtiğimiz 2 yıl kadar önce bu sefer Yargıtay savcılığına yapılan başvurusu oldu. Ve burada aslında yeniden bir rapor hazırlandığında aynı bölgede, aynı noktalarda bahsettiğiniz oranlarda işgallerin olduğu tespit edildi. Vatandaşın denize erişiminin engellendiği tespit edildi ve aslında bununla ilgili 3 dönemdir görev yapan Antalya'da valiler başta olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları ilgili, imarla ilgili özellikle kaçak yapılaşmanı, çünkü işgal sadece şezlong şemsiye değil, aslında tespitlerde var bu. Bakıldığı zaman oteller veya restoranlar orayı, işgal ettikleri alanı bir de inşa etmişler. Yani kaçak yapılar da inşa edilmiş. Bir kısmına yapı kayıt belgesi alınmış vesaire, ama bu da neticede mevzuata aykırı şekilde düzenlenen bir belge olmuş. Dolayısıyla hem imar mevzuatına aykırılıktan, hem kıyı kanununa, hem de işgallerle ilgili sorumluluğu görülen, yani görevini yerine getirmediği tespit edilen kamu görevlileri hakkında bir inceleme başlatılması ve yargılamaya, soruşturma izni verilmesini istiyor Sayıştay Savcılığı. Aslında bu geçtiğimiz yıl hazırlanan ve kamuoyuna bizim de haberlerimizle yansıttığımız bir konuydu. Şu aşamada soruşturma izninin verilip verilmediğine ilişkin elimize ulaşan net bir bilgi yok. Hı-hı. Ama bu çok çarpıcı bir örnek olarak.
2: Ama belediyelere verilmiş herhalde, değil mi? Yani herhangi bir belediye ayrımı yapmaksızın hem tabii. CHP'li örneğin, hem iktidar
3: aynen,
2: partisi.
3: Kesinlikle. Aslında Aksu Belediyesi ki sonradan onu da not olarak eklemiş olalım. CHP'den seçilmişti. Daha önce AKP'den seçilen bir başkandı. Hı hı. İsa Yıldırım. Daha sonra geçtiğimiz aylarda tekrar AK Parti'ye geçiş yaptı. İstifa etti CHP'den, geçiş yaptı. Yani aslında partiler üstü bir konu. Yani Antalya bölgesinde, daha doğrusu bütün kıyılarda hem kıyı işgalleri hem imar rantı partiler üstü bir şekilde ilerliyor ve bunu yıllardır altını çiziyoruz. Yani vatandaşın, halkın, kamunun başta belirttiğimiz, yani herkese ait olan alanların adım adım işgal edildiğini ve halkın bir havlusunu koyabilecek alan bırakmayacak şekilde kıyıya erişiminin engellendiğini görüyoruz. Yani veya şöyle diyorlar, ya herkese açık canım, gelebilir insanlar, bakın kimseyi biz geri döndürmüyoruz.
2: Çitlerden atlayabilirlerse.
3: Evet, ama hem öyle hem de yani bir özel plaja bugün 2000 lira günlük, yani bir plaja girdiniz, bir de gir çık, turnike konulan plajlar var. Evet. Fethi Bey, yani turnike konulmuş, hatta Antalya Valiliği'nin kent merkezinde Mermerli Plajı diye bildiğimiz bölgeyi valilik devraldı, restore etti ve bir özel işletmeye kiraya verdi. Turnike koymuşlar insanlar, bununla ilgili imza kampanyası filan başlattılar. Çünkü yani denize erişim bir turnikeden para ödeyerek ya da işte oraya bir kart okutarak geçeceğiniz bir sisteme dönüşmüş vaziyette. Bu tam bir garabettir. Yani bugün Yunanistan'a neden gidiyor insanlar, tatil yapıyor diye tartışıyorlar. İşte son günlerde yine tam da yerli ve milli turizm gibi bir takım kavramlar gündeme geliyor. Ne demekse onu da çok bilmiyoruz, ama aslında kıyıları bir şekilde işgalcilerin yağmalamasına izin veren bir denetimsizlik mekanizması var. Sayıştay, demin bahsettiniz, geçtiğimiz yıl Çevre Şehircilik Bakanlığı ile ilgili hazırladığı raporda özellikle Muğla kıyılarında korunan alanların, özellikle işte Ölüdeniz veya bölgede pek çok kıyıda korunan alan var biliyorsunuz. Yani her yaz gündeme gelir. Bakanlıktan bir işletmeci burayı kiralıyor. Yani aynı zamanda işgal de ediyor, kiralanan alanın sınırlarını taşarak. Daha sonra kiralayan kişiler üçüncü kişilere kiraya veriyor. Yani işgal eden bir kez daha işgal ettiriyor. Yani işgalcinin işgalcisinin işgalcisine uzanan bir süreç var. Böyle bir zincirleme, bir işgalden söz ediyoruz. Dolayısıyla bu konuda insanlar...
2: Peki bu, çok özür dilerim, böldüm. Bu işgalciler mesela işgal ediyorlar. Bakanlık bunlara işte ecri misil diye. Bakanlık ücretini, olması gereken ücreti geri alabiliyor mu? Çünkü o konuyla ilgili Sayıştay da çok, yani şu, dinleyicilere şunu da aktarmak lazım. Söylediğimiz, burada aktardığımız bütün bilgiler ya Sayıştay ya İçişleri Bakanlığı ya da bakanlıkların raporlarında var aslında. Yani Sayıştay denetimine de bakıldığında mesela diyor ki bu ecri misil ücretlerini neye göre belirlediniz? Bunları çok ucuza vermişsiniz diye bir tablo çıkıyor.
3: Evet, kesinlikle bu bahsettiğimiz konular aslında devletin, kamunun hazırladığı raporlar. Yani işleyişi denetliyor, mevzuata uygun mu değil mi? Diyor ki yani siz burayı kiraya vermişsiniz ama işgaliye ücretlerini, alınması gereken paraları yani 8-10 yıl öncesinin rayiçleri üzerinden alıyorsunuz. Hala bunları güncellememişsiniz ve burada kamu zararı oluşmuş. Yani bir taraftan bununla kamu yararı var diye işgalden elde edilen parayı bir gelir olarak görüyorsunuz. Tamam, ona da razıyız ama onu da bari günlük rayiç üzerinden almayı becerebilseniz daha da iyi olacak. Yani onu da beceremeyen, daha doğrusu böyle bir denetimsizliğin ve gevşekliğin yaygınlaştığı bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla sistem adeta böyle, vatandaş gidiyor, isyan ediyor, şikayet ediyor, başvuru yapıyor ve sürekli bir top çevirme, yani bugün git yarın gel, geçmişte 80'li yıllarda bu çok yaygındı ve hani artık mizah filmlerine, karikatürlere vesaireye konu olurdu. Yani bugün git yarın gel diyen bir memur tipolojisi vardı.
2: Maalesef.
3: Bugün de ne yazık ki o günlere tekrar geri döndüğümüzü gösteren bir takım durumlarla karşı karşıyayız.
2: Ve her yaz başında, her yaz başında, her yaz ortasında ve sonunda bu konuyu konuşmak zorunda kalıyoruz ki tarif ederken dahi zorlanıyoruz değil mi? Yani gevşeklik kesinlikle diyoruz, başka bir şey, tarif etmekte zorlanıyoruz. Çünkü bakanlıkların ya da ilgili işte Sayıştay vesaire ilgili kurumların raporları, şimdi mesela biraz önce işgallerden bahsettik. Eskiden tecavüz ifadesi de kullanılırdı yani bölgeye. Kesinlikle. Şimdi önümde sizin daha önce yazdığınız bir haber de var. Orada İçişleri Bakanlığı'nın bu 560 bin kadar bir alanı, çok devasa bir alanı işgal eden otellerin isimleri var önümde. Tek tek okumayacağım çünkü muhakkak reklamlarını duymuşsunuzdur. En meşhur, en 5 yıldızlı böyle şaşalı bir şekilde, ama hepsi hazine arazisini, yani sizin arazinizi, yani siz dinleyicilerin arazilerini işgal eden, vatandaşın alanını işgal eden oteller bunlar.
3: O otellerden bir tanesi 7 yıldızlıdır ve yakın geçmişte, belki kamuoyunun hafızasında tazeliğini koruyordur. Hollywood'dan ünlülerin açılışına ve doğum günlerine, çeşitli etkinliklere, Paris Hilton'dan tutun da başka pek çok ünlünün açılışlarına getirildiği bir şatafatlı mekanlardan bir tanesiydi. 7 yıldızlı ünlü bir otelden söz ediyoruz. Tabii bir tarafta devlet yetkililerinin, kamu görevlilerinin bu zincirin içerisinde bir şekilde tabii ki işte turizm, tanıtım vesaire, bunlar önemli, iş dünyası elbette önemli ama bu ilişkilerin de çok girift, yani iç içe geçmiş olmaması gerekiyor. Yani devletin kamu görevlilerinin belli bir çizgide durması gerekiyor ki aslında o işgaller biraz daha ödüllendirilmesin ya da cesaretlendirilmesin diyelim.
2: Yani kimse yapılmasın demiyor bu arada. Hukuka uygun, usulüne uygun yapıldıktan sonra İçişleri Bakanlığı'nın raporundan. Şimdi şöyle bir tablo da yok mu Yusuf Yavuz? Biraz önce bahsettin. Çok girif. Yani şimdi bu otellerin tamamı Türkiye'deki en zengin iş adamlarının otelleri ya da firmaların. Çünkü böyle hani tabirimi mazur görsünler, garibar bir pansiyoncu böyle yarım kat ya da yanına bir şey attığında onu hemen yıkmak çok daha kolay, ama bu oteller sürekli reklamları, o şaşalı bir hayat veya da tatil sunuyorum diyen ve fiyatları da devasa yüksek olan bu otellerin büyük bölümü ve Oco, yani güney sahilimizde, Antalya'da özellikle işgalci durumunda ve bu işgallere biraz ses çıkarılmaması da o işte ilgili bürokrasiyle ya da iktidarla ya da ilgili bölgedeki belediye ile temastan kaynaklanıyor gibi görülüyor. Bu uyulmuyor çünkü.
3: Evet, işin bu yanı çok önemli. Bir taraftan da denetim mekanizması işlese bile sonuçta yargılama ve sorumluluğuna gidilme aşamasına gelindiğinde sistem biraz kilitleniyor orada. Örneğin Antalya Valiliği'nin benim takip ettiğim konularda aşağı yukarı son 7-8 yıldır hem Büyükşehir Belediyesi hem diğer valilik bürokratları için raporlar var, tespitler var, kamu zararı olmuş, usulsüzlükler yapılmış vesaire. Bir kişiye, bir bürokrata bile soruşturma izni verildiğini bilmiyoruz, görmedik. Ya ben en azından benim bildiğim bilgim dahilinde değil. Varsa
2: peki,
3: da açıklarlarsa
2: neden mesela
3: seviniriz.
2: Ali Yerlikaya döneminde de yani şu anki İçişleri Bakanı'ndan önceki dönemde bölgedeki birçok bürokrat ya da valiyle ilgili soruşturma izni istenmiş. Belediyelere veriliyor, valilere verilmiyor. Neden? Yani hani çünkü şimdi aynı bakanlık belediye soruşturun diyor ama valilik söz konusu olduğunda valiliğe dair soruşturma izni vermiyorum diyor. Hani valilikteki bu atamalardan kaynaklı mı? Neden kaynaklanıyor? Sizin tahmininiz nedir?
3: Tahminim şu, aslında burada geçmişte biraz burada büyükşehir yasasının da yani valilikle ne alakası var diyebilirsiniz ama şöyle bir alakası var. 2012'de çıkan büyükşehir yasası başka pek çok konuda etkileri oldu ama bir taraftan da illerde özel idareler kapandı. Yani 30 tane ildeki özel idareler, yani geçmişte valiliklerin bünyesinde olan özel yani kırsala hizmet götüren veya işte inşaat, altyapı, okul vesaire bunları yapan özel idare kapandı. Yerine yatırım birlikleri kuruldu. Yani İKOP'lar dediğimiz birlikler kuruldu valilikler bünyesinde. Burası biraz daha böyle özerk olsun istendi. Yani daha böyle şirket gibi çalışsın istendi. Fakat böyle olduğu zaman büyük ihaleler devreye girmeye başladı. Ve örneğin Antalya Valiliği'nin, Antalya İKOP'un bir yetkilisinin okulların veya işte kamunun inşa ettiği bir takım projelerin ihalesinde usulsüzlükler tespit edildi. Kamu zararının ortaya çıktığı İçişleri raporlarında var. Tekrar bununla ilgili soruşturma izni isteniyor, verilmiyor. Aynı kişiyi tekrar akçeli işler diye tabir edebileceğimiz yani ihalelerle ilgili birime atama yoluyla tekrar getiriyorlar. Yani görevden uzaklaştırmak bir tarafa, ödül gibi bir yeni görevlendirme yapılıyor. Örneğin yine bunları defalarca işledik. Yani özel araç şirketlerden, ihale verilen şirketlerden diğer hususlar diye tırnak içerisinde bir madde ekleniyor şartnamelere. Özel araç tahsis ediliyor. Yani lüks, işte o yılın modeli neyse, son 2 yaşından fazla olmayacak. 4 çekerli araçlar da var. Sebep ne? İşte denetim için, yani biz yapılan işleri doğru gidiyor mu gitmiyor mu diye kontrol etmek için, yani kontrolörlük gerekçesiyle tahsisleri vesaire. Bununla ilgili bakanlığa yazışmalar yapıldığında bakan ihtiyaç varmış, uyardık, bir daha yapılmaması gerekir vesaire gibi gerekçeler bulabiliyor. Yani özellikle bu belediyelerdeki sistemin bir benzeri aslında valiliklerde de var. Hatta Antalya Valiliğinin İKOP bünyesinde bir özel şirket de kuruldu. Aydaş adı altında özel bir şirket kuruldu. Ve pek çok ticari iştigal alanı olan, onlarca detayı olan bir konu. Bu apayrı bir meseledir. Bu ayrıca konuşmak gerekir. Konuyu dağıtmayayım ben.
2: Peki. Şimdi bir başka, yine kıyılarla ilgili bir başka başlığa geçmek istiyorum. Bu işgal meselesini belli ki biz daha çok konuşacağız. Çünkü tespitler yapılıyor. İşte bütün ilgili bakanlıkların, ilgili devlet kuruluşlarının, öyle diyeyim, raporlarına bunlar yansıyor. Ancak yaptırım uygulama konusunda sıkıntılar var ve bu sıkıntılar devam ettiği sürece maalesef biz bu işgalleri de bu görmeye, her yaz görmeye devam edeceğiz. Ama bunları anlatmak gerekiyor arka arkaya ki sonlanabilsin. Hani hadi işgali geçtik, biraz önce ecrimisil alacaksınız, bari güncel kamu yararı denilerek, hani biz kiralıyoruz, siz de bahsettiniz, ama para alıyoruz, bu da burada da kamu yararı var diye tırnak içinde rapora giriyorsunuz, bari oradan olması gereken güncel fiyatlardan alın da aynı kişi aldıktan sonra, bir sahilde vesaire aldıktan sonra ikinci, üçüncü, dördüncü kişilere kiralayarak arka arkaya karlar gelmesin. Diğer başlığımız kirlilikle ilgili olacak. Çünkü asıl kıyı konusunda en önemli sorunlardan biri bu. Kirlilik ve bu yılda çok fazla arttı. İşte mikroplastik meselesi. Çünkü insanlar denizlere giriyorlar. Bu sadece tatil anlamında değil. değil mi? Yani mesela tabii. İstanbul'da yaşayan insanlar Boğaz'a giriyor ya da yakın bir sahile giriyor. Belki işte Karadeniz coğrafyasında yaşayan insanlar denize giriyorlar. Denize girmek, il değiştirmek anlamına gelmiyor. Hafta sonu bir kıyı şehrine, bir kıyı bölgesine gidip denize giriyorsunuz ve özellikle orada kıyı kirliliği, kıyıdaki bu mikroplastik meselesi güneylerde, kuzeyde de var, güneylerde de var. Bu durum için neler yapılıyor şu an? Oraya baktığımızda tabloyu nasıl özetliyorsunuz?
3: Aslında mikroplastik biraz popüler, yani son birkaç yıldır, yani bazen böyledir. İşte hem bilimsel camiada, akademi camiasında, hem de kamuoyunda bazı kavramlar, işte sürdürülebilirlik gibi veya geri dönüşüm gibi, mikroplastik gibi bir takım kavramlar moda olur ve bir süre sonra sönümlenir. Mikroplastik de bunlardan bir tanesi. Ama biz Antalya'da mikroplastiği konuşuyoruz ama denizden kamyon tekerleri çıktığını görüyoruz. Yani traktör tekerleri çıktı. Aslında makro bir yönetimsizlik sorunu var. Yani mikroplastik aslında yıllar öncesinden gelen, parçalana parçalana, küçüle küçüle gelen son halidir. Bu biraz da çok görünür değildir elbette. Hı hı. Fakat sorun şu, mikroplastiğe suçu atınca, yani sorunun kaynağı olarak mikroplastiği gösterince, aslında mikroplastiği yaratan nedenlerin üstü de örtülmüş oluyor. Örneğin bu konuyu aslında 20 yıldır yazıp çizen, sürekli vurgulayan bir insanım. Gazeteci olarak, evet, vatandaş olarak, ne derseniz deyin. Örneğin biz Demre Çayı'na gittiğimizde, Antalya Demre Çayı'na, hemen Akdeniz'e dökülen onlarca, 30-40'tan fazla büyük nehir ve binlerce irili ufaklı dereden söz ediyoruz. Demre Çayı sera atıklarıyla dolu. Sera naylonları, ipler, plastikler, ilaç kutuları, aklınıza ne gelirse her türlü plastikten tutun da organik, yani seradan sökülen işte domates, patlıcan, biber, neyse bunların kökleri. Alanya'ya giderseniz aynı şekilde, orada muz gündemdedir, Gazipaşa aynı şekilde, Anamur öyle. Aslında havzaları, yani su havzalarını, nehir havzalarını yönetemeyen bir irade var ortada, bir idare var. Ama ya işte Suriye'den atmışlar veya komşu ülkelerden gelen plastikler işte dalgalarla bizim kıyılarımıza gelmiş, vuruyor. Ah ne kadar da kötü, onları biraz işte şey yapalım, hani biz de burada bu gelen şeyleri toplayalım şeklinde bir bakış açısı var. Şimdi 22 Temmuz'da Antalya Valiliği Faselis'te, geçen programda da konuşmuştuk, evet, bir etkinlik yaptı. Ve işte bir çöp kapar cihazına bütün protokol başına toplanmışlar, orada seyrediyorlar. Bir tane küçük cihaz, ya anca bir havuzu ya da küçük bir liman içerisinde ya da bir koydaki temizliği yapabilir. O da yetersiz kalır, sadece görüneni, yani pet şişe varsa, sigara kutusu varsa ya da başka bir takım atıklar varsa onları toplayabilir. Ama mikroplastiği aratabilecek ya da diğer organik kirliliği aratabilecek bir düzeyde değil. Bu bir görüntü, yani halkla ilişkiler meselesi. Sayın Vali bir açıklama
2: yaptı. Çok özür dilerim. Bu negatif bir etki bile uyandırıyor bazen. Yani temizleniyor tabii, şeklinde bir tabii, algı bile yaratıyor. Ama temizleniyor tabii dediğimiz, yani elimizle tutup çöpe attığımız o kutu ya da plastik, mikroplastik bambaşka tabii, dediğiniz gibi. Tabii. Buyurun,
3: bir
2: devam edelim.
3: Yanıltıcı ve aldatıcı bir şeydir. Evet. Dediğiniz gibi bazen ters et yapıyor. Çünkü aslında iletişim bu konuda çok önemli. Yani kamuoyu aptal değil insanlar. Ya orada ne ol? Elinize bir tane uzaktan kumanda alıp, aracın uzaktan kumandasını, işte o cihaz neyse, böyle mutlu çocuklar gibi orada poz vermekle bir sorun çözülmüyor. 29 tane nehir var dedi Antalya'nın. İşte bunlardan atık geliyor şeye, yani mikroplastikler geliyor. Bunların girişlerine, yani nehirlerin ağzına birer tane şey koyacağız. Yani file gibi gelen atıkları toplamaya. Peki nehir havzasında, yani daha içerilerde, daha iç bölgelerde olan atıkları ne yapacağız? Oradaki şeyler, kamyonlarca olan atık bir nehrin ağzına konulabilen atık tutucularla önlenebilecek durumda değil. Bununla aynı şekilde işte şirketlerden veya bir takım sponsorluklar bularak bunlarla ilgili bir çalışma yürütüleceğini ve bunun da işte denizlerin temizliği konusunda yapılan çalışmalar ve örnek girişimler olarak kamuoyuna aktarıyoruz. Fakat Türkiye'nin 2000'li yıllardan bu yana özellikle Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde su çerçeve direktifi diye taraf olduğu bir Avrupa Birliği kanunudur aynı zamanda bu. Hı hı. Olmasaydı da bizim bunu yapmamız gerekiyordu. Nehir havza planları, nehir havza yönetim planları, yani bunun içerisinde evsel atıkları, endüstriyel atıkları, su havzalarını kirleten, yani hem suyun doğrudan kendisini koruyan, içtiğimiz, kullandığımız suyun doğrudan kendisini koruyan, hem de o sular vasıtasıyla denizlere ve yüzey sularına karışan kirliliklerin önlenmesini kurumsal olarak getiren bir, mevzuat olarak getiren bir düzenleme bu. Fakat bunun 2000 yılında Avrupa Birliği bunu onayladı. 2003'ten itibaren Türkiye buna taraf oldu. 2015'e kadar bunların hazırlanması gerekiyordu. Sadece 6 tanesi hazırlandı. Ve bugüne kadar ben yerelde, özellikle yerel yönetimlerden, valiliklerden nehir koruma havza eylem planları ile ilgili bir açıklama duymadım. Bu mevzuatın getirdiği bir takım önleyici tedbirler var, yasal tedbirler var ama bunlar göz ardı edilirken bir taraftan biz kamuoyuna nasıl daha böyle halkla ilişkiler ya da PR çalışması gibi sunabileceğimiz bir takım projeler yapıyoruz ve bunun için de ayrıca bir kaynak ayırıyoruz. Ayrıca bir ulaşım, personel, maddi manevi. Size sadece bir tek örnek vereyim. Bir çevre kurulu toplanıyor.
2: Evet.
3: İşte 10-15 kişiden oluşuyor. Geçen günü ihale tarama yaparken gördüm. 70 küsür bin liralık kurabiye yemişler. Afiyet olsun. Yani ama şimdi sordum.
2: 70 bin lira 15 kişi ne kurabiyesi yedi yani bunlar ya?
3: Ya 15-20 kişi yani bakıldığında şimdi diyoruz ki yani kurabiyenin kilosu ne kadar kardeşim, altın kaplamalı falan mıydı bu?
2: Ne yani? Yaptınız yani?
3: Nasıl oluyor? Ya işte doğrudan teminle bu tarz şeyler yapılıyor. Ya inanılmaz bir kamu kaynağı, işte bir takım afişler hazırlanıyor, bir takım dev panolar hazırlanıyor. 8-10 kişinin katıldığı bir etkinliğe 15-20 kişilik bir kamu personeli seferber ediliyor, o görüntü verilsin. O fotoğraflar çekilsin, sosyal medyada veya haber bültenlerinde yer alsın ve bunu hiç sorgulamadan, yani bu olup bitenleri olduğu gibi harfiyen aktaran da bir basın yayın camiası söz konusu olduğu, evet, için bu kısır döngüden bir türlü kurtaramıyoruz. Yani size çarpıcı bir örnek vereyim. 1990'ların sonunda Burdur Gölü ile ilgili, bizim bölgemizdedir biliyorsunuz.
2: Hı-hı, evet.
3: İşte Ramsar sulak alanı ilan edildi, koruma altına alındı, havaalanı tartışmaları falan. Sonra Burdur Gölü, bugün Antalya Burdur yolunu kullananlar bilir. Gölbaşı diye bir köy vardır, Isparta Gönen'e bağlı. Hı hı. Gölbaşı adı üstünde gölün başındaki bir köydü ve gölün kıyısındaydı yani köy. Adı üstünde Gölbaşı. Bugün Burdur Gölü Gölbaşı'ndan yaklaşık 10 kilometre falan çekilmiş vaziyette. Yani Gölbaşı'ndan Burdur Gölü'ne ulaşmak için 2 saat kadar yürümeniz gerekir.
2: Köyün hikayesi neden değişti bir anlamda? Yani göl de
3: kesinlikle
2: çekildi.
3: Kesinlikle öyle. Neden? Çünkü gölü koruma altına aldık ve uzun devreli bir gelişim planı hazırladık. Yani bakın, hep eylem planı diyoruz, işte gelişim planı. Bir yerde eylem planı varsa orada eylemsizlik teşvik ediliyor. Bir yerde uzun vadeli gelişim planı varsa orada o gölün ya da o doğal alanın uzun vadede ölümüne terk edilmesi anlamına geliyor. Yani burada kamuoyuna verilen mesaj şu: biz valiliyiz, biz büyükşehir belediyesiyiz, biz ilin en önemli bu konudaki kurumlarıyız, il başkanıyız, işte il yöneticisiyiz vesaire. Bunlar kamuoyuna verilen her fotoğraf aslında şu mesajı veriyor: merak etmeyin, devlet burada, kurumlar burada, belediye burada. Ve haber bültenlerine bakıyorsunuz, işte şöyle bir eylem planı hazırladık, böyle bir proje hazırladık, kesin koruyacağız. Sonuç raporu var mı? Yok. Yağmur suyunu hasat etmek için Sünger Kent projesi yaptık. Sonuç ne kadar hasat ettiniz? Nerede kullandınız? Var mı sonuç
2: takibi
3: raporu?
2: Yok. Yok. Yok.
3: Takip yok. Dolayısıyla yok.
2: Tespit
3: burada
2: var. Tespit var.
3: Çözüm yok.
2: Çözüme dair, hani çözüm önerisi diye başlanılan şeyde de takip yok. Şimdi bir örnek de ben vermek istiyorum şundan dolayı. Şimdi hep güney sahillerimizi, çünkü şu an yaz nedeniyle insanlar, biz dinleyiciler şöyle düşünebilir. hani çok fazla nüfusun yoğun olarak özellikle yaz aylarında buluştuğu alanlar oluyor Ege ve Akdeniz sahilleri. Hani kirliliğin bundan dolayı artması gibi bir durum söz konusu değil efendim. Benzer bir tablo değil. Karadeniz'de de var. Kesinlikle. Mesela Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın DENİZ diye bir biliyorsunuzdur bir programı vardı 2014-2022. Ben bu raporu haberleştirdiğimde çok şaşırmıştım. Çünkü 2022 tam Covid'den çıkıştı. Hani insanlar 1,5-2 yıl boyunca evden çıkamadıkları için doğa bir anlamda kendisini tamir etmişti. Ve Karadeniz sahillerinde o dönem Karadeniz Teknik Üniversitesi plaj araştırması yaptı. Doçent Doktor Yahya Terzi ve ekibi 37 istasyonda çalışma yaptılar ve plajların %90'ının kirli ya da çok kirli olduğunu tespit ettiler. Sadece şey değil, hani Karadeniz'de de benzer Akdeniz, bir tablo var.
3: Kesinlikle. Örneğin Espiye bu kirliliğin en yoğun olduğu bölgelerden biridir. Yine Samsun kıyıları. Yani
2: evet,
3: o bölgede
2: Samsun, Terme. Evet. Hopa'da, Artvin'de var.
3: Kesinlikle. Ya oradaki, yani aslında yapı aynı.
2: Çok özür dilerim. Bunu şunun için söyledim. Yani Güney ya da Ege sahiller, insanlar denize giriyor diye sadece olmuyor. Yapısal bir sorun. Karadeniz'de de var.
3: Aslında yediğiniz domatesten, Karadeniz'de işte fındığından, tütününden, pirincinden, Bafra Ovası'ndan, o suyla üretiliyor bunlar. Ya da Adana Çukurova'daki karpuz veya işte Ankara'daki kavun.
2: Evet.
3: Yani hep bununla üretiliyor. Havza koruma planlarını sağlıklı bir şekilde yapıp denetim mekanizması işletilmediği zaman, yani şu anda özellikle biz Antalya'yı konuşuyoruz ama ülkenin tamamı için, yani Menderes Havzası da öyle,
2: evet,
3: Akarçay Havzası da öyle, Yeşilırmak Havzası da, Samsun'dan o Bafra ve Çarşamba'dan denize ulaşan Yeşilırmak Havzası'nın sularında da Kızılırmak ve Yeşilırmak'ın aynı şekilde sorunlar var. Dolayısıyla yediğimiz ekmekten içtiğimiz suya kadar, yani buğdaydan, işte arpadan, pirinçten, domates, her neyse, yani yediğimiz her şeye sirayet eden bir kirlilikten söz ediyoruz. Biz bunu ancak yüzerken, deniz kıyısına geldiğimizde veya Samsun'da da öyle, denize girerken karşılaşıyorsunuz. Yani malçık ve artık ötrofike olmuş bir su yüzeyiyle karşılaşıyorsunuz. Dolayısıyla bunu bir şekilde göstermemek ya da örtbas etmenin yollarını da buluyorlar. İşte plajlara yeterince denetim yapılmadığını bildiğimiz alanlara bir takım mavi bayrak gibi etiketler konuluyor.
2: Bunu turizm biraz daha detaylandırır mısınız? Önemli. Yani bu Sayın Yusuf Yavuz, ben mesela bir sahilde dinleyiciler adına ben sorayım. Ben mavi bayrak gördüm, burası tertemiz, ben burada yüzebilirim diyebilir miyim?
3: Diyebilirsiniz ama daha dün örneğin Akdeniz Üniversitesi'nden bir akademisyen, bir hoca açıklama yaptı. Dedi ki Konya altında denize girmek, yani riskli, yetişkin özellikle yaşlılar ve çocuklar için riskli. Neden? Görünürde evet, yani bir Karadeniz'e kıyaslandı daha temiz bir su. Ama işte belli yerlerde kirlilik var. Fakat
2: mavi bayrak mı
3: yoğunluk, tabii ki Konya altının neredeyse tamamı mavi bayraklıdır. Örneğin yine Tekirova'da, Kemer'de, yine Alanya bölgesinde, Kargıcak'ta. Yani Antalya'da 230'un üzerinde mavi bayrak var, mavi bayraklı plaj var ve bunların yaklaşık 200 tanesi, belki 200'den biraz daha fazlası otel. Yani 5 yıldızlı otel ve tatil köylerinden oluşuyor ve her biri işte her yıl bu mavi bayrak süreçleri yenileniyor. Bir takım katılım payları vesaire ya da katkı payları alınıyor. Otellerden yatak başına ücret alındığını öğrendim. Geçtiğimiz haftalarda Alanya, Kemer, Manavgat bölgesinde mavi bayrak konusunda bir araştırma yaptım ve turizmcilerle, plaj işletmecileriyle, vatandaşlarla konuştum. Örneğin mavi bayrak sorumlusu olarak da yıllarca turizm sektöründe çalışan bir vatandaşın aktardığı şöyle: denetimler ne kadar sık yapıldı diye sorduğumda, ya bir kez işte sezon başında gelinip denetim yapılıyor, ondan sonra bir daha yapılmadığını söyledi. Oysa yılın her 15 günde bir, yani su kalitesi,
2: yani bunun bir yönetmeliği yok mu?
3: Değil. Şimdi şöyle bir sorun var. Bu denetimi aslında çok başlı bir yapı var. Yani bir özel vakıf ya da sivil toplum kuruluşunun denetim yetkisi olamaz, olmamalı.
2: Tabii ki.
3: Hoş bakanlık da yaptığında bunu ne kadar sağlıklı yapıyor? Yani Sağlık Bakanlığı'nın yüzme suyu verilerini açıkladığı, bir internetten de dinleyenler ulaşabilirler. Böyle bir haritalama sistemi vardır yüzme suyu kalitesiyle ilgili. Yani burada yüzülebilir, burada yüzülmez ya da riskli falan gibi bir takım parametreler konulmuş. Yani sınır çizgiler, sınır değerler konulmuş ama yüzülebilir denilen yerlere bakıyorsunuz o gün, yani yüzerseniz hasta olursunuz. Yani ya cilt hastalığı ya başka bir takım sorunlarla karşılaşırsınız. Yani yüzmeye asla elverişli olmayan pek çok yere, ya bugün hemen açsın internetten yüzme suyu girilebilir alanlara baksınlar insanlar. İstanbul'un plajlarının bile yüzme için elverişli olduğunu, yayımlandığını görürler. Mavi Bayrak'ta da benzer bir şey var. Yani denetim her 15 günde bir bile bazı durumlarda yetmez. Çünkü su kalitesi sürekli değişebilir. Ani bir olay olur. Çarpıcı bir örnek daha vereyim bununla ilgili. Hı hı. 2 yıl kadar önce Antalya'da yine bir petrol kirliliği olmuştu. Konyaaltı sahillerinden ve Lara bölgesinde kıyıya vurdu. Ve çocukların, insanların yüzlerine zift bulaştı adeta. Yani vücuduna, eline, yüzüne neyse. Mavi Bayrağı yarıya indirdiler.
2: Ne bu ya? Yani nasıl oluyor? Mavi Bayrağı şöyle yarıya oluyor. İndirme hani... Bu başka bir...
3: Bu bir çöz, yani şöyle bir çözüm gibi görüyor. Yani Mavi Bayrağı yarıya indirdik. Hani birisi öldüğünde ya da birisi...
2: Ne bu yas gibi yani.
3: Yas gibi yani. Bunun böyle bir şey olmamalı. Yani yarısı...
2: Hayır
3: ya
2: bu böyle bir usul olmamalı. Mü var yoksa birisi keyfine göre böyle bir şey mi yaptı yani? Demek Mavi ya Bayrağı yarıya indirdik ne ya?
3: Evet. Yani ya böyle bir usul icat etmişler ya da bunu ya vatandaşın... Yani sorgulamadan da evet yarıya inmiş ama yani yarı kirli mi diyeceğiz? Yani nasıl
2: abi, yarıya kadar mı gireceğiz yani?
3: Ya belinizden yukarısı denize girmesin filan, yani öyle bir durum var demek ki.
2: Yani izahı olmayınca sistem, mizahı oluyor işte, o yüzden böyle.
3: Kesinlikle öyle. Aslında bu sistem temelden sorgulanması gerekiyor. Çünkü 90'lı yıllarda ortaya çıkan bir kavramdı bu. İşte Avrupa kökenli, sonra Türkiye'de eski bir turizm bakanı olan... vakfın kurucusu eski bir turizm bakanı, hı hı, Abdülkadir Ateş Beyefendi ve yönetiminde de çok sayıda turizm camiasının işte ünlü turizmciler var diyelim. Bir etiket olarak güzel. Yine o turizm camiasından konuştuğum, Mavi Bayrak'la ilgili konuştuğum kişilerden şöyle söylendi. Ya işte engelliler için bir rampa hazırlıyoruz. Belli bir takım panolar koyuyoruz. Karetta karettalar için işte bir iki tane göstermelik yuvalama alanı koyuyoruz. Bir takım standartlar var. Yani hani askeriyede falan böyle bir şey olur ya, denetim yapılacağı zaman her şey böyle Uğur Dündar'ın eskiden televizyon programlarından hatırlarız. Yani üreticiler galoşla falan evet, karşılardı. aynen böyle bir dönem galoş ve işte bone takıp karşılarlardı.
2: Ama üretimhaneye girince
3: aynen öyle. Böyle bir görüntüyü kurtaracak bir şey kuruluyor. Bu tabii ki biraz abartarak da söylüyorum ama kuşkusuz hepsi için geçerli değildir. Fakat gelinen noktada karşı karşıya kaldığımız sonuçlar, yani 230'dan fazla mavi bayrağı olan bir kentten söz ediyoruz sahillerinde ama kıyılarda istisnasız her kıyıda kirlilik günden güne artıyor. Çözüm yine palyatif, yani günü kurtaracak. İşte derelerin ağzına atık kapanları koyalım. İşte bir takım aletlerle arada bir temizlik yapalım. Ve karasal havza planını yapmadığınız sürece, bütüncül bakmadığınız sürece sadece oyalanırsınız ve çünkü... Bakın 2000 yılında çıktı düzenleme, 2003'te Türkiye'de devreye girdi. Yavaş yavaş aradan 23 yıl geçmiş. 23 yıldır bu planlar sağlıklı bir şekilde yapılmış olsaydı biz bugün ne Adana Ceyhan Havzası'ndan ne Seyhan Havzası'ndan Akdeniz'e karışan plastik kirliliğini konuşuyor olurduk. Çünkü bu işin sadece bir kısmı ve çok popüler bir kısmı olduğu için öne çok fazla çıkarılıyor. Yani mikroplastik kelimesi de biraz insanlara daha kolay ulaşıyor sanıyorum.
2: Evet.
3: Ama makroplastikleri unutmamamız gerekiyor. Çünkü yani görüntüler öyle böyle değil. daha maalesef çözüme yönelik kalıcı adımlar atılmasında yarar var. Bir de şunu da kısaca vaktimiz varsa vurgulamak isterim.
2: Bir iki yani soru daha soracağım çünkü. Hemen ona geleceğim çünkü. Şimdi çözüm dedik ama bunlar çözüm değil. Bir anlamda çözüm olmuyorlar. Çözüm olmadıkları da belli. Kıyı şeritlerimizden bahsediyoruz. Bölgeden değil, memleketin tamamı kıyı şeridi de tablo benzer durumda. Göllerimizde de maalesef tablo benzer durumda. Nehirlerimizde de benzer durumda. Konuşmaya da devam edeceğiz ama şimdi Antalya'da Kasım ayında küresel iklim zirvesi var. COP31 ve Antalya'da bir maskot. İsmi de Türk oymuş herhalde ama çok tartışmalara evet. konu oldu. Neden çok tartışıldı bu maskot, valinin maskodu?
3: Ya aslında COP31 yani örneğin 2023'te Dubai'de yapılmıştı. Aslında karbon salınımının azaltılması için bütün gelişmiş ülkelerin gelişmemiş ya da gelişmekte olan ülkelere vereceği zekatın konuşulduğu diyelim bir zirvede. Dubai'de, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapıldı. Bir çöl ülkesinde bile bir logo yapmışlardı ve içinde ekosistem vardı. Yani işte develer, kuşlar, yeşil bir dünya, yani ortak dünya, hepimizin ortak evi mesajı veren.
2: Çöl de olsa hayalini kuran hani.
3: Tabii, çöl de olsa aynen öyle. Çöl de olsa yani dünyaya dair bir şeyi var. Şimdi Antalya biyoçeşitlilik bakımından Avrupa'nın birçok ülkesinden hatta belli bölümleriyle tamamından daha önemli bir coğrafya. Birçok evet. ülkeden daha fazla, daha zengin diyebiliriz. Fakat bakıldığında Antalya Valiliği COP31 ile ilgili ev sahibi olan kentin valiliği bir inisiyatif oluşturdu. Mavi Akdeniz İnisiyatifi adıyla. Ve burada okullarda işte kamuoyuna, öğrencilere, gençlere, halka bir takım etkinlikler yapılıyor. Deniz temizliği vesaire gibi. Seçilen maskot Turko adında fakat adından öte Turko pet şişelerden, plastik atıklardan tasarlanmış bir ve adına da geri dönüşüm kahramanı Turko demişler. Yani şimdi bu ismi kim seçti bilmiyoruz ama kamuoyuna yansıtılan...
2: Bir saniye doğru anlamak adına şimdi bir saniye Sayın Yavuz. Yani iklim zirvesi için belirlenen maskot atık mı?
3: Plastik atıklardan oluşturulan bir sanal kahraman. Evet, plastik yani kafasında pet şişenin kapağı var, kulakları ortasında yani karnında bir geri dönüşüm logosu vardır. Yani hep içtiğimiz evet. sudan işte evet. pek çok ambalajlara o da ayrı bir kısır döngüdür. Ve adı geri dönüşüm kahraman. Şimdi COP31 aslında... tuhaf ötesi ve Turko çizgi filmler hazırlanmış yani sanal filmler hazırlanmış ve Turko bir deniz kaplumbağasının yaşadığı balıkların yani böyle işte çok inanılmaz güzel bir deniz ortamına
2: dalıyor. Bu katı atık denizin içine de giriyor. Olmaması gereken. Hani...
3: Kesinlikle. Yani aslında orada olmasını istemiyoruz ama o doğrudan yani voltranı oluşturmuş pet şişe işte süt kutusu ambalaj her neyse bir takım ambalajlardan toplanmış voltranı oluşturmuş ve denizin altına dalmış bir karette karettaya tutunuyor böyle çok güzel bir mesaj vermeye çalışıyor. Diyor ki çocuklar buraya işte denize çöpünüzü atmayın, çöpünüzü ayrıştırın. İşte kağıtları ayrı kutuya koyun, plastikleri ayrı kutuya koyun, camları başka bir kutuya koyun filan. Pilleri ayrı bir kutuya. Şimdi bu yani mesaj olarak bile çok sıkıntılı. Yani çocuklar ne düşünecek? Yani hem orada yani, olmasını istemediğimiz bir nesne ama
2: kahramanlaştırıyorsunuz o nesneyi ve o nesne denizin içinde.
3: Tabii bir anti kahraman yaratılmış yani valilik eliyle bir anti kahraman
2: çok ilginç. Kimin fikri çok merak
3: mesaj.
2: Ediyorum.
3: Evet biz de bunu sorduk, sorguladık. Henüz herhangi bir açıklama gelmiş değil. Gelirse onu da paylaşmış olacağız elbette. Fakat bir başka konu da şu.

0: Yunanistan coğrafyasında, İtalya kültüründe. Çünkü Osmanlı'yla tarihsel ilişkileri, sorunları vesairesi olan pek çok toplumda aslında bu şekilde bir aşağılama ve hakarete
1: Balkan coğrafyasında
0: bazı...
1: da Türko
0: evet,
1: diye.
0: Evet, aynen.
1: Hatta Yeşilçam filmlerinde dahi vardır o.
0: Tabii.
1: Mizansen tekrar edilir. Yeşilçam filmlerinde
0: tabii.
1: O Osmanlı'nın özellikle son dönemine dair, o Balkan Savaşları'nın olduğu döneme
0: tabii.
1: dair filmlerde bir aşağılama şeyi olarak Turko diye tarif edilir.
0: Bir dışlayıcı yani bir ötekileştirici tarafı da vardı. Şimdi bu belki düpedüz yani bugün işte
1: ya bu kasıtla yapılmaması
0: böyle değil.
1: Yapılmasa bile ama
0: kesinlikle
1: hani...
0: iyi niyetli bir çalışma olduğuna kuşkumuz yok.
1: Ama...
0: Onu bir şey demiyoruz. Fakat bunun bir araştırılması, bir incelenmesi gerekirdi. İkincisi, böylesine tartışmalı bir ismi, yani en küçük bir soru işareti olsa bile, yani uluslararası bir etkinlik, bütün dünyanın gözü orada olacak, yani 100 binden fazla insan, 196 ülke katılıyor ve Antalya gibi, yani bu işlere çok alışık, yıllardır 30 yıldır Antalya.
1: Bağlantı koptu herhalde Yusuf Yavuz'la ilgili. Arkadaşlar hemen bağlayabilirsek sözlerini bir tamamlasın. Zaten programın da sonuna doğru gelmiştik. Neyi konuşuyoruz efendim? Ülkenin kıyılarını konuşuyoruz. Güney sahillerimizden başladık. Karadeniz'e dair bilgiler verdik. Hem işgallerden bahsediyoruz. Yapılan işgallerle ilgili bakanlık raporları, Sayıştay raporları, bu raporlardan aslında verdiğimiz veriler, konuştuğumuz rakamların hepsi bunlarla ilgili. İşte biraz önce de söyledim, hani hep güneyden konuşuyoruz ya da şöyle bir algı oluşuyor. Yani güney sahillerinin kirli olması, evet kirlilik var vesaire, ama orada yaz aylarında özellikle çok fazla turist akını oluyor ve bunun da etkisi oluyor deniyor. Ancak benzer bir tablo işte Çevre ve İklim Bakanlığı 2014 ile 2022 yılları arasında yaptığı çalışmadan bahsetmiştim. Tekrar edeceğim. DENİZ kısaltılması ve denizlerde bütünleşik kirlilik izleme programı yapılıyor ve dörde ayrılıyor bu anlamda. İşte Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz kıyı sularından analizler yapılıyor. 2014-2022 yılları arasında raporlamalar yapılıyor ve o raporlamalarda mesela hani... Karadeniz'deki plajların %90'ının kirli ve çok kirli olarak çıkıyor ki buna şundan dolayı önem veriyorum. Tam Covid sonrası yapılan bir, hani Covid sonrasında insanlar dışarı çıkamadılar bir şekilde, o doğa hani İstanbul'da yaşayanlar bilir, Boğaz Köprüsü'ne Yunus balıkları, hatta böyle Haliç'e doğru dahi girmişlerdi. Bir anlamda o doğanın kendisini kısa sürede olsa bir yenileme fırsatı bulmuştu. Öyle bir dönemde bile böyle bir tablo ortaya çıkmıştı efendim. O yüzden sıkıntılı. Tam Yusuf Yavuz da işte Antalya'daki bu COP31 zirvesinde Antalya Valiliği'nin maskodundan bahsediyordu. Telefonla da bağlayabiliriz arkadaşlar. Maskodundan bahsediyordu ve o maskodun atıklardan oluşmasının, işte denize giriyor o atık, karette'nin yanında, neden mesela hani Antalya'da madem böyle bir zirve yapılacaksa karette çok hani o anlamda bütün dünyaya da mal olmuş bir kaplumbağa cinsidir, neden o kullanılmadı onu da bilmiyorum. Bir anlamda yaşamın da yavaş yaşamın, uzun yaşamın da simgesi olduğu için o yüzden önemlidir diye düşünüyorum. Arkadaşlar telefonla ulaşamıyor musunuz? O yüzden önemli. Sanırım Yusuf Yavuz tekrar hattımıza.
0: Evet.
1: Burada
0: geldim.
1: Mısınız? Heh.
0: Bir
1: hattan düştünüz. Şimdi Antalya'daki meseleyi anlattınız. Son iki dakikamız kaldı. Ben de tam şunu anlatıyordum. Yani hani dediniz ya, suyun altına giriyor, karette'yi tutuyor. Yani neden mesela Antalya karette gibi bir kaplumbağa cinsi tercih edilmemiş de bu tercih edilmiş? Bu da benim son sorum olsun. Son 1,5
0: evet.
1: dakikamız.
0: Evet, hemen kısaca özetleyeyim. Aslında sadece karette değil, onlarca doğal simgesi olan,
1: tabii,
0: çok güçlü, dünyaya mesaj verebilecek Antalya'nın doğal miras, doğal ve kültürel mirasa sahip. Ama iki gün önce yine Ekim ayında Antalya'da gerçekleşecek olan Uluslararası Uzay Kongresi'nin gördük ve Uzay Kongresi'ne Caretta Caretta'nın o kadar doğru bir iletişim

0: kendiliğiyle bir maskot olarak seçildiğini.
1: Bir dakika. Şimdi şey, bir... çok özür dilerim. Uzay Kongresi'nde karette astronot olarak simgeleniyor. İklim evet. Kongre, iklim işte COP31'de yani dünyadaki 190 ülkenin katılacağı COP31 zirvesine atık mı simge oluyor?
0: Plastik atıklar ne yazık ki. Geri dönüşüm kahramanı ve Caretta'nın uzay kongresi ile ilgili nedenlerini de şöyle açıklamışlar. Yani onun 90 milyon yıldır bu kıyıları kullanıyor. Çok dünyada nadir bulunan bir tür ve nesli tehlike altında. Sürekli yumurtlamak için belli sahillere geliyor. Ömrünün bir kısmını karada geçiriyor ve tekrar denize dönüyor. Yani hem çift yaşamlı hem karada hem denizde yaşayabiliyor. Ve onun su, yani mavi sulardan, turkuaz sulardan yıldızlara uzanan bir yolculuğunu metafor halinde kullanmışlar. Ve istendiği zaman... zorlama bile peki. olabilir ama istenirse o coğrafyanın, o kültürün, yerelin mesajı bütün dünyaya beni koruyun, bizi koruyun, biz burada yaşıyoruz ve 90 peki. milyon yıldır buradayız diyebiliyor. İstenirse çok, her çok, şey olabiliyor.
1: Çok teşekkürler Yusuf Yavuz yayına katıldığınız için. Son iki örnek de memleketin halini anlatma bakımından çok iyi bir özetti. Yayınlarımıza kıyıyı konuşacağız. Türkiye'nin kıyılarını konuşacağız. Kıyılardaki problemleri konuşmaya devam edeceğiz efendim. Şimdilik gündem özelden bu kadar. Hoşça kalın. Tekrar görüşmek üzere.
2: Fethi Yılmaz'da gündem özel sona erdi.
3: En kaliteli şarkılar.
4: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik.
1: Bunu biliyor muydunuz? Bunu biliyor muydunuz? 1972'deki Apollo 17 görevi sırasında ay yürüyüşünden sonra uzay aracına dönen astronot Harrison Schmitt de göz sulanması, burun tıkanıklığı, hapşırık gibi nezleye benzeyen belirtiler görüldü. Çünkü ayın yüzeyini kaplayan toz parçacıkları dünyadaki toz parçacıkları gibi yuvarlak değildir. Toz parçacıklarının kenarları keskindir. Bu nedenle astronotların gözlerini, solunum yollarını ve akciğerlerini tahriş edebilir.
2: Bunu biliyor muydunuz?
0: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın gelmesiyle Ukrayna krizine ilişkin yaklaşımını değiştiren Washington'ın Kiev'e sağladığı yardımlarda da ciddi düşüş yaşandığı görüldü. ABD hükümetinin Ukrayna krizi kapsamında Kiev'e ve Avrupa'daki askeri faaliyetlere sağladığı yardımları denetlemekle görevli resmi kurum olan Atlantik Kararlılığı Operasyonu Özel Teftiş Ofisi tarafından Kongre'ye sunulan bir rapor çok çarpıcı veriler ortaya koydu. Rapordaki hesaplamalara göre 2026 yılın başında ABD'den Ukrayna'ya silah sevkiyatı, Joe Biden dönemindeki aylık ortalama seviyelere kıyasla yaklaşık %80 oranında geriledi. Mart 2022 Aralık 2024 döneminde Ukrayna'ya yaklaşık 43,4 milyar dolar değerinde silah sevk eden Washington yönetimi, bu süreçte aylık bazda ortalama 1,28 milyar dolarlık sevkiyat gerçekleştirdi. 2026 yılının ilk çeyreğinde ise sevkiyatlar ağırlıklı olarak daha önceden imzalanan Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi Sözleşmeleri üzerinden devam etti ve aylık ortalama 266 milyon dolar seviyesinde kaldı. Atlantik Kararlılığı Operasyonu Özel Teftiş Ofisi raporunda ABD'nin güvenlik yardımlarının keskin bir şekilde düştüğü, buna karşın NATO müttefikleri ve ortaklarının Ukrayna'yı finanse etme konusunda daha büyük bir rol üstlendiği de vurgulandı. Rusya yönetimi Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarının yalnızca çatışmayı uzattığını ve diplomatik çözüme hiçbir katkı sunmadığını defaatle dile getiriyor. Ancak Kiev ve Batılı sponsorları gerilimi tırmandırmaya hizmet eden bu adımlardan vazgeçmiyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesiyle Washington'ın Ukrayna politikasındaki değişimin Kiev'e yönelik askeri yardımlara da yansıdığı belirtildi. ABD Kongresi'ne sunulan bir rapora göre 2026'nın ilk çeyreğinde Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatları Joe Biden dönemindeki aylık ortalamaya kıyasla yaklaşık %80 azalarak 266 milyon dolar seviyesine geriledi. Raporda ABD'nin desteğindeki düşüşe karşılık NATO müttefikleri ve ortaklarının Ukrayna'ya yönelik finansal ve askeri desteğinin arttığı vurgulandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Türkiye İstatistik Kurumu'nun Haziran 2026 iş gücü istatistiklerine göre mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak %7,6 oldu. 15 ve daha yukarı yaştaki işsiz sayısı Haziran'da bir önceki aya göre 168 bin kişi azalarak 2 milyon 688 bine geriledi. İşsizlik oranı erkeklerde %6,5, kadınlarda ise %9,8 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerin sayısı ise 227 bin kişi artarak 32 milyon 733 bine yükseldi. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı 0,3 puan artışla %48,9'a çıktı. Bu oran erkeklerde %66,1, kadınlarda ise %32 olarak gerçekleşti. İş gücü de Haziran'da 58 bin kişi artarak 35 milyon 420 bine ulaşırken, iş gücüne katılma oranı 0,1 puan yükselerek %52,9 oldu. 15 ile 24 yaş grubundaki genç nüfusta işsizlik oranı ise 1,8 puan azalarak %12,8'e geriledi. Genç işsizliği erkeklerde %10,4, kadınlarda %17,3 olarak kaydedildi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 0,1 saat artarak 42,5 saate çıkarken, atıl iş gücü oranı 2 puan azalarak %28,8 oldu. Türkiye'de işsizlik oranı Haziran'da bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak %7,6'ya geriledi. TÜİK verilerine göre işsiz sayısı 168 bin kişi azalışla 2 milyon 688 bine düşerken, istihdam edilenlerin sayısı 227 bin kişi artarak 32 milyon 733 bine yükseldi. Genç nüfusta işsizlik oranı da 1,8 puanlık düşüşle %12,8'e geriledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Sivas'ta seyyar kokoreç tezgahının daimi müşterisi Tilki her akşam tezgaha geliyor ve kendisi için ayrılan kokoreci yedikten sonra bölgeden ayrılıyor. Bazen de paket yaptırıyor. Cumhuriyet Üniversitesi içerisinde seyyar kokoreççilik yapan Emin Akalı'nın tezgahına bir süredir düzenli olarak gelen Tilki, akşam saatlerinde tezgahın çevresinde bekliyor. Kendisi için hazırlanan çeyrek ya da yarım porsiyon kokoreç bazen tezgahın yakınına bırakılıyor, bazen de ekmek arasına konularak paket yapılıyor. Tilki kimi zaman yemeğini bulunduğu yerden yerken, kimi zaman da paketini alarak gözden kayboluyor. Her akşam tekrarlanan bu sıra dışı buluşma, yemek yemeye gelen vatandaşların da ilgisini çekiyor. Tilkinin de müşterilerden birisi olduğunu ifade eden seyyar kokoreççi Emin Akalın, bu tilki her akşam gelir. Bazen çeyrek, bazen de yarım kokoreç hazırlayıp dükkanın köşelerine bırakırım. O da gelir, yer ve gider. Çok sadık bir tilki diyor. Bazen burada yer, bazen de paket yaparız, alır götürür ifadelerini kullanan kokoreççi Emin Akalın, o da bizim müşterilerimizden birisi diye konuşuyor. Sivas'ta seyyar kokoreç tezgahının müdavimleri arasında bir tilki de katıldı. Her akşam aynı tezgaha gelen tilki kendisi için hazırlanan çeyrek ya da yarım porsiyon kokoreci yedikten sonra bölgeden ayrılıyor. Kokoreççi Emin Akalın bazen tilkiye yemeğini paket yaparak verdiğini ve sevimli hayvanın artık tezgahın sadık müşterilerinden biri olduğunu söylüyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: En kaliteli müzikler
3: Radyo Sputnik.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Türkiye'nin turizm geliri 2026'nın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %2,6 düşerek 15 milyar 865 milyon dolara geriledi. Aynı dönemde Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı da %5,1 azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu 2026 yılının Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan ikinci çeyreğine ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı. Buna göre turizm geliri geçen yılın aynı çeyreğine göre %2,6 azalarak 15 milyar 865 milyon 339 bin dolar oldu. Gelirin 15 milyar 655 milyon 868 bin doları ziyaretçilerden, 209 milyon 471 bin doları ise transfer yolculardan elde edildi. Ziyaretçilerin yaptığı harcamaların 10 milyar 933 milyon 868 bin dolarını kişisel harcamalar, 4 milyar 722 milyon dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı da ikinci çeyrekte %5,1 azalarak 15 milyon 581 bin 14 kişiye geriledi. Ziyaretçilerin %16,2'sini yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu. Bu dönemde konaklama yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 113 dolar olarak kayıtlara geçti. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 79 dolar oldu. Ziyaretçilerden elde edilen turizm gelirinde en büyük pay %30,2 ile paket tur harcamalarına ait oldu. Bunu %21 ile yeme içme, %12,4 ile uluslararası ulaştırma ve %11,3 ile konaklama harcamaları izledi. Geçen yılın aynı dönemine göre paket tur harcamaları %5,5, uluslararası ulaştırma harcamaları ise %6,1 azaldı. Buna karşılık konaklama harcamaları %11,7, yeme içme harcamaları %5,2 arttı. Ziyaretçilerin Türkiye'ye geliş amaçlarında ilk sırada %16,6 ile akraba ve arkadaş ziyareti, ikinci sırada ise %6 ile alışveriş yer aldı. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların Türkiye'ye geliş amaçlarında ise %60,3 ile akraba ve arkadaş ziyareti ilk sırada bulundu. Öte yandan Türkiye'nin turizm gideri de arttı. Yurt dışına çıkan Türk vatandaşlarının harcamalarından oluşan turizm gideri, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre %7,4 artarak 2 milyar 962 milyon 898 bin dolara yükseldi. Bu dönemde yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı %16,5 artışla 3 milyon 434 bin 172 kişiye ulaştı. Yurt dışına çıkan vatandaşların kişi başı ortalama harcaması ise 863 dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'nin turizm geliri 2026 yılının ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %2,6 azalarak 15 milyar 865 milyon dolara geriledi. Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı da %5,1 düşerken, yurt dışına çıkan Türk vatandaşlarının turizm harcamaları %7,4 arttı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
3: Radyo Sputnik.
4: Radyo Sputnik.
3: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Türk futbolunda çığır açacak çipli top teknolojisinin Süper Lig'de uygulanacağı tarihi açıkladı. Dünya Kupası'nda uygulanan ve futbol severlerin büyük beğenisini toplayan yenilikler Trendyol Süper Lig'e taşınıyor. TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TRT Spor'a yaptığı özel açıklamalarda Türk futbolunu yakından ilgilendiren teknolojik hamleyi duyurdu. Otyakmaz, Dünya Kupası'nda deneyimlenen tüm yenilikleri Türkiye'de hayata geçirmek istediklerini belirterek, diğer federasyonlara da örnek olması açısından bütün yenilikleri kullanmak istiyoruz ifadelerini kullandı. Bu yeniliklerin başında ise sahadaki tartışmaları en aza indirmesi hedeflenen çipli top uygulaması geliyor. Futbol kamuoyunda merakla beklenen çipli top haberlerine doğrudan açıklık getiren Mecnun Otyakmaz, sistemin kurulumu ve faaliyete geçeceği takvimi paylaştı. Altyapı çalışmalarının devam ettiğini belirten Otyakmaz, sistemin kurulumunun Ocak ayını bulacağını ifade etti. Gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından çipli top teknolojisinin Süper Lig 2026 ile 2027 sezonunun ikinci yarısı ile birlikte resmen kullanılmaya başlanması planlanıyor. Proje önümüzdeki sezondan itibaren ise çok daha kapsamlı bir şekilde tüm maçlarda uygulanacak. Çipli top ve entegre edilecek ilave kamera sistemlerinin TFF bütçesine önemli bir finansal yük getirmesi bekleniyor. Federasyon yönetimi bu yüksek maliyetin tamamını üstlenmemek adına FIFA'dan finansal destek talebinde bulunacak. Ancak FIFA'dan olumsuz bir yanıt gelmesi durumunda dahi projeden vazgeçilmeyecek. TFF, kendi kaynaklarını oluşturarak teknolojik yatırımı tamamlayacak ve çipli top uygulamasını belirtilen tarihte Türk futboluna kazandıracak. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Dünya Kupası'nda kullanılan çipli top teknolojisinin Süper Lig'e geleceğini açıkladı. Altyapı çalışmalarının sürdüğünü belirten Otyakmaz, sistemin

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Gaflar öyle bir anda gelir ki söylenen sözle birlikte ortalık buz kesilir ve bir mutlaka fısıldar. Fena çam devirdi. Çam devirmek deyimi 19. yüzyıl İstanbul'unda geçen trajikomik bir olaya dayanır. Erenköy'de büyük bir konağın sahibi bahçeye yeni yapı yaptırmak ister ve keresteciye sipariş verir. Uşağına da tembih eder. Bahçedeki çamları biçtir. Burada kastedilen yere yığılmış çam tomruklarının biçilmesidir. Talimatı yanlış anlayan uşak gidip bahçedeki canlı yıllanmış çam ağaçlarını kestirir. Ev sahibi döner, manzara felaket. Bahçedeki tüm çamlar yere serilmiş. O günden sonra bu hata unutulmaz ve çevrede uşak çam deviren lakabıyla anılır. Böylece çam devirmek deyimi de halkın

0: diline kazınır. Pot kırmak, geri dönüşü zor bir gaf yapmak, herkesi dumura uğratmak. Bugün birinin ağzından uygunsuz bir söz çıktığında hemen duyarsınız. Aman, yine çam devirdi. Her deyim geçmişte yaşanmış bir olayın gölgesidir. Bugün çam devirmek deyiminin köklerini kazıdık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik. Bunu biliyor muydunuz? Bunu biliyor muydunuz? Günümüzde yaklaşık %80'i buzullarla kaplı olan Grönland'da 2 milyon yıl önce söğüt, huş, kavak ve sedir ağaçları vardı. Ayrıca ren geyikleri, mamutlar, yaban tavşanları ve kazlar yaşardı. Yani geçmişte Grönland bugünkünden çok farklı bir doğaya ve biyoçeşitliliğe sahipti. Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Küresel enerji piyasaları son 5 yılda modern tarihin en istikrarsız dönemlerinden birini yaşadı. 2021 yılında küresel ekonomilerin karantina sonrası yeniden açılmasıyla tırmanışa geçen Brent petrolün varil fiyatı, 2022 yılında Rusya-Ukrayna kriziyle birlikte 100 dolar sınırını aşarak piyasalarda şok etkisi yarattı. Takip eden 2023-2024 döneminde küresel ekonomik yavaşlama sinyalleriyle fiyatlar 75-80 dolar aralığına gerilese de 2025 ve içinde bulunduğumuz 2026 yılı itibarıyla Orta Doğu merkezli jeopolitik riskler ve OPEC artı üretim kesintileri petrolü yeniden dalgalı bir banda taşıdı.
2: Küresel piyasalardaki bu sert iniş çıkışlar, Türkiye'de döviz kuru hareketleri ve vergi güncellemeleriyle birleştiğinde pompa fiyatlarında tarihi rekorları beraberinde getirdi. 2026 yılının Şubat ayı sonunda patlak veren Amerika Birleşik Devletleri-İran Savaşı taşları yerinden oynattı. Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz eksenindeki askeri çatışmalar, ablukalar ve tanker saldırıları nedeniyle Brent petrol Nisan 2026'da 126 doların üzerine çıkarak son 5 yılın tarihi zirvelerini tazeledi.
1: İçinde bulunduğumuz Ağustos 2026 başı itibariyle ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la diplomatik müzakerelere yeşil ışık yakması ve askeri operasyonları ertelemesiyle petrol fiyatları 83 dolar seviyelerine geri çekilse de son 5 yılda biriken küresel jeopolitik riskler ve Türkiye'deki döviz kuru hareketleri iç piyasadaki pompa fiyatlarında tarih rekorları kalıcı hale getirdi. Türkiye'de ham petrol fiyatlarındaki değişimlerin doğrudan tabelaya yansımamasının arkasında çok katmanlı bir fiyatlandırma mekanizması bulunuyor.
2: İç piyasadaki fiyatlar, İtalya'daki Genova borsasını temel alan CIF Akdeniz ürünleri fiyatları ve dolar kuru üzerinden belirlenmekte, üzerine ÖTV, KDV ve dağıtım karları ekleniyor. Bu mekanizma içinde akaryakıt tarihinin en büyük yapısal değişimi 2022 yılında yaşandı ve yıllarca benzinden daha ucuz bir alternatif olan motorin benzini kalıcı olarak geride bıraktı.
1: Türkiye'de İstanbul Avrupa yakası baz alınarak son 5 yılın ortalama pompa fiyatlarına baktığımızda bu makas net şekilde görülüyor. 2021 yılı genelinde benzin ortalama 7 lira 50 kuruş 8 lira, motorin ise 7 lira 20 kuruş 7 lira 70 kuruş seviyelerindeydi. Benzinin üstünlüğü sürüyordu. Kırılmanın yaşandığı yılsa 2022 oldu. Rusya-Ukrayna krizinin patlak vermesiyle fiyatlar fırladı. Benzin yılı ortalama 20 lira 50 kuruşla kapatırken motorin tarihi bir sıçramayla 22 lira 10 kuruşa yükselerek benzini geride bıraktı.
2: 2023 yılında kur artışları ve maktu ÖTV düzenlemeleriyle fiyatlar tırmandı. Benzin ortalama 34 lira 50 kuruş olurken motorin 35 lira 50 kuruş seviyesinde kalarak liderliğini korudu. 2024 yılında yüksek enflasyonist baskıyla benzin ortalama 41 lira 50 kuruşa, motorin ise 43 liraya ulaştı. 2025 yılına gelindiğinde döviz kuru ve enflasyonist baskının devam etmesiyle tırmanış sürdü. 2025 yılı sonbaharında İstanbul'da benzin ortalama 53 lira seviyelerine çıkarken motorin ise 55 lirayı aşarak benzine karşı fiyat üstünlüğünü korudu.
1: Günümüz 2026 yılı fiyatlarında da küresel savaş atmosferi ve vergi artışlarının etkisiyle benzin 67 lirayı, motorin ise 78 lirayı geride bırakmış durumda. Güncel Ağustos 2026 rakamlarına göre İstanbul'da benzinin litresi 67 lira 5 kuruş seviyelerindeyken motorin 78 lira 52 kuruşa ulaşarak bazı Anadolu şehirlerinde 81 lira sınırını da aştı.
2: Motorinin benzini geçmesi ve bu artışın arkasında yatan temel küresel sebeplerin başında küresel dizel arzının çökmesi geliyor. Rusya-Ukrayna krizi sonrası Avrupa'nın en büyük motorin tedarikçisi olan Rusya'ya uygulanan ambargolar, ardından 2026'daki ABD-İran savaşıyla Körfez'deki rafinelerin lojistik hatlarının kilitlenmesi küresel dizel üretim zincirini kırdı.
1: Öte yandan rafineri kapasitesinin yetersizliği de etkenlerden diğeri oldu. Ham petrol işlenirken elde edilen motorin payının benzine kıyasla daha sınırlı olması ve küresel rafinerilerin dizel talebine yetişememesi motorin fiyatlarını etkiledi. Türkiye genelinde yük taşımacılığı, şehirler arası lojistik, tarım ve sanayide araçların neredeyse tamamının motorin kullanması, iç piyasadaki dizel talebini her zaman benzinin önünde tuttu.
2: 2026 yılında akaryakıt fiyatlarındaki tırmanışın en önemli iç dinamiklerinden birini vergi politikaları oluşturuyor. Akaryakıta ÖTV eklendikten sonra KDV hesaplandığı için vergi üstüne vergi binen bir sistem mevcuttur. Pompa fiyatının yaklaşık yarısı ÖTV ve %20'lik KDV yükünden oluşuyor.
1: 2026 yılın Mart başında ABD-İran savaşının başlamasıyla fırlayan fiyatların pompaya aşırı yansımasını engellemek amacıyla Eşer Mobil sistemi yeniden devreye alınmıştı. Bu sistem uyarınca uluslararası piyasadaki ve kurdaki yükselişlerden kaynaklanan zam ihtiyacı maktu ÖTV tutarlarından indirilerek karşılanıyor ve böylece vatandaş fahiş fiyat artışlarından korunuyordu.
2: Ancak ekonomi yönetiminin dezenflasyon programı kapsamında bu sistem için geri sayım başladı. Resmi gazetede yayınlanan kademeli sonlandırma takvimine göre Mart-Haziran döneminde akaryakıt zamlarının %75'i ÖTV desteğiyle devlet tarafından karşılandı. Temmuz döneminde yılın ikinci yarısında yapılması gereken yurt içi üfe kaynaklı otomatik ÖTV zammı Eşel mobil geçişi sebebiyle uygulanmadı.
1: 1 Ağustos'tan itibarense devletin ÖTV desteği %50'den %25'e düşürüldü. Desteğin azalmasıyla birlikte motorine Ağustos başında 4 lira 24 kuruşluk dev bir zam doğrudan yansıdı. 1 Ekim 2026 itibariyle de Eşer Mobil sistemi tamamen yürürlükten kaldırılacak. Bu tarihten itibaren rafinerideki tüm artışlar doğrudan pompaya yansıyacak. Sistem tamamen sona erdiğinde maktu ÖTV'lerin eski seviyelerine çekilmesiyle fiyatlarda tek kalemde %15'e yakın bir vergi ayarlaması yaşanabilecek.
2: Son 5 yıllık süreç Türkiye'deki araç sahipleri ve üretim sektörü için ezberlerin tamamen bozulduğu bir dönem oldu. Uluslararası petrol endeksi, küresel savaşların yarattığı arz krizleri, döviz kuru ve son olarak kademeli şekilde devreden çıkan vergi destekleri üçgeninde şekillenen pompa fiyatları motorini ekonomik yakıt statüsünden kalıcı olarak çıkardı. Taşımacılık, tarım ve sanayinin can damarı olan motorindeki bu yüksek seyir, iğneden ipliğe tüm ürünlerin nakliye maliyetlerini artırarak Türkiye genelinde enflasyonist baskıyı doğrudan tetikleyen en önemli makroekonomik değişken olmaya devam ediyor.
1: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
3: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: Türkiye yaz aylarında peş peşe çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yalnızca 1 Ocak'tan Temmuz ayının sonuna kadar müdahale edilen yangın sayısı yaklaşık 3000'e ulaştı. Peki yaklaşık 24,5 milyon hektarlık orman varlığı mevcut personel sayısıyla korunabilir mi? Yangınlarla mücadelede uçak, helikopter, İHA ve termal kamera gibi teknolojik imkanlar yeterli mi? Öz Orman İş Genel Başkanı Settar Aslan, İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programında orman yangınlarıyla mücadelede yaşanan personel yetersizliğini ve orman teşkilatının üzerindeki ağır iş yükünü anlattı. Aslan, araç ve teknolojik altyapının güçlü olduğunu ancak yangına doğrudan müdahale edecek işçi sayısının yetersiz kaldığını söyledi. Maliye Bakanlığı'na Orman Genel Müdürlüğü'nden ve orman işçisinden tasarruf olmaz çağrısında bulunan Aslan, mevsimlik çalışma sisteminin de değişen iklim koşullarına yanıt veremediğini vurguladı.
2: Son bir hafta içinde 120'ye yakın yangın.
3: 120'ye yakın yangın çıktı. Neden? Bir çalışmanız var mı bu konuda?
2: Şöyle İsmet Bey, biz kamuoyuna yansıyanını görüyoruz.
3: Evet.
2: Ocak ayından Temmuz ayının sonuna kadar yaklaşık Orman Genel Müdürü 3000 yangına müdahale etmiş.
3: 3000 yangın.
2: Evet.
3: Yani Ocak'tan bugüne kadar.
2: Ocak'tan 1 Ocak'tan bugüne kadar 3000 yangına müdahale etmiş. Bu orman yangını, anız yangını, köy yangını, yani Orman Genel Müdürlüğü'nün yükü bir hayli fazla. Depremde orman personeli var, selde orman personeli var, köy yangınında orman personeli var, arazi yangınında orman personeli var, orman yangınlarında orman personeli var.
3: Evet.
2: Dolayısıyla Orman Genel Müdürü'nün yükü haddinden fazla.
3: Evet.
2: Bu yükün biraz dağıtılması, hafifletilmesi gerekiyor. Çünkü şehir yangınları belediyenin işi.
3: Evet.
2: Ama belediyeler maalesef bu konuda duyarsız. Ona da Orman Genel Müdürlüğü giriyor.
3: Yani şöyle söylersek, mesela diyelim ki Alanya'da çıkan bir, Fethiye'de çıkan bir yan normalde belediyenin mücavir alanında.
2: Alan içerisinde.
3: Ama Orman Genel Müdürlüğü müdahale ediyor.
2: Orman Genel Müdürlüğü müdahale ediyor. Çünkü belediye sorumsuz davranıyor. Onun için ben orman gene yangınlar çıktığı an şehirlerde büyük şehirlerin itfaiye ekiplerinin Orman Genel Müdürlüğü'ne emrine tahsis edilmesini öneriyorum. Çünkü uzman kuruluş Orman Genel Müdürlüğü yangınlarla evet. ilgili. Dolayısıyla o araçları, belediyenin elindeki araçları en verimli kullanılacak

0: Yangın esnasında mı, yangın öncesine mi harcamanız gerekiyor?
1: Sorun biraz galiba orada.
0: Orman Genel Müdürlüğü, bizim ateş savaşçısı dediğimiz işçiler,
1: evet,
0: yeşil vatanı korumak için canla başla 7/24 çalışıyorlar.
1: Evet.
0: Şimdi Türkiye'nin Orman Genel Müdürlüğü'nün teknolojik olarak altyapısı fevkalade güçlü.
1: Evet.
0: İşte görüyoruz, İspanya'da, Fransa'da, Amerika'da haftalarca yanıyor.
1: Evet, evet.
0: Hiçbir tedbir de alamıyorlar yani.
1: Evet.
0: Ama Orman Genel Müdürlüğü son 3 gün içerisinde, bir hafta içerisinde bütün yangınları baskıladı. Neyle baskıladı? İnsan gücüyle baskıladı. Helikopterimiz var, uçağımız var, aradözlerimiz var, ilk müdahale araçlarımız var. Ancak bunları kullanacak insan sayımız yetersiz.
1: Aa, o önemli bir şey.
0: Çok önemli bir şey.
1: Evet.
0: Çünkü orman yangını bir savaş misalidir. Nasıl ki savaşta siz havadan ne kadar bombalarsan bombalayın, piyade girmeden sonuç alamazsınız.
1: Evet.
0: Orman yangınlarında da böyle. Helikopter yukarıdan su atar, uçak su atar, ya tepe yapmış yangını baskılar, hızını keser, yer ekiplerine zaman kazandırır ve yer ekipleri girer, yangını söndürür. Şimdi burada baktığımız zaman yaklaşık 24,5 milyon hektar orman varlığımız var. Ve biz bu orman varlığımızı 22 bin işçiyle korumaya çalışıyoruz. 22 binin de aktif hortumu tutan, tırmığı çeken, şapşapı vuran eleman değil. Bu eleman
1: bir kısmı da büro elemanı.
0: Bürodan daha ziyade destek hizmetleri dediğimiz, evet, aşağı yukarı 1500 falan aracöz var. İki tane şoför koyuyorsun, 3000 oraya gitti.
1: Evet.
0: 2000 küsür ilk müdahale aracı var. İki şoför oraya gidiyorsunuz, 6000 etti. Engellisi var bunun. Eski kümlüsü var. Büro personeli var. Dolayısıyla yaklaşık 13-14 bini destek hizmetleri olarak çalışıyor.
1: Evet.
0: Geriye kalan elinizde 10 bin civarında bir işçi kalıyor. O işçi de tırmığı çekiyor, hortumu tutuyor.
1: Bu da bir de Türkiye'nin tamamı yani.
0: Bu da Türkiye'nin tamamı.
1: Yani şimdi 10 bin kişi falan, epey varmış ama Türkiye'nin tamamına Türkiye'nin yazsanız tamamı. Neredeyse ilçe başına tamam, bir iki kişi düşecek yani.
0: Öyle. Aşağılı kişi başına Türkiye'yi tamamını bölersen 1 milyon hektar düşüyor kişi başına.
1: Evet, evet.
0: Yani bunun korunması mümkün değil. Onun için buradan ben Sayın Maliye Bakanımıza da bütün yayınlarda da sesleniyorum. Orman Genel Müdürlüğü'nden tasarruf olmaz. Çünkü bu yeşil vatan diyoruz.
1: Evet.
0: Yeşil vatanı koruyucularından tasarruf yapamazsınız.
1: Orman işçisinden diyelim isterseniz.
0: Orman
1: daha
0: işçisinden, evet, tasarruf yapamazsınız. Çünkü eğer sizin 23 milyon hektar ormanınız varsa bunu korumak zorundasınız. Bunu da insan gücüyle koruyorsunuz.
1: İşçi meselesine geçecek olursak, biz bölgelere gittiğimizde gazeteciler olarak yangınları izlerken şöyle manzaralar görüyoruz. Mesela dozerin başında gün soru konuşuyoruz. Ya 3 gündür uyumadan,
0: doğru,
1: çalışmış. Şimdi bundan verim almanız mümkün değil. Ne yapmak lazım?
0: Şimdi burada bir, şu anda Orman Genel Müdürlüğü Maliye Bakanlığı kadro vermediği için taşıma suyla değirmen döndürmeye çalışıyor.
1: Evet.
0: Ne demektir? Ankara'dan Alanya yangınına işçi gönderiyoruz. Bu adam 13-14 saatte kamyonun sırtında gidiyor zaten. Oraya vardığı kadar adamın zaten bir hali kalmıyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla oradaki işçi 7/24 son ateş sönünceye kadar gece gündüz orada çalışıyor. Bu insandan verim alamıyorsunuz. Dikkati dağılıyor. Yorgun bir elemandan verim almanız mümkün değil. Onun için diyoruz ki biz Orman Genel Müdürlüğü'nün emrine bu kadar daha işçi tahsis edin.
1: Evet.
0: Bu işçiler 12-12 çalıştırın. İkili vardiya sistemine geçin.
1: Ya 12 de çok aslında yani. 24'se ikili yani, çünkü yangın mesai dinlemiyor ki. 5 oldu, ben bir dakika ben durayım sonra. Evet.
0: Oradaki şey şu. Çok dağınık bir coğrafyada yerleştikleri için günlük vardiya değiştirmek çok kolay değil.
1: Evet.
0: Ondan dolayı ben sendikacı olarak diyorum 12-12. 12 saat bir vardiya 15 gün. Diğer var diye 15 gün çalışırsa zinde olarak, dinlenmiş olarak ve de insani olarak,
1: evet,
0: bu insanlar dinlendirir. Ateşin vicdanı yok, merhameti yok, acıma duygusu yok, korkusu yok. Sizin üzerinize geliyor ve siz bununla savaşıyorsunuz.
1: Evet.
0: Ateşin herkesin görüp kaçtığı bir yerde siz onun üzerine gidiyorsunuz. Bu bir inanmışlığın, bu vatana sevdalı olmanın bir

0: Başka bir şeyle anlatılamaz bu yani.
1: Evet.
0: Dolayısıyla işçilerimizi dinlendirmeliyiz. Dinlenmek için yeterli işçiye verilmeli ve bu ormanları, bu vatanı hep beraber korumalıyız. Ben bütün televizyonlarda şunu diyorum. Ormanlar bizim ortak paydamız. Ormanlar siyaset üstü bir şey.
1: Evet.
0: Artık ormanın ürettiği oksijeni perde çekip ülkemizde tutamıyoruz.
1: Evet.
0: Tutamadığımıza göre o zaman bu ormanlar dünyanın ortak mirası.
1: Evet.
0: Nerede bir yangın varsa oraya koşmak durumundayız. Geçen bir televizyon kanalı sordu Fransa'ya, İspanya'ya. Evet, gönderdik ikişer tane uçak. Niye? Ortak paydamız.
1: Tabii tabii. Çünkü orada yandığı zaman bizi de etkiliyor. Bizde yansa onları da etkiliyor.
0: Dolayısıyla bu ortak paydayı hep beraber savunmamız lazım. Onun için de orman yangınlarından tasarruf olmaz. Tasarruf yapamazsınız. Evet. Tasarrufu başka yerde yapın. Şunu açık açık ifade ediyorum. Orman yangınlarından önceki önleyici tedbirlere harcadığınız parayla orman yangınlarından sonra oranın imarına, ihyasına, ağaçlandırmasına harcadığınız para kat be kat üstündür.
1: Evet.
0: Tasarruf mu ettik şimdi biz?
1: Evet. Yani önceden önlem alsak daha az orman yanacak.
0: Daha az orman yanar.
1: Çok daha ekonomik olacak.
0: Ve daha kısa sürede söndürürüz.
1: Evet, evet.
0: Şimdi Sayın Bakanımız açıklıyor 11 dakikada yangın mahalline ulaşıyoruz. Doğru. Bu bir teknolojidir yani. Şoförü aracından indirmezsin, hazır bekletirsin, 10 dakikaya da düşürürsün. Çözüm o değil. Çözüm oraya vardığınız zaman ne yapıyorsunuz?
1: Evet.
0: Çünkü düz arazide yangın söndürmüyorsunuz.
1: Adam.
0: Zor şartlarda, girit vadilerde söndürüyorsunuz.
1: Araba yani, çıkmıyor, şey
0: araba
1: çıkmıyor.
0: Araba çıkmıyor. Yerine göre 2,5 kilometre, 3 kilometre hortum seriyorsunuz. O dağın tepesine çıkmak için. Allah korusun orada bir kapaklarına ayağınız kaydı, yüzünüz elinizde kan içinde kalıyor.
1: Evet.
0: Her bir hortum 25 metre. Bir kişi iki götürebilir. Onu ekleyecek, gelecek. Ekleyecek, gelecek. Dolayısıyla 6 artı bizim aracılarımız 6 artı 1 kişi. Bir şoför 6 kişi olması gerekirken 4-5'i bulan öpüp başına koyuyor.
1: Evet.
0: Yok. Şimdi 6 kişinin hortum sermesi başka bir şey. 4 kişinin hortum sermesi başka bir şey.
1: Tabii bunu görünce de insan şöyle, mesela bizim bulunduğumuz bölge hemen sağımıza solumuza bak, her taraf devlet dairesi. Yani eskiden bakanlıklar diye bir yer vardı Ankara'da. Bütün bakanlıklar tabii oradaydı. Şimdi Ankara'nın her tarafı bakanlıklar oldu. Yani demek ki personeli arttırılıyor. Ya yani buraya harcayacağını hiç olmasa ormana harca ki. Yani ya buradaki işi bir başkası da yapabilir. Hele şimdi bilgisayar çıktıktan sonra eskiden her şey elle yapılırdı.
0: Tabii.
1: Şimdi daha çok daha pratik
0: yani. Orman
1: yani.
0: Şimdi teknolojiniz var. Uydularınız var. İHA'larınız var. Gözetleme kulelerimiz var. Termal kameralarımız var. Ama bunlar sadece ihbar ediyor.
1: İnsan olmadıktan sonra her şey de aynı şeye geçerli.
0: Her şey aynı şeye geçerli. İnsan unsurunuz yoksa, kas gücünüz yoksa sizin yangınlarla mücadele etme şansınız yok. Bizim ormancılar bir şey söylerler. İlk bir saat içerisinde yangını kontrol altına aldık. Alamazsak o yangın ya karada biter ya denizde biter.
1: Sonuna kadar gider.
0: Sonuna kadar gider. Dolayısıyla bizim önleyici tedbirlerden tasarruf yapmamamız gerekir. Buradan evet. Maliye Bakanımız ne olur Orman Genel Müdürlüğü uzman bir kuruluş. Bütün yükü yüklemişsiniz Orman Genel Müdürlüğü'nün üstüne. Deprem oluyor Orman Genel Müdürlüğü. Gideceğiz tabii vatan savunması. Sel orman. Köy yangını orman. Arazi yangını orman. Orman yangını orman. Teşkilat neyle yapacak bunlar? İşçiyle yapacak. Siz işçiden tasarruf ediyorsanız, işçi vermiyorsanız o zaman vah tüh demeye devam ediyoruz. Biz orman yangınlarıyla mevsimlik olarak bakamayız. Artık iklim değişti. 12 ay yangınlar devam ediyor. Mesela kış sezonunda yangın Karadeniz'de çıkar. Lodos sesi eser, Karadeniz'deki bütün şeyi kurutur ve yıldırım düştüğü zaman yangın orada çıkar. Antalya'da yine kış sezonlarında yangın çıkar. Yıldırım yangınları çıkar.
1: Evet.
0: Dolayısıyla 12 ay siz teyakkuzda olmak zorundasınız. 6 ay çalıştırdım. Geçici işçiyle, mevsimlik işçiyle yangını söndüremezsiniz. Çünkü adamın aidiyet duygusu yok.
1: Evet. Ya bu mevsimlik işçi olayı da yani orman yangınlarında mevsimlik işçiyi de artık kaldırmak gerekiyor herhalde.
0: Kesinlikle kaldırmak gerekiyor. Şu anda bu dönem bir 5000 kişi vardı mevsimlik. 6 ay sonra çıkış verilecek. Sağ olsun Sayın Bakanımızla görüştük. onun yetkisinde. Çünkü uzattı 12 ay çalışıyorlar ve doğru yaptı, iyi yaptı yani. Evet. Çünkü siz geçici mevsimlik işçiyle işi, geçici mevsimlik işçi olur mu? Olur. Nerede olur? İşin mevsimlik olduğu yerde olur.
1: Evet.
0: Sizin işiniz 12 ay devam ediyor. İşinizi yürütecek işçi geçici.
1: Yani
0: böyle bir şey olması mümkün değil. O nedenle hükümetin bu konuyu, yani yeşil vatanın korunmasıyla, nasıl ki bizim mavi vatanımız var, gök vatanımız var, yeşil vatanımız var. Yeşil vatanın korunmasını, geliştirilmesini bilim adamları, Orman Genel Müdürlüğü, işçi sendikaları bir masaya yatırıp nasıl bu işi yürütmemiz gerektiğini bir masa üzerinde tartışmak gerekiyor. Yeni bir bakış açısı getirmek gerekiyor. Şimdi bakıyorsunuz valiler ormanlara girişleri yasaklıyorlar. Doğru da yapıyorlar. Bizim de onlardan önce çağrılarımız var. Ya bir de bunun sivil toplum ayağı var. Onları da bir dinleyin. Sonuçta siz masada karar alıyorsunuz ama biz sahadayız.
1: Yani sendikaları dinlemeleri lazım. Orman köylüsünü dinlemeleri lazım.
0: Çünkü yani orman köylüsünü köyünde mutlu edecek şartları hazırlamanız lazım.
1: Oraya geçmeden şu yangınlardaki insan unsurunu girmiştiniz konuya. Onu biraz açar mısınız? Yani nedir bu insan unsuru yangınlardaki? Rolü ne? Yangının çıkışı. %92 mi dediniz?
0: 96'sı Orman Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre %96'sı insan kaynaklı. Vatan hep beraber sahip çıkmak durumundayız. Bununla ilgili toplumu bilinçlendirmek durumundayız. Bunun için bütün televizyon basın toplantılarında onu söylüyorum. Ormanı korumak sadece bizim görevimiz değil. Sizin de göreviniz, ortak paydamız bu. Ben söyleyeceğim, siz de yayacaksınız, toplumu bilinçlendireceğiz.
1: Evet.
0: %90'a yakını ormana yakın yerlerde çıkıyor. Ormana yakın bir alanda yakıyor, piknik yapıyor, başka andız bir şey yapıyor, andız yakıyor derken kuvvetli bir rüzgar gelince de
1: yukarı doğru gidiyor,
0: yukarı doğru götürüyor, kontrol edemiyor. Çünkü bilhassa bu sene yağışların uzun olması, fazla olması nedeniyle ormanın içindeki otlar diz boyu oldu.
1: Evet, evet.
0: Şimdi bunlar kurudu.
1: Evet, evet.
0: Dolayısıyla barut gibi oldu. Bir de kuvvetli rüzgar geliyorsa alıp götürüyor.
1: Evet.
0: Engellemeniz mümkün değil. İşte geçen bir biçer döverin tamirini yaparken kaynak makinesinden kaçan yangın İzmir yangını.
1: Evet, evet.
0: Ya kardeşim aracı da tamir et de orada tedbirini al. Yani yangın söndürme aleti koy. Su hazırla. Bilmem bir şey yap, bir şey yap yani. Bu kadar insan sorumsuz olur mu? Baktığımız zaman genelinde felaket böyle çıkıyor. Yani bir de caydı cezalar, Orman Genel Müdürlüğü'ne af yok. Ceza orman yangın cezalarında ama bunu biraz daha kamuoyuna aydınlatılmalı. Sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımız Ağustos ve Eylül ayları riskli geçecek orman yangınlarıyla ilgili bir uyarıda bulundu. Muhtemelen devletin bütün bilgileri orada var, böyle bir uyarı yaptı. Ve Adalet Bakanı bu konuda ilgili gerekli araştırmaların yapılacağını ve araştırmaların derinlemesine devam ettiğini açıkladı. Bu iyi bir açıklama, doğru bir açıklama, zamanında bir açıklama. Ama bir de bu cezalar hızlıca yapılmalı, yürümeli mahkemeler ve sonuçları kamuoyuna yansımalı.
1: Evet. Ya mesela bir yasa çıkarılıp orman suçlarındaki mahkemelerin karar verme süresi diyelim ki 3 ayda sonuçlandırılacak gibi.
0: Hızlandırılmış mahkeme
1: esasına göre. Öncelik alacaklar.
0: Öncelik alacak.
1: Yani onları yapmak lazım.
0: Ancak orman yangınına sebep olan şahısların sadece ormanı yakmaktan dolayı ceza almamaları, ona ormanı yakmakla verdiği zararları da yüklemek gerekiyor. Ekolojik dengeyi bozuyorsunuz. Yaban hayatı ortadan kaldırıyorsunuz. Meskenleri yakıyorsunuz. Ve
1: müteselsilen sorumluluk,
0: müteselsilen sorumluluk var. O sorumlulukların bedelleri de tahsil edebilirsiniz, edemezsiniz.
1: Yükle.
0: Yükle. Kamuoyuna da bunu açıklayın ki kamuoyu burada daha dikkatli davransın.
1: Evet, evet.
0: Onun için diyorum ki ceza vermek yetmiyor. Cezanın sonuçlarını şu unsurları da ekleyerek cezayı kamuoyuna yansıtalım diye bir talebim var. Sanırım Adalet Bakanı da bu konuda daha duyarlı olduğunu beyanlarından görüyoruz. Evet. İnşallah bunları da öncelikli hızlandırılmış yargılama sistemi içerisinde hayata geçirilir.
1: Sayın dinleyiciler, bu anız yakma meselesi, yani ben bildim bileli kanayan bir yara. Oysa bilim adamları da uyarıyor. Diyorlar ki anızları yakmayın. Anızları yaktığınız zaman o topraktaki faydalı böcekleri, her şeyi öldürüyorsunuz ve tarım açısından da sağlıklı değil. Yani o toprağın verimi açısından da sağlıklı değil. Çünkü oradaki o doğanın bir dengesi var. O böceklerin hepsinin bir görevi var. Tamam, bazen zarar da veriyorlar belki bitkiye ama bunların içerisinde çok faydalı işler yapanlar da var. Yani hepsini birden öldürürseniz o topraktan aldığınız verim de düşüyor. O nedenle çok dikkatli olmak çünkü gerekiyor.
0: Toprağı yakıyorsunuz orada.
1: Evet, yakıyorsunuz.
0: Kavuruyorsunuz yani. Orada ne verim beklersiniz?
1: Mineralleri öldürüyorsunuz.
0: Tabii, her şeyi öldürüyorsunuz. Çünkü orman demek su demek. Orman demek arıcılık demek. Orman demek erozyonu önleme demektir. Orman demek barajları korumak demektir. Devlet trilyonlarca para harcıyor, baraj yapıyor. Eğer siz orada erozyonu önleyemezseniz yağmur sularıyla o barajı bir müddet sonra balçık haline geliyor.
1: Evet, evet.
0: Dolayısıyla diyoruz ki ormanla bu yeşil vatanın koruyucularından önleyici tedbirleri hızlandıralım. Evet. Buradan tasarruf olmaz.
1: Evet, en önemli konulardan birisi. Peki eskiden bir kavram vardı, orman köylüsü diye. Hatta zaman zaman ormanları köylüye zimmetleme de gündeme geldi. Yani gerçekten de köylü orman, ben gördüğüm her yerde köylü ormanına sahip çıkar. Ben Torosları biliyorum daha çok. Yani o köylüler ormanda birisi yanlış bir iş yaptı mı muhtar müdahale eder, köylü müdahale eder. Yani böyle bir hava vardı. Ama mesela ormanın gelirinden de köylülere de ufak tefek paylar da vermek lazım. Şimdi onu yapmazsanız da olmaz. Ya bu konuda ne düşünüyorsunuz?
0: Şimdi şöyle, orman köylüsü o kadar önemli ki İsmet Bey. Orada bir yangın çıksa biz varıncaya kadar orman köylüsü tedbirini alıyor.
1: Evet. Bir de bilir yani, köylü bilir. Hayatın bir parçası.
0: O köye yabancı biri gelse o köylü tanır. Hemşerim ne geziyorsun burada, bir yere mi geldin?
1: Sabotajları önlerler. Geçmişte yaşandı bunlar.
0: Tabii. Evet. Hemşerim ne geziyorsun burada, sen kimsin, kime geldin, ne arıyorsun diye şüpheli gördüğünü jandarmaya hemen bildirir orman köylüsü. Ama orman köylüsü kalmadı.
1: İşte sorun orada zaten.
0: Sorun burada.
1: Herkesi diyoruz şehirlere burada, göçürtürseniz.
0: Tabii. Burada diyoruz ki devlet oraya okul yapmış, boş. Sağlık ocağı yapmış, boş. Karakol yapmış, bir şey yok. Eve bakıyorsun, evle virane olmuş. Şimdi bu köylüyü köyünde tutacak ekonomik şartları hazırlamamız lazım. Ağaç sektörü mü geliştireceğiz? Ne yapacaksak, devletin geçmişte mesela 70'li yıllarda rahmetlik, ikisi de rahmetlik oldu, Ecevit ve Erbakan Hoca'nın durumunda köy kalkınmasıyla ilgili takım tezgahları falan geliştirilmişti.
1: Tabii tabii tabii.
0: Besicilik geliştirilmişti, hayvancılık geliştirilmişti.
1: Köy kalkınma kooperatiflerine teşvikler verildi. Evet,
0: şimdi bunların hepsi ortadan kalktı.
1: Evet.
0: Şimdi doğuda gidin, et, balık ve yemin dışında devletin bir yatırımı yok. Bunlar o dönem kurulmuştu. Köylüyü köyünde tutmanın aracı olarak kullanılmıştı ama bir müddet sonra bunlar sahip çıkılmazsa gidiyor yani. Dolayısıyla köye dönüşü teşvik etmeliyiz. Hayvancılığı geliştirdik. Şimdi bizim ormanlarda hayvan sokamıyorsun. Keçiyi sokamıyorsun. Halbuki keçi seçici bir hayvan. Her otu yemez. Orman dibindeki otları basar, ezer, büyütmez ve yangın geldiği zaman dibinden yanar gider.
1: Evet evet, o son derece önemli. Şimdi galiba geçenlerde bir haber okudum. Batı'da bu keçi formülü işliyormuş. Keçileri yeniden ormana sokalım. Tamam.
0: Bir haber vardı öyle, evet.
1: En taze filizleri yer keçiler yani.
0: Hayır, oraya sokma. Ama diğer tarafına sok.
1: Evet yani.
0: Şimdi orada o şeyim şu. Çamın bir özelliği var. Çamın ucunu yersen büyümüyor.
1: Evet evet.
0: Öyle bir özelliği var çam ağacının.
1: Ama keçi de çam yemez ya.
0: Onu bilmiyorum. Fakat ama ormanın içine gir. Köylü orada hayvancılık yapsın, beslesin, büyütsün, gelir elde etsin. Aile besiciliğini geliştir.
1: Hayır canım, bir de pay da ver gerekirse ormanın gelirlerinden pay da ver.
0: Pay da ver. Genellikle orman köylülerine yaptırıyorlar ama köyde yapacak adam kalmayınca.
1: Dışarıdan adam gidiyor.
0: Dışarıdan adam gidiyor yani, onun için. Yani orman fevkalade önemli. Buna hep beraber sahip çıkmamız gerekiyor. Ben bulunduğum yerden, siz bulunduğunuz yerden devletin de ilgili birimlerine bu konuyu aktarmaya hep beraber çalışacağız. Evet. Yani Orman Genel Müdürlüğü, ya kardeşim Sağlık Bakanlığı'na veriyorsun, oraya veriyorsun, buraya veriyorsun. 40 bin, 50 bin insan veriyorsunuz. Ya burada aynı zamanda istihdam diyorsun. İstihdam var burada.
1: Tabii canım. Bir de bunu yaptığınız zaman beraberinde bunların yerleşik düzeni de, yani diyelim ki köylerde insanı tutmanın da bir yöntemi.
0: Köyde insanı tutmanın yöntemi. Evet. Adamı teşvik et, teşvik ver, hayvancılığı geliştir, ahır yap gerekirse sen, veteriner gönder, devletsin yani.
1: Evet.
0: Denetle.
1: Ama şimdi siz şunu yaparsanız, efendim işte çocuk az, öğret okulu kapatıyorum, öğretmene taşımalı eğitime geçiyorum. Ya kardeşim, olabilir, az olabilir. Bunun artı ve eksilerine bakacaksınız. Sadece bir okuldaki öğretmen değil ki. Ya ben öğretmen okulu mezunuyum. İlkokul öğretmenliği yaptım bir dönem. O dönemde bir sınıf, şeyde beş sınıfı bir öğretmen okuturdu.
0: Öyleydi bizim okuduğumuz dönemde. Bir sıranın birisi üçüncü sınıftı, birinci, ikinci sınıf, evet. Biri birinci sınıfta oldu.
1: Yani onu sağla ki, yani o okul açık olmazsa, şimdi siz velisiniz. Çocuğunuzu bir iki saatlik yola gönderiyorsunuz. Sabah servis alıyor, yolda kaza yapar diye endişe duyuyorsunuz. Bilmem, geç geliyor endişe duyuyorsunuz. Araba bozuluyor yolda endişe duyuyorsunuz. Ne yapıyorsunuz çareyi? Okula yakın bir yere göçmekte, evet. Şehre göçmekte buluyorsunuz.
0: Onu yapacağınız
1: yani
0: o.
1: Biz yaptık bunları, biz yani şimdi yöneticiler olarak.
0: Başka bir yere daha var yani. Cübet Bey.
1: Şimdi Toros'ta da 30 kilometre dağda, şimdi diyelim ki Antalya, dağda ev yapacak. Yani köyde oraya bir kişi olmasa 6 ay orada yaşamak istiyor. Ev yapacak. Ya gidiyorsun şehirden, belediyeden ruhsat alıyorsun, bilmem ne atın, plan olan.
0: Orman mı, belediye mi?
1: Hayır, yani onu yapan adam o kadar meşgaleyi görünce yapmıyor zaten. Yani kolaylaştır, her şeyi zor, köyde kalmayı zorlaştıracak ne varsa yapıyoruz.
0: Maalesef.
1: Yani böyle bir sıkıntı
0: böyle var. Böyle bir sıkıntımız var. Bu sıkıntıyı hep beraber aşacağız diye ümit ediyoruz yani.
1: Vallahi.
0: Başka da şansımız yok.
1: Yok yani başka. Şimdi köye dönüş projeleri falan filan. Hani aa demiş ya, biz bu şeyi niye yedik diye.
0: Yani şimdi Mardin'de.
1: Niye bu insanları oradan kopardık, şehre taşıdık, şimdi geriye döndürmeyle uğraşıyoruz. O köylüyü orada tutmak için ormanı orta gideceksiniz.
0: Tabii ya, o bölgede mezar kazacak da şehir yok ya.
1: Evet, orman oranın geçimini oradan sağlayacak.
0: Tabii.
1: Ve ormanı koruyacak.
0: Aynen öyle ya.
1: Evet, yani umarız bundan sonra faydalı o olur. Yangınları yaşamayız. Önleyici önlemlere ağırlık veririz. Ve
0: kesinlikle önleyicilere tedbir vermediğimiz sürece yapacağımız bir şey yok. Daha vahdüh ciğerlerimiz yanıyor demeye devam ederiz.
1: Evet.
0: Buna hiçbirimizin hakkı olmadığı kanaatindeyim.
1: Evet. Yani gelecek kuşaklara sorumluluğumuz var.
0: Kesinlikle. Onun için yani acilen zinde işçiye ihtiyaç var.
1: Evet.
0: Onun için de acilen ikili vardiyaya geçmeli. Yani çok bir şey de değil ya, bu kadar işçi de yangına gidecek 13-14 bin işçi yani ilave.
1: Biraz başka şeyden, makam araçlarından, şundan bundan tasarruf edelim ya.
0: Tabii canım.
1: Çakarlara, balardan tasarruf edelim ya. Hayır, ne var sanki?
0: Yangın sonrası kat be kat fazlasını harcıyorsun.
1: Evet.
0: Orayı görmüyor.
1: Evet.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olan Öz Orman İş Genel Başkanı Settar Aslan, orman yangınlarıyla mücadelenin yalnızca uçak, helikopter ve teknolojik gözetleme sistemleriyle yürütülemeyeceğine dikkat çekti. Bu araçların yangını tespit ettiğini veya alevlerin hızını kestiğini belirten Aslan, yangının tamamen söndürülmesi için sahada yeterli sayıda ve dinlenmiş personelin bulunması gerektiğini vurguladı. Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre yangınların %96'sının insan kaynaklı olduğunu hatırlatan ve personel sayısının artırılmasının yanı sıra toplumun bilinçlendirilmesi gerektiğini de vurgulayan Aslan'a göre, yangınlarla mücadelede teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, sahadaki insan gücü yetersiz kaldığı sürece ormanları korumak mümkün değil. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Uzmanlar aşırı sıcakların özellikle 65 yaş ve üzerindeki kişiler için ciddi sağlık riski oluşturduğu uyarısında bulundu. Yaşlıların susamayı beklemeden su içmesi, günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaması ve ilaçlarını doktor önerisi olmadan değiştirmemesi gerektiği belirtildi. İç hastalıkları ve geriatri uzmanı Doçent Doktor Cemile Öztürekçi, ilerleyen yaşla birlikte vücudun sıcak havaya uyum sağlama kapasitesinin azaldığını söyledi. Öztürekçi, yaşlılarda terleme mekanizmasının yavaşladığını ve susuzluk hissinin zayıfladığını belirtti. Bu nedenle fark edilmeyen sıvı kaybının hayati risk oluşturabileceğini ifade etti. Uzman, sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmak için basit önlemlerin yeterli olabileceğini söyledi. Doçent Doktor Cemile Öztürekçi, güneşin en etkili olduğu 11 ile 16 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını önerdi. Yürüyüş, alışveriş ve bahçe işleri gibi faaliyetlerin sabah erken saatlerde ya da akşam serinliğinde yapılmasının daha güvenli olduğunu söyledi. Evlerin de serin tutulması gerektiğini belirten Doktor Öztürekçi, gündüz saatlerinde perde ve pencerelerin kapalı tutulmasını, akşamsa evi havalandırmak için pencerelerin açılmasını tavsiye etti. Sıcak havalarda yeterli sıvı tüketiminin çok önemli olduğunu vurgulayan Doçent Doktor Cemile Öztürekçi, doktor tarafından sıvı kısıtlaması önerilmediyse susamayı beklemeden gün içinde en az 2 ila 2,5 litre su içilmesini istedi. Kalp veya böbrek yetmezliği bulunan kişilerin ise doktorlarının önerdiği sıvı kısıtlamasına uyması gerektiğini hatırlattı. Çay, kahve, gazlı ve alkollü içeceklerin sıvı kaybını artırabileceğini söyleyen Doktor Öztürekçi, bunların yerine ayran, cacık ve taze sıkılmış meyve suyu gibi içeceklerin tercih edilmesini önerdi. Kronik hastalığı olan yaşlıların kullandıkları ilaçlara da dikkat etmesi gerektiğini belirten Doçent Doktor Cemile Öztürekçi, tansiyon, kalp, diyabet, idrar söktürücü ve bazı psikiyatri ilaçlarının vücudun ısı dengesini etkileyebileceğini söyledi. Yaz aylarında tansiyon ve kan şekeri ölçümlerinin daha sık yapılmasını öneren Doktor Öztürekçi, halsizlik veya tansiyon düşüklüğü nedeniyle doktora danışmadan ilaç dozunun değiştirilmemesi gerektiğini vurguladı. Uzman, yüksek ateş, terlemenin durması, şiddetli baş ağrısı, nabzın hızlanması, kafa karışıklığı ve bilinç bulanıklığının sıcak çarpmasının önemli belirtileri arasında yer aldığını söyledi. Sıcak çarpmasından şüphelenilen kişinin hemen serin bir ortama alınması gerektiğini belirten Öztürekçi,

0: Kı giysilerin gevşetilmesini ve boyun, koltuk altıyla kasık bölgelerine nemli bez uygulanmasını önerdi. Bilinci kapalı kişilere ağızdan su ya da yiyecek verilmemesi gerektiğini hatırlatan Özsürekçi, bu durumda vakit kaybetmeden 112 acil çağrı merkezinden yardım istenmesi gerektiğini söyledi. Uzmanlar, aşırı sıcakların özellikle 65 yaş ve üzerindeki kişilerde sıvı kaybı, sıcak çarpması ve kronik hastalıkların ağırlaşması riskini artırdığı uyarısında bulundu. Yaşlıların susamayı beklemeden yeterli su tüketmesi, günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaması ve kullandıkları ilaçların dozunu doktor önerisi olmadan değiştirmemesi gerektiği vurgulandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saat 11. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. 12 maddelik çerçeve yasa teklifi Adalet Komisyonu'ndan geçti. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan savunma alanında güçlerini birleştirdi. Yeni partiye yapılan bağış miktarı 300 milyon lirayı aştı. Ayrıntılar bültenimizde. Meclis Adalet Komisyonu'nda milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi kabul edildi. 17 saat süren çerçeve yasa görüşmeleri muhalefetle iktidar kanatları arasında da gergin anlara sahne oldu. İYİ Partili Ayyüce Türkeş Taş'la MHP'li Muhammed Levent Bülbül arasında tartışma çıktı. Bülbül'ün masaya yumruk vurup İYİ Partili Burak Dalgın'ın üzerine yürümesiyle arbede yaşandı. DEM Partili Saruhan Olutsa teklifi AK Parti, MHP, DEM Parti ve Yeni Parti'nin evet oyu verdiğini duyurdu. Çerçeve yasa teklifinin ise 10 Ağustos pazartesi günü genel kurulda görüşülmesi bekleniyor. Dün Iğdır'da konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, şartlar gerçekleşmeden terörsüz Türkiye kanunun yürürlüğe girmeyeceğini vurguladı. PKK elebaşı Murat Karayılan'ın yasa teklifinden yararlanıp yararlanamayacağına ilişkin tartışmalara da son noktayı koydu.
2: Burada bakın biz açıkça yazdık bunu. Adam öldürme, suçlarına karışan, azmettiren, ağırlaştırmış müebbet hapis cezası alan, bununla yargılanan, kişiler bu yasadan yararlanamayacak. Örnek verdiğiniz Murat Karayılan yararlanamayacak arkadaş. Neden? Azmettirme suçu var. Birinci şartı terörün feshedilmesi, mağaraların boşaltılması, silahların bırakılması, örgütün tamamen tasfiye edilmesi. Ya tam bu şart olmadan bu yasa uygulanmayacak. Onu özellikle yazdık.
1: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan ortak savunma anlaşması imzaladı. Mekke anlaşmasına göre 3 devletten herhangi birine yönelik silahlı saldırı hepsine yapılmış kabul edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın hiçbir ülkeyi hedef almadığını belirtti. Erdoğan, yaptığı paylaşımda anlaşmanın tüm kardeş ülkelerin katılımına açık olduğu mesajını da verdi. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması bölgede geniş yankı uyandırırken beklenen İran'dan geldi. İran Meclisi'nden yapılan açıklamada söz konusu mutabakatın Riyad yönetimine aradığı güvenliği sağlamayacağı iddia edildi. İzmir'de rüşvet irtikap soruşturması kapsamında gözaltına alınan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek tutuklandı. CHP'de ise Çiçek hakkında tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disiplin süreci başlatıldı. Yeni Parti yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüz'ün CHP'den istifa ederek partilerine katılan belediye başkanlarının sayısını açıkladı. Bugüne kadar ikisi büyükşehir, 17'si il olmak üzere toplam 232 belediye başkanının yeni partiye katıldığını, 28 şehirde ise hiç CHP'li belediye başkanı kalmadığını söyledi. Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Özgür Ceylansa partisinin dayanışma kampanyasına ilişkin güncel verileri paylaştı. 9 günde 138 bin kişinin katıldığını ve toplam bağış miktarının da 300 milyon 549 bin liraya ulaştığını duyurdu.
3: Hava durumu.
1: Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı geldi. Bugün Doğu Karadeniz, Kırklareli, Çorum, Amasya ile Toroslar çevrelerinde yağmur geçişleri beklenirken Kuzey Ege ve Marmara'da ise kuvvetli rüzgar etkili olacak. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Bugün bazı illerimize baktığımızda günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara az bulutlu 34, İstanbul parçalı bulutlu 33, Bursa ve Balıkesir 34, İzmir 36, Antalya 32, Samsun 30, Trabzon sağanak yağışlı 28, Sivas az bulutlu 33, Kayseri 34, Elazığ 37, Gaziantep ise 40 derece olacak. Haberleri aktardık. Yeni gelişmelerle saat başında burada olacağız.
0: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
4: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
5: Bazı işler dışarıdan bakınca çok cazip görünür. Güç, makam, ihtişam. Ama perde arkasında ne var bilir miyiz? İşte tam da böyle durumlar için söylenir. Demokles'in kılıcı gibi tepende duruyor. Peki kimdir bu Demokles? Kimin kılıcıdır bu? Neden bu kadar tehditkar durur? Gelin Demokles'in hikayesine kulak verelim. Milattan önce 4. yüzyılda Sicilya'da bir şehir devleti vardı. Siracusa'yı. Bu şehrin başında Dionysios adında güçlü ama sert bir kral otururdu. Savaş meydanlarında cesur, saraydaysa kural tanımazdı. Adaleti temsil ettiğini göstermek için yanında hep bir kılıç taşırdı. Ama bu kılıç sadece gösteriş değil, gerektiğinde kelle de alırdı. Kralın hizmetinde bulunan sadık bir nedimi vardı. Demokles. Demokles, krallığın ihtişamına hayran kalır, fırsat buldukça kralın kulağına fısıldardı. Ah efendim, ne büyük bir nimet bu taht. Ne kolay, ne keyifli bir hayat. Bu övgülerden sıkılan Dionysios bir gün ona döndü ve dedi ki, madem öyle diyorsun Demokles, yarın benim yerime sen otur tahtıma, bir günlüğüne kral sensin. Demokles bu teklifle sevinçten havalara uçtu. Bir günün beyliği beyliktir dedi içinden. Ertesi sabah geldi, süslü tahtına oturdu. Fakat kafasını kaldırınca başının tam üstünde incecik bir at kılına bağlı bir kılıç gördü. Ha düştü, ha düşecek. Demokles bir günde anladı ki tahta oturmak kolay da o tahtta ölüm korkusuyla yaşamak, işte asıl mesele buymuş. Ne bir karar alabildi o gün, ne bir tebessüm edebildi. Gün bittiğinde kral sordu. Nasıl, krallığın tadına vardın mı? Demokles cevap verdi. Haşmet mi yap? Krallık tatlı olacaktı ama yazık ki kılıç Demokles'in değildi. İşte o günden sonra kolay görünen ama altına büyük riskler taşıyan her durum için denir ki Demokles'in kılıcı gibi tepemde duruyor. Taht bazen süslüdür ama onun üstündeki kılıcı görmeden oturulmaz. Bir deyimin izinde geçmişe gittik, bir hikayenin gölgesinde bugünü konuştuk. Kelimelerin sadece laf olmadığını, her lafın bir yolu, her yolunda bir hatırası olduğunu hatırladık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2026 Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması'na göre internet kullanan bireylerin oranı %92,3 oldu. TÜİK 2026 yılı Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması verilerini açıkladı. Buna göre internet kullanım oranı 16-74 yaş grubundaki bireylerde 2025 yılında %90,9 iken 2026 yılında %92,3 oldu. Cinsiyet ayrımında 2026 yılında internet kullanım oranı erkeklerde %94,8, kadınlarda %89,9 olarak gözlendi. Son 12 ay içinde özel amaçla resmi makamların web sitelerini ve uygulamalarını kullanan ve internet üzerinden kamu hizmetlerinden yararlanan bireylerin oranı %76 oldu. Bu oran erkeklerde %82,7 iken kadınlarda %69,4 olarak gerçekleşti. E-Devlet hizmetlerini kullanan bireylerin oranı yaş grubuna göre incelendiğinde ise bu oranın en yüksek %93 ile 25-34 yaş grubunda, en düşük %31,3 ile 65-74 yaş grubunda olduğu görüldü. Bireylerin E-Devlet hizmetlerini kullanım amaçları arasında %65,6 ile resmi makamlar ve kamu hizmetleri tarafından kendisi hakkında saklanan kişisel bilgilere erişme ilk sırayı aldı. Bunu %52,6 ile kamu kurumlarından veya kamu hizmetlerinden bir randevu alma veya rezervasyon yaptırma ve %45,7 ile kamu kuruluşlarına ait web sitelerinden bilgi edinme takip etti. E-ticaret oranı 2025 yılında %55,7 iken 2026 yılında %60 oldu. Cinsiyete göre internet üzerinden mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme oranı erkeklerde %63,4, kadınlarda %56,6 oldu. Bu oran en son mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme zamanlarına göre incelendiğinde bireylerin %48,3'ünün 2026 yılı ilk 3 ayında mal veya hizmet satın aldığı ya da sipariş verdiği görüldü. İnternet üzerinden son 3 ay içinde eğitim, mesleki veya özel amaçlar için öğrenme faaliyeti gerçekleştiren bireylerin oranı 2026 yılında bir önceki yıla göre 5,2 puan artarak %22,9 oldu. Bu oran erkekler için %22,4, kadınlar için %23,5 oldu. Bireylerin kullandıkları sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları sırasıyla %90 ile WhatsApp, %77,6 ile YouTube ve %71,1 ile Instagram oldu. TÜİK'in 2026 Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması'na göre Türkiye'de internet kullananların oranı %92,3'e yükselirken e-ticaret ve e-devlet hizmetlerinin kullanımında da artış görüldü. Araştırma en yaygın uygulamanın %90'la WhatsApp olduğunu ortaya koyarken onu YouTube ve Instagram takip etti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Yapay zeka araçlarının sayısı her geçen gün artıyor. Ancak seçeneklerin çoğalması kullanıcılar için yeni bir sorunu da beraberinde getirebiliyor. Yapay zeka yorgunluğu. Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı, Doktor Öğretim Üyesi Yaşar Şekerci, yapay zeka araçlarının hepsini deneyeceğim, hepsini kullanacağım yaklaşımının kullanıcıları yorabileceğini belirtiyor. Şekerci'ye göre teknolojinin hızlı gelişimiyle birlikte ortaya çıkan gelişmeleri kaçırma korkusu yani FOMO ve daha iyi seçeneği kaçırma korkusu olarak tanımlanan FOBO da bu süreci etkiliyor. Üretken yapay zeka araçları özellikle rutin ve tekrarlı işlerde önemli kolaylıklar sağlıyor. Ancak araştırma, analiz, karar verme ve özgün üretim gerektiren alanlarda henüz her zaman beklenen sonucu vermeyebiliyor. Şekerci, yapay zekanın bir çalışmanın bağlamını ve derinliğini her zaman tam olarak kavrayamadığını, bu nedenle kullanıcıların istedikleri sonuca ulaşabilmek için tekrar tekrar sorgulama yapmak zorunda kalabildiğini belirtiyor. Bu durumun da yapay zekadan beklenenlerle teknolojinin mevcut sınırları arasındaki farktan kaynaklanabildiğine dikkat çekiyor. Yapay zeka araçlarının yalnızca ChatGPT, Gemini ve Claude gibi genel modellerle sınırlı olmadığını belirten Şekerci, görsel, video, ses üretimi ve transkripsiyon gibi farklı alanlarda çok sayıda aracın bulunduğunu ifade ediyor. Şekerci'ye göre bu araçların tamamını takip etmeye ve kullanmaya çalışmak yerine kişinin kendi ihtiyacına uygun birkaç aracı seçmesi ve bunları yetkin şekilde kullanması daha verimli. Sürekli yeni araçları denemek ve daha iyi sonuç almak için tekrar tekrar ilerlemekse kullanıcı üzerinde ek bir yük oluşturabiliyor. Şekerci, yapay zeka kullanımında eleştirel yaklaşımın da önemine dikkat çekiyor. Yapay zekanın ürettiği sonuçların olduğu gibi kabul edilmemesi gerektiğini belirten Şekerci, sistemlerin zaman zaman doğru gibi görünen ancak gerçeğe dayanmayan sonuçlar üretebildiğini, yani halüsinasyon olarak adlandırılan hatalar yapabildiğini söylüyor. Bu nedenle yapay zekaya ne tamamen güvenmek ne de her çıktısına şüpheyle yaklaşmak gerektiğini belirten Şekerci, sonuçların kontrol edilmesi ve teyit edilmesinin önemli olduğunu vurguluyor. Şekerci, yapay zeka kullanıcısını ise bir orkestra şefine benzetiyor. Çok sayıda yapay zeka aracının bulunduğu bir ortamda kişinin bu araçları yöneten ve doğru yerde kullanan kişi olması gerektiğini ifade ediyor. Etkili bir kullanım için öncelikle hedefin ve ulaşılmak istenen sonucun belirlenmesi gerektiğini belirten Şekerci, amaçsız kullanımın verimli sonuç vermeyebileceğini dile getiriyor. Şekerci'ye göre yapay zeka insanın yerine geçen bağımsız bir üretici olarak değil, insan tarafından yönlendirilen bir araç olarak değerlendirilmeli. Yapay zekanın her zaman bir verim garantisi sunmadığını belirten Şekerci, bazı durumlarda yapay zekaya işi anlatmanın kişinin o işi kendi başına yapmasından daha uzun sürebileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle yapay zekadan yararlanırken bir fayda maliyet hesabı yapılması gerektiğini ifade ediyor. Karar verme, strateji geliştirme ve özgün üretim gibi alanlarda yapay zekanın tamamen insanın yerini alamayacağını belirten Şekerci, bu teknolojinin insanlara yeni fikirler ve farklı bakış açıları sunabileceğini söylüyor. Ancak kişinin ortaya koyacağı temel bir fikir olmadan, yapay zekanın tek başına her şeyi üretmesinin mümkün olmadığını vurguluyor. Yapay zeka, günlük hayatı ve çalışma biçimlerini dönüştüren önemli bir teknoloji olarak öne çıkıyor. Ancak araçların sayısının hızla artması, kullanıcıların her yeni gelişmeyi takip etme baskısıyla karşı karşıya kalmasına da neden olabiliyor. Uzmanlara göre çözüm, bütün araçları kullanmaya çalışmak yerine ihtiyaca uygun olanları seçmek, yapay zekayı doğru yönlendirmek ve ortaya çıkan sonuçları mutlaka kontrol etmek. Yani yapay zekayı hayatımızın ve işimizin yerine geçen bağımsız bir sistem olarak değil, doğru kullanıldığında işlerimizi kolaylaştıran bir araç olarak görmek gerekiyor.
1: Dinlediğiniz içerik, yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Uzmanlar yaz aylarında deniz ve havuzdan çıktıktan sonra uzun süre ıslak mayoyla oturmanın enfeksiyon riskini artırdığı uyarısında bulundu. Islak ve nemli ortamın özellikle mantar ve vajinal enfeksiyonların görülme sıklığını artırabileceği belirtildi. Profesör Doktor Müzeyyen Uyanık yaz aylarında en sık yapılan hatalardan birinin ıslak mayoyu üzerinde kurutmaya çalışmak olduğunu söyledi. Uyanık, deniz veya havuzdan çıktıktan sonra ıslak mayonun çıkarılarak kuru bir mayo giyilmesinin enfeksiyon riskini azaltacağını ifade etti. Vajinal enfeksiyonların yaz aylarında daha sık görüldüğünü belirten Profesör Doktor Uyanık, bu enfeksiyonların akıntı, kaşıntı, kötü koku, yanma ve ağrı gibi şikayetlere yol açabileceğini söyledi. Bu şikayetlerin büyük ölçüde alınacak basit önlemlerle önlenebileceğini dile getirdi. Yaz aylarında iç çamaşırının her gün değiştirilmesini tavsiye eden Uyanık, enfeksiyon durumunda ise gün içinde birkaç kez değiştirilmesinin faydalı olacağını belirtti. Pamuklu ve hava alan iç çamaşırlarının tercih edilmesini öneren Uyanık, parfümlü temizlik ürünleri ve deterjanların cildi tahriş ederek enfeksiyona zemin hazırlayabileceğini kaydetti. Günlük pet kullanımına da değinen Uyanık, petlerin sık aralıklarla değiştirilmediğinde nemli ortam oluşturduğunu ve enfeksiyon riskini artırdığını söyledi. Bu nedenle gün içinde sık değişim yapılamayacaksa günlük pet kullanımının tercih edilmemesi gerektiğini belirtti. Uzmanlar yaz aylarında deniz veya havuz sonrası uzun süre ıslak mayo ile kalmanın idrar yolu ve mantar enfeksiyonları başta olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Bunu biliyor muydunuz? Coğrafi işaretli ürünler belirli bir bölgeyle özdeşleşmiş, o bölgenin doğasına, kültürüne ve üretim yöntemlerine bağlı olarak ün kazanmış ürünlerdir. Coğrafi işaret, bir ürünün belirli bir niteliğinin, kalitesinin, kendisinin veya ayırt edici özelliklerinin esas olarak coğrafi kökeninden kaynaklandığını gösteren işarettir. Bu işaret, ürünün coğrafi menşeini belirten veya ona atıfta bulunan bir isim, yöresel adlandırma, coğrafi bölge adı ya da bunların birleşimi olabilir. Coğrafi işaretleme, yerel ürünlerin korunması açısından büyük önem taşır. Bu nedenle dünya genelinde giderek önem kazanan ve gelişen bir alan haline gelmiştir. Geçmişi geriye gitse de bu kavramın nasıl ve tam olarak ne zaman ortaya çıktığı kesin olarak bilinmiyor. İlk olarak İngiltere'de dokumacılar tarafından kullanıldığı düşünülüyor. Uluslararası düzeyde coğrafi işaretlerin korunması 1883'te imzalanan Paris Sözleşmesi ile başlamış, ardından Madrid, Lisbon ve TRIPS anlaşmalarıyla geliştirilmiştir. Bu konuda ilk yasal düzenlemeleri yapan ülke Fransa'dır. Ülkemizde coğrafi işaret çalışmalarında resmi uygulamalar 1995 yılında yayımlanan 555 sayılı kanun hükmünde kararname ile başladı. Ancak bu kararnameye rağmen coğrafi işaretler konusunda yeterli ilerleme sağlanamadı. 10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 sayılı Sinai Mülkiyet Yasası ile birlikte coğrafi işaretlerin tescilinde yeni bir dönem başladı ve tescilli ürün sayısı hızla arttı. Avrupa Birliği nezdinde başvuru yapmak için öncelikle Türk patente başvuru yapılarak ülkemizde coğrafi işaret tescilinin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Avrupa Birliği'ne yapılan başvurular doğrudan tescil ettiren veya Türk Patent ve Marka Kurumu aracılığıyla Avrupa Komisyonu'na gönderiliyor. Hem ülkemizde hem de dünyada tüketiciler sağlıklı beslenmeye ve kaliteli yaş almaya yöneliyor. Bu durum sağlıklı ürünlerin üretimini teşvik ediyor ve aynı zamanda bu ürünlerin denetlenmesini veya sertifikalandırılmasını bir gereklilik haline getiriyor. Tüketici olarak bizler yediğimiz yiyeceklerin nereden geldiğini ve nasıl üretildiğini merak ediyoruz. Bu merak özellikle yöresel gıdalara yönelik talebi artırıyor. Coğrafi işaretli ürünler, tüketicinin özel olarak araştırdığı ve satın almak için daha yüksek fiyat ödemeyi kabul ettiği ürünlerdir. Çünkü bu coğrafi işaret, yöresel ürünlerin daha sağlıklı, kaliteli, lezzetli ve güvenilir olduğunu garanti eder. Bu ürünlere yalnızca yerel lezzetleri tercih eden tüketiciler değil, kültürel değerlerine sahip çıkan, bu değerlerin gelecek nesillere aktarılmasını isteyen kişiler de ilgi gösteriyor. Coğrafi işaretli ürünleri satın alan tüketiciler, sağlık ve damak zevkine uygun seçimler yaparken, aynı zamanda yerel üreticilere ve geleneksel bilgi birikime de destek olurlar. Bu bilinç, tüketiciyi hem tatmin eden hem de satın almaya teşvik eden önemli bir unsurdur. Coğrafi işaretler, tek başına bir bölgenin kalkınmasını sağlayacak mucizevi çözümler değildir. Coğrafi işaretli ürünlere talebin artmasına rağmen, yerel üretim ve ham madde teminindeki yetersizlikler, bu ürünlerin ticarileşmesinin önünde önemli engeller oluşturuyor. Ancak uygun koşullar sağlandığında, üreticiler katma değeri yüksek ürünler üreterek, kırsal kalkınmaya önemli katkılar sunabilir. Peki coğrafi işaretli ürünleri, ticari marka ürünlerinden ayıran özellikler nelerdir? Coğrafi işaretlerin kişilere değil, belirli bir bölgeye ya da yöreye ait olması, onları diğer fikri ve sınai mülkiyet haklarından ayıran önemli bir özelliktir. Markalaşmada işlevleri ticari markalara benzerlik gösterse de bazı yönleriyle farklılaşırlar. Ticari markalar ürünü sahibiyle özdeşleştirirken, coğrafi işaretler ürünü esas olarak menşeiyle özdeşleştirir. Ticari markalar sermayeye dönüştürülerek pazarlamak isteyen girişimcilere tahsis edilebilirken coğrafi işaretler tahsis edilemez ve sadece ürünün menşeine bağlıdır. Ticari markalar özel haklar olup uygulanması daha kolaydır. Buna karşın coğrafi işaretler kamu haklarıdır. Bu nedenle coğrafi işaretlerin ihlal edilmesi durumunda hukuki işlemler daha karmaşık ve zor olabilir. Ticari markalar tanımlanmış veya tanımlanmamış çeşitli niteliklere sahip olabilirken, coğrafi işaretler tüketicinin ilgisini çeken ve ürünün itibarını, kalitesini garanti altına alan benzersiz özelliklere sahiptir. Türkiye'de uygulanan coğrafi işaret sistemi bazı yönleriyle Avrupa Birliği'nden farklılık gösterir. Örneğin Avrupa Birliği'nde tarım dışı ürünler coğrafi işaret sistemi kapsamında yer almazken, Türkiye'de halı, kilim, battaniye, taş gibi ürünler de coğrafi işaret koruması altındadır. Avrupa'da toplam 3500 coğrafi işaretli ürün bulunurken, Türkiye'de potansiyel coğrafi işaretli ürün sayısı 3000'dir. Bu, büyük bir kültürel ve ekonomik

0: 11. Kahramanmaraş'ın Çağlayan Cerit Cevizi. 12. Gemlik Zeytini. 13. Edremit Zeytinyağı. 14. Milas Yağlı Zeytini. 15. Ayaş Domatesi. 16. Maraş Tarhanası. 17. Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini. 18. Ezine Peyniri. 19. Aydın Memecik Zeytinyağı. 20. Safranbolu Safranı. 21. Araban Sarımsağı. 22. Osmaniye Yer Fıstığı. 23. Bingöl Balı. 24. Bursa Şeftalisi. 25. Hüyük Çileği. 26. Bursa Siyah İnciri. 27. Söke Pamuğu. 28. Manisa Mesir Macunu. 29. Gaziantep Menengiç Kahvesi. 30. Silifke Yoğurdu. 31. Aydın Memecik Zeytini. 32. Erzincan Tulum Peyniri. 33. Aydın Çam Fıstığı. 34. Afyon Pastırması. 35. Afyon Sucuğu. 36. Gaziantep Fıstık Ezmesi. Coğrafi işaretli ürünlerimizin Avrupa Birliği tarafından tanınması, ürünlerimizin adlarının korunmasına ve yöresel özellikleriyle birlikte tanıtılmasına büyük katkı sağlayacaktır. Makalenin yazarı, Başkent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ve Gıda, Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Enstitüsü'nden Doçent Doktor Cem Erdoğan. Coğrafi işaretli ürün. Coğrafi işaretli ürünler. Bunu biliyor muydunuz?
1: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saat 12. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Çerçeve yasa Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatlarına süreç talimatı. İki şehirdeki iki ölüm olayı daha aydınlatıldı. Ayrıntılar bültenimizde. Meclis Adalet Komisyonu terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak 12 maddelik çerçeve yasa teklifinin görüşmeleri için dün bir araya geldi. Çerçeve yasa milletvekillerinin sert tartışmalarına tanık olan Adalet Komisyonu'ndan tam 17 saatlik görüşme sonucu geçti. Teklif örgütün silahsızlanma ve fesi sürecinin takibi, bazı soruşturma ve kovuşturmaların ertelenmesiyle yeni kurullar oluşturulmasına ilişkin düzenlemeler içeriyor. Artık gözler ise genel kurul aşamasında olacak. Çerçeve yasa 10 Ağustos pazartesi günü genel kurulda görüşülecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin MKYK toplantısında terörsüz Türkiye süreci kapsamında meclise sunulan kanun teklifinin vatandaşa anlatılması için teşkilatlara talimat verdiği belirtiliyor. AK Parti teşkilatının Eylül ayından itibaren 81 ilde sahaya inerek yeni sürece ilişkin bir bilgilendirme yapacağı da öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ'cü Burkay Karatepe'nin 16 Temmuz sabahı kaçarken gizlediği uzun namlulu silah, tabanca ve mühimmatı aranıyor. Kaçış güzergahı olan Marmaris'in Armutalan ve İçmeler mahallelerinde 23 dedektör ve 3 iz takip köpeğiyle yürütülen aramalara Karatepe de katıldı. Türkiye'yi derinden sarsan olaylarda hayatını kaybeden Rojin Kavayı, Şira Nurni Günaygar ve Kıvanç Umman'ın ailelerini hedef alarak yabancı numaralarla illegal panel linkleri üzerinden tehditle şantaj eylemleri gerçekleştirdikleri belirlenen siber zorbalara 8 ilde operasyon düzenlendi. Yakalanan 10 şüpheliden ikisi tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Van ve Afyonkarahisar'da intihar ve kaza süsü verilen iki ölüm olayının daha aydınlatıldığını açıkladı. 14 yaşındaki Damla Nur Serihan'ın ölümüyle ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı. 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar'ın ölümüne ilişkin soruşturmada ise üvey baba ve üvey dede tutuklandı. CHP'den yeni partiye geçen belediye başkanlarının sayısı belli oldu. Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, CHP'den istifa ederek yeni partiye katılan belediye başkanlarının sayısının 232 olduğunu açıkladı. Tüzün, ay sonuna kadar bu sayının 300'e yaklaşacağını, hatta geçeceğini de tahmin ettiğini belirtti. Sosyal medyadan yaptığı paylaşım nedeniyle tutuklanan gazeteci Ali Çağatay hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlandı. Çağatay hakkında iki ayrı suçlamadan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi. İstanbul Avcılar'da deniz kenarında balık tutan 74 yaşındaki Ahmet de dengesini kaybedip kayalıklardan denize düştü. Çevredekiler tarafından hemen sudan çıkarılan ve hastaneye kaldırılan yaşlı adam, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
2: Spor.
1: Galatasaray'la Milan arasındaki Rafael Leao pazarlıkları sürüyor. Portekizli yıldızların sıkışan sarı kırmızılar İtalyanları da ikna etmeye çalışıyor. Galatasaray ilk yılı kiralıkta ısrarcı, Milan'sa direkt olarak satmanın peşinde. Menajerlerin Victor Osimhen'i Atletico Madrid'e önerdiği ileri sürüldü. Nijeryalı yıldızın maaşında da ciddi indirime gitmeye hazır olduğu kaydedildi. Fenerbahçe Hakan Çalhanoğlu için Inter'le bir kez daha masaya oturmayı planlıyor. Sarı lacivertlilerin hedefi lig başlamadan milli futbolcuya imzayı attırmak. Transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan Lukaku cephesinde de dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin paylaşımını beğenen 32 yaşındaki Belçikalı golcü bir kez daha Fenerbahçe'ye önerildi. Norveç Futbol Federasyonu FIFA Başkanı Infantino'ya güvenmediklerini açıklayarak istifa çağrısı yaptı. Şu ana kadar Infantino'ya destek veren iki ülke ise Meksika ve Arjantin. Haberleri aktardık, saat başında burada olacağız.
3: Hükümetin izlediği neoliberal politikaların çıkışı olmadığını hemen hemen herkes görüyor. Çiftçi, ya düşünün, yani mazot parası neredeyse 100 liraya dayandı. 100 liralık bir litre mazotla yani çiftçilik yapmak, tarla sürmek, şusu busu mümkün mü? Hani iktidar açısından da şunu hemen söyleyelim. Tamam, muhalefet darmadağın, şu bu darmadağın, ama halkın oyunun tercihini belirleyecek en önemli şey ekonomi. Eğer ekonomi düzgün olmazsa, rahmetli Demirel'in bir sözü vardı, tencere iktidarları götürür diye, tencere sorunu giderek büyüyor. Giderek, o kadar söyleyelim.
4: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: Türkiye otomotiv pazarında yılın ilk 7 ayında satışlar geçen yılın aynı dönemine göre geriledi. Tüketicilerin tercihi vergi avantajı sunan modellerden yana oldu. SUV otomobiller liderliğini korurken hibrit ve elektrikli araçların yükselişi de dikkat çekti. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin açıkladığı Ocak-Temmuz dönemi verileri otomotiv pazarındaki son tabloyu ortaya koydu. Buna göre otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre %12,14 azalarak 502.712 adede geriledi. Hafif ticari araç satışları da %5,05 düşüşle 136.253 olarak kaydedildi. Pazardaki tercihler incelendiğinde tüketicilerin vergi avantajı sağlayan araçlara yönelmeyi sürdürdüğü görüldü. Düşük vergi oranlarına sahip A, B ve C segmentindeki otomobiller toplam pazarın %84,4'ünü oluşturdu. Bu segmentler içinde en büyük payı %55,1 ile C segmenti aldı. B segmenti ise %29'luk payla ikinci sırada yer aldı. Gövde tiplerinde ise SUV modeller açık ara liderliğini korudu. Yılın ilk 7 ayında satılan her 3 otomobilden yaklaşık ikisi SUV oldu. Toplam 329.443 SUV satılırken bu modeller pazarın %65,5'ini oluşturdu. Yakıt tipine göre dağılımda ise benzinli otomobiller ilk sıradaki yerini korudu. Benzinli araçlar 208.046 adet satışla pazarın %41,4'ünü oluşturdu. Benzinli otomobilleri %33 payla hibrit modeller izledi. Elektrikli otomobiller ise 94.046 adet satış ve %18,7'lik payla yükselişini sürdürdü. Dizel ve otogazlı otomobillerin pazardaki payı ise daha düşük seviyelerde kaldı. Elektrikli otomobillerde motor gücüne göre dağılım da dikkat çekti. 160 kW'ın altındaki modellerin satışları artarken, 160 kW'ın üzerindeki modellerde ise belirgin bir gerileme yaşandı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin verileri, otomotiv pazarında toplam satışların yavaşladığını, ancak tüketicilerin vergi avantajı sunan segmentlere, SUV modellere ve alternatif yakıtlı araçlara olan ilgisinin devam ettiğini ortaya koydu. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin Ocak-Temmuz verilerine göre otomobil satışları yıllık bazda %12,14, hafif ticari araç satışları ise %5,05 geriledi. Pazarda vergi avantajlı modeller öne çıkarken en çok tercih edilen gövde tipi SUV oldu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Van'da hava sıcaklıklarının 30 dereceyi bulmasıyla vatandaşlar serinlemek için Türkiye'nin göl kıyısındaki tek mavi bayraklı plajı olan Molla Kasım Halk Plajı'na akın ediyor. Plajın yeniden ücretsiz olması ilgiyi arttırıyor. Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü, deniz seviyesinden 1700 metre yüksekte yer alırken sodalı suyu ve doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Tuşba ilçesindeki Molla Kasım Halk Plajı ise göl kıyısındaki Türkiye'nin tek mavi bayraklı plajı olarak ziyaretçilerini ağırlıyor. Yaz sıcaklarının etkisini arttırmasıyla Van Gölü hem kent sakinlerinin hem de Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen ziyaretçilerin gözde adreslerinden biri haline geldi. Daha önce giriş ücreti alınan Molla Kasım Halk Plajı yeniden ücretsiz olarak vatandaşların kullanımına açıldı. Çöp temizliğinin yapıldığı plajda olası boğulma vakalarına karşı da biri kadın olmak üzere iki can kurtaran görev yapıyor. Alanda konuşan Tuşba Belediye Eş Başkanı Ümit Keser, "Van Gölü kadar temiz ve yüzülebilecek böyle bir suyu dünyada bulmak kolay değil. Van Gölü ve diğer sularda zaman zaman boğulma vakaları yaşanıyor. Bu yıl biri kadın olmak üzere iki can kurtaran görevlendirdik." diyen Tuşba Belediye Eş Başkanı Ümit Keser, "Burası güvenli yüzme alanlarından biri. Hafta sonları yoğunluk yaşansa da hafta içi de rahatlıkla kullanılabilecek bir alan. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz." diye konuştu. Van'da hava sıcaklıklarının 30 dereceye ulaşmasıyla birlikte vatandaşlar serinlemek için Van Gölü kıyısındaki Molla Kasım Halk Plajı'na akın ediyor. Türkiye'nin göl kıyısındaki tek mavi bayraklı plajı olan Molla Kasım'ın yeniden ücretsiz hizmet vermeye başlaması yaz sıcaklarında bölgeye olan ilgiyi daha da arttırıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: kiss.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Diyarbakır'da Güvercin Oteli'nde yaşayan Bulut isimli kedi alışılmışın aksine et yemiyor. Kahvaltılık, peynir ve zeytin gibi yiyecekleri tercih ediyor. Milyonlarca lira değerindeki güvercinlerle aynı ortamı paylaşan Bulut, kuşlara zarar vermemesiyle görenleri şaşırtıyor. Bulut isimli kedi Diyarbakır Bağlar ilçesindeki Güvercin Oteli'nin en dikkat çeken sakinlerinden biri oldu. Et yemeyen Bulut beslenme tercihini peynir, zeytin ve diğer kahvaltılık ürünlerden yana kullanıyor. Milyonlarca lira değerindeki güvercinlerle aynı ortamda yaşayan Bulut'un kuşlara hiçbir şekilde zarar vermemesi ve onlara adeta çoban köpeği gibi sahip çıkması ise görenleri hayrete düşürüyor. Güvercinlerle adeta dostluk kuran sevimli kedi ziyaretçilerin de ilgi odağı alıyor. Bulut'un sahibi Mehmet Batmaz, "Kedimiz Bulut çok asil bir hayvan. Yavruyken yanıma aldım. Zeytin, peynir, yoğurt yiyor. Ciğer getir, kuşbaşı getir yemez. Yedirmeyi başaran kişiye sıfır model otomobil hediye edeceğim. Bulut vejeteryan bir hayvandır." diye konuştu. Diyarbakır'da bir güvercin otelinin en dikkat çekici sakini et yerine peynir, zeytin ve yoğurtla beslenen Bulut isimli kedi oldu. Milyonlarca lira değerindeki güvercinlerle aynı ortamı paylaşan Bulut'un kuşlara zarar vermemesi ve adeta onlara sahip çıkması görenleri şaşırtıyor. Bulut'un sahibi ise kedisine et yedirmeyi başarabilene sıfır model otomobil hediye etme vaadinde bulunuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Gazeteci Güçlü Özgan'ın Radyo Sputnik'teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu geçinebilmek için çalışmak zorunda kalan emekliler oldu. Türkiye'de emeklilik sonrası çalışmanın giderek bir tercih olmaktan çıktığına dikkat çeken Özgan, 12 bölgede yapılan saha araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Araştırmaya göre çalışan emeklerin %89,4'ü yalnızca geçinebilmek için çalıştığını belirtirken, %88'i ise çalışmadan temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını ifade etti. Yaşamak için çalışmak mecburiyetinde olmak asıl sorun. Emeklilikte çalışmak ülkemizde bir tercih değil, tam tersine bir zorunluluk haline geldi diyen Güçlü Özgan şöyle konuştu.
2: İkramiyeler, emekli ikramiyeleri, düşük emekli maaşları ne zaman gündeme gelse bir şekilde emeklilerin, Türkiye'de erken emeklilik, işte emeklilerin geçim süreçleri vesaire çok tartışma konusu oluyor. Kimileri de tepki gösteriyor değil mi? Hani Amerika'da 70 yaşında çalışan emekliler var açıklamalarını bu kulaklar duydu mesela, ya da bu tip yorumları duydu mesela. Ama orada çalışmak ya da yani birkaç örnek olabilir ama tabii ki emekliler de hayattan kopmayacaklar. Tabii ki yine hayatın içerisinde olacaklar. Kimsenin buna bir itirazı yok. Ama yaşamak için çalışmak mecburiyetinde olmak. Asıl sorun bu zaten. İşte bu bahsettiğim araştırmada emeklilikte çalışmanın ülkemizde emeklilikte çalışmanın bir tercih değil, tam tersine bir zorunluluk haline geldiğini gösteriyor, anlatıyor. 12 bölgede yapılan bir saha araştırması ve diyor ki emekli vatandaşlarımızın %89,4'ü ben sadece geçinebilmek için çalışıyorum, sadece geçinebilmek için çalışmak mecburiyetinde kalıyorum. Detayları var o raporun. Hani birbirimizi anlayalım, neredeyiz bunu görelim diye bu detayları sizle paylaşıyorum. Yine katılımcıların Türkiye'deki emekli yoksulluğunu anlatan çalışmadan bahsediyorum. %88'i çalışmadan temel ihtiyaçlarımı karşılayamam. Bunun imkanı yok diyor. Peki sadece bu mu? Hepimiz için geçerli. Hep söylüyorum bunu. Çok çalışıyoruz, az kazanıyoruz diyorum. OECD verileri de bunu anlatıyor. Zamanım kalırsa paylaşırım sizinle. Emekli olanların, emekli çalışanların %28'i haftada 46 ile 60 saat arasında mesai yapmak mecburiyetinde kalıyorum diyor ki, yine neredeyse yarısı, %40'ı yine bir ay içerisinde 26 ile 30 gün çalışmak mecburiyetinde kalıyorum diyor. Tabii bu EYT meselesi çok konuşuldu, çok tartışıldı. Devlete, bütçeye ne kadar yük oldu bu EYT'liler? Sanki verilen sözler, sanki o yasalar biz tarafından çıkartılmış gibi, verilen sözlerden biz dönmüşüz gibi, yasaların o bağlayıcı unsurlarından bir şekilde biz vazgeçmişiz gibi. Bakın bu önemli. Emeklilik sonrası, ki EYT'den sonra bu çok daha fazla arttı, çalışanların %56'sı tam zamanlı işlerde istihdam ediliyorlar. Tabii patronlar açısından da avantajlı, düşük maaş kabul ediyorlar. Neden emekliler? Bir yandan işte şu tercihte bulunuyorlar. Bulunmak mecburiyetinde kalıyorlar aslında bakılırsa. Zaten emeklilikten 3 de olsa 5 de olsa bir miktar para geliyor, maaş geliyor. Düşük ücretli de olsa yine de ben çalışmaya devam edeyim diyor. Bu da patronun işine geliyor tabii. Böyle bir tablo var. Sadece emekli olarak çalışanların sadece %38'i prim ödemeye devam ediyor. %38'inin sosyal güvencesi bulunuyor ama geri kalan %62'si kayıt dışı çalışmak mecburiyetinde kalıyor. İşte tablo, işte gerçeklik bu. Yani emekli maaşları var olanı, bildiğimizi, yaşadığımızı bir kez daha söyleyelim. Neden? Belki birilerinin kulağına kar suyu kaçırırız. %66'sı borçlu olarak hayatına devam eden emeklilerin maaşları hane gelirinin ancak yarısına yetişebiliyor. Sadece ve sadece yarısına yetişebiliyor. Peki emekli ikramiyeleri neydi? Bayram ikramiyeleri, 4000 liralık bayram ikramiyeleri. Şimdi ayın 17'si itibariyle değil mi hesaplara yatırılmaya başlandı. Peki ne olmalıydı ve biz şimdi emekliler 4000 lira değil mi bayram ikramiyesi alıyorlar? Ne olmalıydı? Bir onun üzerine gelin böyle küçük bir hesaplama yapalım. Şimdi 2018'de asgari ücretin %62 düzeyindeydi ama bu bayram ikramiyelerinden bahsediyorum. Bugüne geldiğimizde bu oran kaça geriledi? Asgari ücretin %14'üne geriledi. %14'üne. Bakın, gerçi asgari ücrette 2018'den bugüne kadar gelen süreç içerisinde asgari ücrete yapılan artış artış da demeyelim, ne diyelim, düzenleme diyelim, enflasyon karşısındaki değer kaybını ancak giderebiliyoruz çünkü biz bu yapılan düzenlemelerle. Bunu da aklımızın bir kenarında tutalım. Eğer aynı oranda artsaydı bugün o emekli ikramiyesi ne kadar olacaktı? 17.514 lira olacaktı. Bugün ne kadar? 4.000 lira.
1: Gazeteci Güçlü Özgan, Radyo Sputnik'teki Yeri ve Zamanı programında emeklilerin geçim sıkıntısını, çalışma koşullarını ve bayram ikramiyelerindeki değer kaybını değerlendirdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Trafik cezaları ile ilgili milyonlarca sürücüyü ilgilendiren emsal bir karar çıktı. Ankara'da Fahri Trafik Müfettişi tarafından yazılan 10 bin liralık trafik cezası mahkeme tarafından iptal edildi. Kararda ceza tutanağında ihlali doğrulayacak fotoğraf ya da video gibi herhangi bir delilin bulunmaması gerekçe gösterildi. Olay, 1 Temmuz'da Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesindeki Sakıp Sabancı Bulvarı'nda meydana geldi. Otomobiliyle seyir halinde olan bir sürücüye, Fahri Trafik Müfettişi tarafından trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirdiği gerekçesiyle 10 bin lira idari para cezası kesildi. Sürücü, cezanın tebliğ edilmesinin ardından avukatı aracılığıyla Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak karara itiraz etti. Başvuruda, ceza tutanağında iddia edilen ihlali destekleyen fotoğraf, video ya da benzeri herhangi bir delilin bulunmadığı belirtilerek işlemin hukuka aykırı olduğu savunuldu. Mahkeme ise değerlendirmesinde 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun idari yaptırım kararlarına ilişkin hükümlerine dikkat çekti. Kararda, idari yaptırım uygulanmasına neden olan fiilin ispatına yarayacak bütün delillerin karar tutanağında açık şekilde yer alması gerektiği hatırlatıldı. Hakimlik, dosyada ihlalin denetlenmesini sağlayacak herhangi bir fotoğraf veya görüntü kaydının bulunmadığını belirterek, sürücü hakkında uygulanan 10 bin liralık idari para cezasının kaldırılmasına karar verdi. Kararın ardından açıklama yapan avukat Özge İrem Aksu ise benzer şekilde Fahri Trafik Müfettişleri tarafından düzenlenen cezalara itiraz etmek isteyen sürücülerin cezanın tebliğinden itibaren 15 gün içinde sulh ceza hakimliklerine başvurabileceklerini söyledi. Aksu, itiraz dilekçesinde hukuki gerekçelerin açık şekilde belirtilmesi ve varsa fotoğraf, görüntü ya da diğer belgelerin dosyaya sunulmasının önem taşıdığını ifade etti. Ankara'da bir sürücüye kesilen 10 bin liralık trafik cezası, delille desteklenmediği gerekçesiyle mahkeme tarafından kaldırıldı. Karar, benzer durumdaki sürücüler için emsal niteliği taşıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik, yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
3: En kaliteli şarkılar.
4: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saat 13, haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır, önce özetler. Çerçeve yasa Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den YKS açıklaması. ABD Başkanı Trump'tan madencilik sektörüne 3 milyar dolar. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturmak amacıyla hazırlanan çerçeve yasa teklifi AK Parti, MHP, DEM Parti ve Yeni Parti'nin oylarıyla Meclis Adalet Komisyonu'ndan geçti. İyi Parti ve MHP'li milletvekilleri arasında zaman zaman tansiyonun yükseldiği, milletvekillerinin birbirlerinin üzerine yürüdüğü görüşmeler sabah saatlerine kadar sürdü. Komisyondan geçen teklifin 10 Ağustos Pazartesi günü Meclis Genel Kurulu da ele alınması bekleniyor. Terörsüz Türkiye çerçeve yasa teklifi için artık gözler genel kurul aşamasında dedik. Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edilen bu 12 maddelik teklif PKK'nın silah bırakması ve pesih koşuluna bağlanan soruşturma, kovuşturma ve infaz ertelemelerini öngörüyor. Sürecin takibi için de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığı'nda bir kurul oluşturulacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Van ve Afyonkarahisar'da intihar ve kaza süsü verilen iki ölüm olayının daha aydınlatıldığını duyurdu. 14 yaşındaki Damla Nur Sarıyan'ın ölümüyle ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı. 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar'ın ölümüne ilişkin soruşturmada ise üvey baba ve üvey dede tutuklandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, YKS sisteminde herhangi bir değişiklik yapılmayacağını açıkladı. Ancak yeni müfredatta eğitim gören öğrencilerin gireceği sınavlarda soruların müfredata göre hazırlanacağını söyleyen Bakan Tekin, eski soru bankaları artık yeterli olmayacak diye konuştu. Denize ulaşmaya çalışan karetta yavrusu kumsalda yakılan ateşte can verdi. Antalya'da nesli tehlike altındaki karettaların yuvalama alanı olan Boğazkent sahilinde balıkçılar ya da kumsalda mangal yapanlar tarafından yasak olmasına rağmen yakılan ateş bir yavru karettanın ölümüne neden oldu. Avrupa'da 2026'da orman yangınlarında yanan alan 500 bin hektara aşarak son 20 yıl ortalamasının üzerine çıktı. En çok zarar gören ülkeler İspanya, Fransa ve İtalya oldu. Toplam ekonomik kayıp 19.1 milyar euro olarak tahmin ediliyor. Kolombiya'da Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan 48 yaşındaki Espriella yemin ederek göreve başladı. De la Espriella, uyuşturucu kaçakçılığı ve silahlı gruplarla mücadeleyi güçlendirme, yasa dışı ekinleri ortadan kaldırma ve ekonomide kemer sıkma sözü verdi.
2: Ekonomi.
1: EPDK Petrol Ofisi'nin Derince, Antalya ve Kırıkkale terminalleriyle yarımca LPG depolama tesisine ilişkin depolama ve iletim tarifelerini değiştirdi. Yeni tarifelerde farklı ürünler için hizmet bedelleri belirlenirken yüksek hacimli depolama ve iletimde indirimler uygulanacak. ABD Başkanı Trump, madencilik sektöründeki projelere toplam 3 milyar dolar değerinde yatırım yapılacağını açıkladı. Trump, yatırımların binlerce kişiye istihdam sağlayacağını ve ABD'nin kritik minerallerde daha bağımsız hale gelmesine katkı sunacağını söyledi. Altın fiyatlarında haftanın son işlem gününde dikkat çeken hareketlilik yaşandı. ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin ardından güvenli liman olan altına yönelik talepler hız kazandı ve fiyatlarda da sert yukarı yönlü hareketler gözlemlendi. Şimdi kapalı çarşıya uzanalım ve altındaki son duruma bir bakalım. Gram altın 6.883 lira, çeyrek altın 10.904 lira, tam altın 43.430 lira, atı altını ise 44.511 liradan alıcı buluyor.
2: Spor.
1: Galatasaray yeni sezon çalışmaları kapsamında İspanya La Liga temsilcilerinden Villarreal'le karşılaşacak. Rams Park'ta oynanacak özel maç bu akşam saat 21'de başlayacak. Birinci Lig'de mücadele edecek olan Kayseri Spor transfer yasağının kaldırılmasının ardından 17 oyuncuyu kadrosuna kattığını açıkladı. UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. öneleme turu 5. turnuva finalinde Fenerbahçe ev sahibi Belçika temsilcisi Löwen'le karşılaşacak, maç saat 21'de. Türkiye 17 yaş altı erkek milli voleybol takımı Balkan Şampiyonası'nda Sırbistan'ı 3-0 yenerek finale çıktı. Milliler bu akşam saat 20'de oynanacak finalde Romanya-Bulgaristan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Haberleri aktardık, saat başında buradayız.
2: Haber ve programlarımızda anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz. Yedi bölge, 24 şehirde yayındayız. Burası Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
0: Radyo Sputnik özel haber.
3: Temmuz 2016 yılında Fethullahçı terör örgütü bir junta tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin üzerinden yıllar geçmesine rağmen örgüt üyelerinin yakalanmasına devam ediliyor. Son olarak İçişleri Bakanlığı 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otele yönelik suikast girişiminde bulunan kişinin yakalandığını duyurdu. Bakanlık, 37 kişilik FETÖ'cü timin firari üyesi, kırmızı bültenle aranan Burkay Karatepe'nin Afyon Karahisar'da ele geçirildiğini açıkladı.
4: FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin başarıya ulaşması için sabah saatlerine kadar F-16 ve zırhlı araçların yanı sıra savaş gemilerini bile seyre çıkaran, halkın direnişi karşısında başarısızlığa uğrayınca çareyi kaçmakta bulan darbecilerin bazıları ise halen firari durumda. Yargı önüne çıkarılıp ceza alan sorumlu darbeciler gibi darbe girişimine katılan ancak girişimin başarısız olduğunu görüp yurt dışına kaçan kimi askeri görevler hakkında da kırmızı bültenle arama, yakalama veya tutuklama kararı çıkarıldı.
3: 15 Temmuz darbe girişiminin ardından İçişleri Bakanlığı, yıllar içerisinde hakkında yakalama kararı çıkarılan FETÖ'cü teröristleri kırmızı, sarı, turuncu ve gri kategorilerde listelere almaya başladı. İçişleri Bakanlığı'nın web sitesine yer alan arama listelerinde çok sayıda FETÖ'cü teröristin olduğu dikkat çekti. Son zamanlarda operasyonlarla yakalananlar olduğu gibi Türkiye'den ayrıldıkları için yakalanamayanlar İçişleri Bakanlığı'nın bültenlerinde aranmaya devam ediyor.
4: Türkiye'de kamuoyunda kırmızı, turuncu, sarı ve gri liste olarak bilinen sınıflandırma, İçişleri Bakanlığı'nın terör suçlarından aranan kişiler için kullandığı öncelik ve ödül kategorileri olarak bilinir. Bu renkler kişinin tehlike düzeyi, örgüt içindeki konumu ve yakalanmasının önceliğine göre belirleniyor.
3: Kırmızı liste en üst düzeyde aranan kişiler için kullanılıyor. Genellikle terör örgütlerinin yönetici kadroları, üst düzey sorumluları veya çok sayıda ağır eylemle ilişkilendirilen isimler bu listede yer alıyor. Turuncu liste, kırmızı listenin bir altındaki öncelik grubu. Örgüt içinde önemli görevler üstlenen, bölgesel sorumlulukları bulunan veya ciddi suçlamalar yöneltilen kişiler bu kategoride bulunuyor.
4: Sarı liste, orta düzeyde öncelikli aranan kişilerin bulunduğu liste. Örgüt üyeleri veya belirli faaliyetlerden sorumlu olduğu değerlendirilen kişiler bu grupta yer alıyor. Gri liste, diğer listelere göre daha düşük öncelikli olarak değerlendirilen kişilerin bulunduğu liste. Hakkında yakalama kararı bulunan ancak örgüt içindeki konumu veya tehlike seviyesi daha düşük görülen kişiler bu kategoride sınıflandırılıyor.
3: İçişleri Bakanlığı'nın terör suçlarından aranan kişiler arasında tam 1035 FETÖ'cü terörist yer alıyor. Bunlardan 280'i kırmızı, 169'u turuncu, 350'si sarı ve 236'sı gri listede bulunuyor. Radyo Sputnik editörleri, İçişleri Bakanlığı sitesinde de yer alan kırmızı, sarı, turuncu ve gri listelerdeki teröristleri derleyerek dünya çapında aranan birbirinden önemli FETÖ'cü teröristleri araştırdı.
4: Kırmızı listede aranan FETÖ'nün sözde TSK imamı olduğu bilinen Adil Öksüz birinci sırada yer alıyor. 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde yönetici olarak aktif rolü tespit edilen ve o gece Akıncı hava üssünde yakalanan FETÖ'nün TSK imamı Adil Öksüz de firar edenler arasında bulunuyor. Öksüz yakalanmasının ardından mahkemece serbest bırakılmış, sonrasında ise kaçmıştı. Adil Öksüz darbe girişimindeki aktif rolü tespit edildikten sonra tüm aramalara rağmen bulunamadı.
3: 15 Temmuz'un medya ayağının en önemli isimlerinden biri olarak tanınan kapatılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı da İçişleri Bakanlığı'nın kırmızı listesine arananlar arasında yer alıyor. 15 Temmuz'daki başarısız darbe girişiminden hemen önce soluğu yurt dışında alan Dumanlı firari konumda bulunuyor.
4: Türk kamuoyunda bilinen bir diğer isim ise Enes Kanter. Kendisine burnunu sildiği mendili göndermesiyle de bilinen elebaşı Fethullah Gülen'e bağlılığını her defasında dile getiren Kanter, İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride. Ailesi tarafından da reddedilen Kanter, daha sonra soy ismini Freedom olarak değiştirmişti.
3: Zekeriya Öz, bir dönemin Ergenekon savcısı olarak bilinen, yıllarca Silivri mahkemelerinde mahkumiyet kararlarında önemli payı olan bir isim. Dönemin en güçlü savcılarından biri olarak bilinen Zekeriya Öz'ün FETÖ'yle iltisakları tespit edilmiş ve hakkında adli makamlarca kırmızı bülten ve yakalama kararı çıkarılmıştı. Öz, şu an İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinin turuncu kategorisinde yer alıyor.
4: Eski AK Parti milletvekili Hakan Şükür de İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde. Eski Galatasaray ve milli futbolcu Hakan Şükür, terörist elebaşı Fethullah Gülen'e bağlılığını bildirerek milletvekilliğinden istifa edip ABD'ye yerleşmişti. Hakan Şükür, İçişleri Bakanlığı'nın gri listesinde arananlar arasında yer alıyor.
3: FETÖ'nün medya yapılanmasında yer alan iki isim de arananlar listesinde. FETÖ iltisakı tespit edildiği için kapatılan Bugün TV'nin programcısı Adem Yavuz Arslan'la kapatılan Samanyolu TV yöneticisi Tarık Toros terör örgütü üyeliği nedeniyle aranıyor. İki isim de İçişleri Bakanlığı'nın turuncu listesinde yer alıyor.
4: Ve terörden arananlar listesinde geldik darbe girişiminde yer alan Cunta'daki askerleri. Eski Tuğgeneral Ali Kalyoncu. Sözde yurtta sulh konsey üyesi Kalyoncu darbe girişiminden önce Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel İşlem Daire Başkanı olarak görev yapıyordu. Ali Kalyoncu darbeden önce yaptığı planla Ankara'yı iki eşit parçaya bölüp nasıl işgal edeceklerini planladı ve darbe gecesinde Ankara Emniyeti'nin uçaklarla vurulmasını emretti. Kalyoncu'nun talimatıyla 16 kişi şehit oldu. Yurt dışına kaçan Kalyoncu şu anda İçişleri Bakanlığı'nın kırmızı listesinde arananlar arasında.
3: Eski Tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit. Yiğit, 15 Temmuz darbe girişiminin başarılı olmasının akabinde siyasetçi, bürokrat ve çok sayıda iş insanının isimlerinin yer aldığı gözaltı listesinin talimatını veren kişi olarak biliniyor. Eski Tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit, örgütün sözde atama listesine göre İstanbul Sıkı Yönetim Komutan Yardımcısı olacaktı. Junta başarısız olunca soluğu yurt dışında alan Yiğit, bakanlığın kırmızı listesine arananlar arasında yer alıyor.
4: Eski Kurmay Albay Mahmut Arduç. 15 Temmuz gecesi Deniz Kuvvetleri Komutanı Bülent Bostanoğlu'nu katıldığı düğünden kaçırma ekibinin başında yer alan Mahmut Arduç, Junta'nın başarısız olduğunu öğrenince ülkeden kaçtı. Eski Kurmay Albay Mahmut Arduç, İçişleri Bakanlığı'nın sarı listesinde arananlar arasında yer alıyor.
3: Eski albay Nuh Altınsoy. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın özel kalem müdürü olan Nuh Altınsoy, 15 Temmuz gecesi Junta'nın talimatıyla harekete geçti. Kalkışma gecesi boyunca kara kuvvetlerindeki girişimi koordine etmeye çalışan Çolak, tüm gece karargahın altını üstüne getirerek kendisine karşı gelen askerleri derdest etti. Kalkışmanın başarısız olduğunu gören eski albay Nuh Altınsoy, sivil kıyafetlerini giyerek kara kuvvetlerinden kaçtı. Altınsoy, İçişleri Bakanlığı'nın sarı listesine arananlar arasında yer alıyor. FETÖ üyesi eski albayın başına ise ödül olarak 300 bin lira konuldu.
4: Eski Yarbay Fahrettin Demir. Demir, junta girişiminin deniz ayağını organize eden isimler arasında yer aldı. Dönemin 11. Komando Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı olan Fahrettin Demir'in 15 Temmuz'daki görevi emrindeki komandoları Denizli'den uçakla Ankara'ya sevk etmekti. 550 komandoyla kalkış için havalimanına giden Fahrettin Demir'in önünü vatandaşlar kesti. Mahkeme kayıtlarına geçen belgelere göre Fahrettin Demir katliam emri verdi. Demir'in gerekirse halkın üzerine sürün, ezin geçin dediği öğrenildi. Kendisini tutuklamaya gelen polislerle emrindeki askerlerin çatışma talimatını verdi. Halkın kararlı direncini gören eski yarbay Fahrettin Demir çareyi kaçmakta buldu. 16 Temmuz sabahı sivil kıyafetlerini giyen Demir havalimanındaki tel örgüden atlayarak kaçtı. Eski yarbay Fahrettin Demir, İçişleri Bakanlığı'nın sarı listesinde arananlar arasında yer alıyor.
3: Eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fikret Seçen, Ergenekon, Balyoz gibi soruşturmaların yapıldığı dönemde özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Vekili olan Seçen, FETÖ iltisakı hakkı nedeniyle 15 Temmuz darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilmişti. İhraç edildikten sonra ülkeden kaçan Fikret Seçen, İçişleri Bakanlığı'nın sarı listesinde arananlar arasında yer alıyor.
4: Eski savcı Celal Kara, 17-25 Aralık soruşturmalarını başlatan savcı olarak da tanınan Celal Kara hakkındaki görevi kötüye kullanma suçundan 3 yıl hapis istemi talebinde bulunuldu. Ağustos 2015'te hakkında yakalama kararı verilmeden önce Gürcistan üzerinden önce Ermenistan'a ardından Almanya'ya gittiği belirlenen Kara için Türkiye iade talep etti. Eski savcı Celal Kara, İçişleri Bakanlığı'nın sarı listesinde arananlar arasında yer alıyor.
3: FETÖ'nün medya yapılanmasında yer aldığı bilinen ve Türk kamuoyunda ismi oldukça tanınan Emre Uslu'yla eski Galatasaraylı ve milli oyuncu Arif Erdem de Anadolu Ajansı'nda kaçak FETÖ'cüler olarak sınıflandırılsa da İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde isimlerinin yer almadığı görüldü.
4: 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'ye yönelik operasyonlar sürerken firari örgüt üyelerinin yakalanması için kullanılan kırmızı, turuncu, sarı ve gri listeler yeniden gündeme geldi. İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinde Adil Öksüz, Ekrem Dumanlı, Zekeriya Öz ve Hakan Şükür gibi kamuoyunca bilinen isimlerin yanı sıra darbe girişiminde rol aldığı belirtilen firari eski asker ve yargı mensupları da yer alıyor.
3: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Yaklaşık bir yıldır uzayda sürüklenen SpaceX'e ait Falcon 9 roketi parçası, çarşamba günü saatte 8700 kilometre hızla ay yüzeyine çarptı. Kaza sonrası oluşan toz bulutunu Şili'deki dev teleskop tespit etti. Uzayda aylardır süren kontrolsüz yolculuk felaketle noktalandı. 15 Ocak 2025 tarihinde Cape Canaveral üssünden iki özel ay aracını taşımak üzere fırlatılan SpaceX Falcon 9 roketinin ikinci kademesi görevini tamamladıktan sonra yörüngede serbest kalmıştı. Yaklaşık bir yıldır başıboş halde sürüklenen 4 ton ağırlığında ve 12 metre uzunluğundaki devasa roket parçası çarşamba günü saatte 8700 kilometre hızla doğrudan ay yüzeyine çarptı. Uzmanlar tarafından kaçınılmaz bir sonuç olarak nitelendirilen bu kaza, ABD ile Çin arasında tırmanan uzay yarışı ortamında uzay çöpleri riskini yeniden küresel gündeme taşıdı. Çarpışma anı doğrudan çıplak gözle izlenemese de devasa patlamanın izleri yeryüzünden tespit edildi. Boston Üniversitesi uzmanlarından Carl Schmidt liderliğindeki ekip kaza izlerini net bir şekilde kaydetti. Avrupa Güney Rasathanesi'nin Şili'de bulunan çok büyük teleskobu, çarpışmanın hemen ardından uzaya yayılan sodyum ve lityum elementlerinin oluşturduğu enkaz bulutunu doğruladı. Gökbilimcilerin ilk değerlendirmelerine göre SpaceX roketi Ay'ın Einstein krateri yakınlarındaki ıssız bir bölgeye düştü. Oluşan yeni kraterin ve yüzeydeki hasarın tam boyutları, NASA'nın Ay Yörünge Keşif Aracı bölgenin üstünden geçip detaylı fotoğraflar çektiğinde netlik kazanacak. Yaşanan kaza sonrası gözlerin çevrildiği şirketten ilk açıklama geldi. SpaceX yetkilisi Juliana Shaman, olayın kesinlikle kasıtlı olmadığını belirterek, güneş aktivitesiyle yerçekimi kuvvetlerinin birleşimi sonucu roket parçalarının rotasının kontrolden çıkarak aya kaydığını vurguladı. Shaman, gelecekte bu tarz kontrolsüz düşüşlerin önüne geçmek amacıyla NASA'yla ortak protokoller üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Benzer bir olay 2022 yılında da yaşanmış, Çin'e ait bir roket parçası yine kontrolsüz şekilde ay yüzeyine çakılmıştı. Katlanarak artan roket enkazları gelecekteki uzay görevleri için büyük risk oluşturmaya devam ediyor. SpaceX'e ait Falcon 9 roketinin yaklaşık bir yıldır uzayda sürüklenen ikinci kademe parçası saatte 8700 kilometre hızla ay yüzeyine çarptı. Çarpışmanın ardından oluşan enkaz bulutu Şili'deki dev teleskop tarafından tespit edilirken olay uzay çöpleri ve kontrolsüz roket parçalarının oluşturduğu riskleri yeniden gündeme taşıdı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Ki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Günlük hayatta bazen birinden bir şey rica edersiniz ama karşınızdaki iş bir türlü yapmaz. Bahaneler sıralanır, zaman uzar, konu sürüncemede kalır. İşte tam o anda ağızdan şu cümle dökülür. İpe un serme. Peki bu söz nereden çıktı? 13. yüzyılda yaşayan ünlü halk filozofu Nasreddin Hoca'ya atfedilen bir fıkradan doğar bu deyim. Rivayete göre hoca bir gün komşusuna emanet verdiği bir eşyayı geri ister. Komşusu işi geçiştirmek için tuhaf bir bahane uydurur. Kusura bakma hanım, az önce ipimizin üzerine un serdi. Hoca şaşkındır ama lafını da esirgemez. Gönlün vermek istemeyince ipe de un serilir elbet. Bu nükteli cevap o günden sonra halk arasında bir deyime dönüşür. İpe un sermek, yani istenen işi yapmamak için türlü bahaneler üretmek, işi yokuşa sürmek. Bugün biri oyalayıcı, maksatlı bir geciktirme işine girerse bu deyimle uyarılır. Hadi ama ipe un serme. Atasözleri ve deyimler yerinde kullanıldığında sadece anlatımı güçlendirmekle kalmaz, geçmişi de bugüne taşır. Bugün ipe un sermek deyiminin çıkışına ışık tuttuk. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'le kalın.
0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Radyo Sputnik özel haber.
3: Günümüzde dijitalleşmeyle birlikte yaygınlaşan kumar bağımlılığı sadece cüzdanları değil, doğrudan insan beynini ve aile yapısını hedef alıyor. Kamuoyuna yansıyan bağımlılık öyküleri ve toplumsal farkındalık ihtiyacı problemin boyutlarını bir defa daha gözler önüne serdi. Uzmanlar, dijitalleşmeyle yaygınlaşan kumar ve bahis bağımlılığının yalnızca maddi kayba değil, beynin muhakeme ve karar verme işlevlerinin bozulmasına, aile ilişkilerinin sarsılmasına ve ağır psikolojik sorunlara da yol açabildiğini belirtti. Profesör Doktor Kültegin Ögel, bağımlılarda beyin aktivasyonunun %30 düşebildiğini söyledi. Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre Profesör Doktor Kültegin Ögel, kumar bağımlılığının temelinde kazanma ihtimalinin yarattığı dopamin beklentisinin bulunduğunu belirtti. Bağımlılıkla birlikte beynin öncelikleri belirleyen bölümünün bozulduğunu söyleyen Ögel, ilaç tedavisi, psikoterapi ve zorunlu kısıtlamaların gerekli olduğunu ifade etti. Kumar ve bahis bağımlılığında beynin yapısı değişir. Beyin artık hesaplayamaz, muhakeme edemez hale gelir diyen Profesör Doktor Kültegin Ögel, bağımlılarda beynin öncelikleri belirleyen bölgesi bozulur ve beyin aktivasyonunda %30 düşüş gözlenir ifadelerini kullandı. Bağımlı olduktan sonra verilen sözlere güvenilmez çünkü kişi iradesini kaybeder diye konuşan Profesör Doktor Kültegin Ögel, bu sebeple zorunlu kısıtlamalar, ilaç tedavisi ve psikoterapi şarttır dedi. Görünmeyen yıkımın aileye etkilerine değinen klinik psikolog Elif Sena Özatay ise kumarın kişisel değil toplumsal bir yara olduğuna dikkati çekti. Kişilerin kumarbaz etiketiyle dışlanmasının tedaviyi engellediğini ifade eden Özata, bağımlılık tam anlamıyla bir aile hastalığıdır. Ortaya çıkan krizler aile bütçesini, güven duygusunu ve geleceği sarsar dedi. Uzmanlar, dijitalleşmeyle birlikte hızla yayılan kumar ve bahis bağımlılığının yalnızca maddi kayıplara değil, beynin karar verme mekanizmasının bozulmasına ve aile yapısının derinden sarsılmasına yol açtığı uyarısında bulundu. Bağımlılığın tedavisinde erken müdahale, psikoterapi ve aile desteğinin büyük önem taşıdığı vurgulandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Video ve müzik platformlarından yapay zeka uygulamalarına, bulut depolamadan oyun servislerine kadar artan abonelikler aile bütçesinde yeni bir gider kalemi oluşturdu. Orta gelirli bir hanenin aylık dijital abonelik harcamasının 2000 ila 4000 liraya ulaşabildiği belirtiliyor. Dijitalleşmeyle birlikte eskiden tek seferlik satın alınan birçok ürün ve hizmet, aylık veya yıllık abonelik modeliyle sunulmaya başladı. Video ve müzik platformlarına yapay zeka uygulamaları, ofis yazılımları, bulut depolama, çevrimiçi eğitim, oyun ve antivirüs hizmetleri de eklendi. Akıllı ev sistemleri, güvenlik kameralarının bulut kayıtları, banka paketleri, kredi kartı ücretleri, araç takip uygulamaları, düzenli ödemeler arasında yer alıyor. Bütün bu hizmetler bir araya geldiğinde aylık fatura birkaç bin lirayı bulabiliyor. Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre uzmanlar, 79, 99 veya 199 lira gibi tek başına düşük görünen ödemelerin aynı hanede 10 ile 15 abonelik bulunması halinde ciddi bir yük oluşturduğuna dikkat çekiyor. Ücretsiz deneme süresi sonunda otomatik olarak ücretli hale gelen üyeliklerde fark edilmeden aylarca devam edebiliyor. Bir bankanın araştırmasına göre katılımcıların %36'sı otomatik ödemeye bağlı aboneliklerini unuttuğunu belirtiyor. Uzmanlar, kredi kartı ekstrelerinin düzenli incelenmesini, kullanılmayan üyeliklerin iptal edilmesini ve otomatik yenileme ayarlarının kontrol edilmesini öneriyor. Farklı araştırmalara göre küresel abonelik ekonomisinin büyüklüğü 2025 itibarıyla 550 ile 625 milyar dolar seviyesine ulaştı. Pazarın gelecek 8 ile 10 yılda 1,5 ile 2 trilyon dolar bandına çıkabileceği tahmin ediliyor. Video ve müzik platformlarından yapay zeka uygulamalarına kadar hızla artan dijital abonelikler, hanelerin bütçesinde önemli bir gider kalemi haline geldi. Uzmanlar, tek tek düşük görünen abonelik ücretlerinin bir araya

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saat 14. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Çerçeve yasa teklifi Adalet Komisyonu'ndan geçerek Meclis Genel Kurulu'na sevk edildi. Kürşat Zorlu'dan Mekke Anlaşması açıklaması. Kolombiya'da yeni cumhurbaşkanı göreve başladı. Ayrıntılar bültenimizde. Terörsüz Türkiye'nin ilk yasal düzenlemesi olan 12 maddelik çerçeve yasa niteliğindeki milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'ndan geçti. Teklifle PKK-KCK'nın silah bırakması ve fiili varlığının sona erdiğinin tespit edilmesi şartıyla bazı soruşturma, kovuşturma ve infazların ertelenmesi öngörülüyor. Kasten öldürme suçu kapsam dışında tutulurken süreç içinde yeni terör suçu işlenmesi halinde ertelemeye kaldırılacak. Teklifin genel kurulda 10 Ağustos pazartesi günü görüşülmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi kanun teklifiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Abdullah Öcalan düzenleme kapsamında değil ifadelerini kullandı. Selahattin Demirtaş'la ilgili soruya da düzenleme genel düzenlemedir, şahıslar için değil. Yapılan düzenleme kimin için geçerliyse onlar istifade eder, kararı yargı mercileri verecektir diyerek yanıtladı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan ortak savunma anlaşması imzalandı. Mekke anlaşmasına göre 3 devletten herhangi birine yönelik silahlı bir saldırı hepsine yapılmış kabul edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mekke ortak savunma anlaşmasının hiçbir ülkeyi hedef almadığını belirtti. Anlaşmanın tüm kardeş ülkelerin katılımına açık olduğu mesajını verdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu da dün imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin konuştu.
2: Yine çok önemli bir anlaşma imzalandı. Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye Cumhuriyeti arasında ortak güvenlik anlaşması imzalandı. Bu ortaklık anlaşması hiçbir başka devlete ya da oluşuma karşı demek değildir. Ama bahsettiğim bu büyük gönül coğrafyamızın merkezinde Türkiye Cumhuriyeti bir şey yapmaya çalışıyor. İşte bu anlaşmayla esasında Türk dünyasının Güney Koridoru teminat altına alınıyor. Ortak koridor dediğimiz Hazar'dan, oradan uzada Körfez'e ve Hint Okyanusu'na uzanan büyük bir koridoru da aslında Türkiye daha yüksek bir güvence altına alıyor.
1: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilk tepki İran'dan geldi. İranlı yetkililer anlaşmanın Suudi Arabistan'a güvenlik sağlamayacağını savunurken İran Dışişleri Bakanı Arakçı de artık sadece kendimize güvenmenin ve gerçek kardeşliği kucaklamanın vaktidir mesajını verdi. ABD basınına göre Genelkurmay Başkanı Kane, İran endişelerini ABD yönetimindeki üst düzey yetkililerle paylaştı. Kane'in çatışmaların tırmanmasının yeni riskler doğurabileceği ve yalnızca hava saldırılarıyla Başkan Trump'ın hedeflere ulaşmasının zor olduğu gerekçesiyle bir çıkış yolu aradığı öne sürüldü. Kolombiya'da Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan 48 yaşındaki Della Espriella yemin ederek görevine başladı. Uyuşturucu kaçakçılığı ve silahlı gruplarla mücadeleyi güçlendireceğini, ekonomide kemer sıkma uygulayacağını söyledi. ABD yönetimi ise Kolombiya'ya güvenlik alanında 1 milyar dolarlık yardım planladığını açıkladı.
0: Ekonomi.
1: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2026'nın ilk 6 ayında esnaf ve sanatkarlara 74,8 milyar lira aşan tutarda finansman sağladığını açıkladı. Hazine destekli krediler kapsamında ise 98.678 kullandırım gerçekleştirildi. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü küresel gıda fiyatlarının Temmuz ayında 131,1 puana yükselerek Ocak 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını açıkladı. Artışta şiddetli iklim koşullarının yanı sıra Körfez ve Karadeniz bölgelerinde artan gerilim ve çatışmaların etkili olduğu kaydedildi. Çin Merkez Bankası Temmuz ayında rezervlerine yaklaşık 20 ton altın ekleyerek üst üste 5. ayında da alımlarını sürdürdü. Son 22 ayın en güçlü aylık alımına imza atan bankanın toplam altın rezervi 76,8 milyon onsa ulaşırken rezervlerin toplam değeri ise 306,35 milyar doları aştı. ABD'den gelen sürpriz istihdam verisi piyasalarda Fed'in faiz politikasına ilişkin hesaplarını değiştirdi. Doların da geri çekilmesiyle yükselişini hızlandıran altın Ocak ayından bu yana görülmeyen seviyelere ulaştı. Şimdi kapalı çarşıya bir bakalım. Altındaki son durumu sizlerle paylaşalım. Gram altın 6.683 lira, çeyrek altın 10.903 lira, tam altın 43.427 lira, ata altın ise 44.507 liradan alıcı buluyor. Haberleri aktardık, saat başında buradayız.
0: Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la muhabbet arası Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la muhabbet arası başlıyor.
3: Müziğin enerjik ve sevilen isimlerindenniz. Bu kez samimi anlatımlarıyla Radyo Sputnik'te Okan Aslan'ın konuğu oluyor. Çocukluk yıllarından müzik yolculuğuna, kariyerinde yaşadığı dönüm noktalarından geleceğe dair hayallerine kadar pek çok konuyu içtenlikle paylaşan Nez'in sohbetinden öne çıkan anlar sizlerle.
4: Hanımlar, beyler, şu güzelliğe bakar mısınız? Sevgili Nez, hoş geldin.
5: Hoş bulduk.
4: Alkış alalım oradan. Kemal, abicim daha güçlü. Daha ellerini patlat.
5: Hoş geldin.
4: Kızardığını göreyim.
5: Bravo.
4: Bana.
5: Bravo.
4: Bir şey söyleyeceğim. Muhteşem bir yayın olacak. Harika bir enerjiyle geldin.
5: Çok teşekkür ederim.
4: Hep böyle misin?
5: Okan, biz sürekli böyleyiz. Yani hayat gerçekten eğlenince, sevince güzel. O yüzden iyi ki varsın. Sizin de enerjiniz muhteşem.
4: Sen de öyle. Ya senin senelerdir bitmek, tükenmek bilmeyen bir enerjin var. Bitmeyecek gibi de duruyor.
5: Hayır,
4: yani.
5: Hayır, bitmeyecek. Son şakamı yapacağım.
4: Yok be, dur. Yapma öyle. Şakaları yapma. Hoş geldin Nez.
5: Hoş bulduk.
4: Nasılsın, iyi misin?
5: Vallahi çok mutluyum, çok iyiyim. Hani bunlar böyle klişe olacak ama gerçekten çok mutluyum. Hı
4: hı. Sen yine bayağı aktifsin, gidiyorsun bir yerlere, sahne alıyorsun,
5: evet.
4: Çok yoğunsun. Yani o bitmeklik, tükenmek bilmeyen enerjiyi artık oralarda atıyorsun.
5: Ya benim sanıyorum 7'sinde neyse 70'inde de olacak dedikleri değişmeyecek.
4: Hep
5: anneme
4: böyle
5: sormak
4: miydiniz?
5: Lazım. Hep böyleymişim.
4: Hep böyle hareketli, hep böyle kıpır kıpır.
5: Yani çocukken hani vardır ya tarak vardır böyle. Hı. Çocukların aldığı yatağın üstünü sahne yapıp ondan sonra annem, babam, bütün herkes diye salondan içeriye taşırmışım. Gelin birazdan şov başlıyor.
4: Allah Allah. Ciddi misin sen ya?
5: Ve bilet kesermişim, para alırmışım ondan.
4: Şaka yapıyorsun.
5: Tabii, o zamandan belliydi.
4: Alıyor muydun para gerçekten?
5: Tabii canım, almaz mıyım?
4: O zamandan kazanmaya başlamış. Aileden başlamış önce.
5: Biraz önce dışarıda konuşuyorduk. Heh. Ben hayatımın her döneminde çalışmışım. Çocukluğumdan tutun. Yani eczacı...
4: On parmağında on marifet diyecek miyiz yani?
5: Yani neredeyse.
4: Eczane ya?
5: Eczanede çırak olarak çalıştım.
4: Şaka yapıyorsun. Kaç yaşında?
5: Çok çocuktum İngiltere'de. Yıllar önce. İşte gazete dağıtıyordum bisikletimle.
4: Allah Allah. Falan. Ciddi misin sen ya?
5: Tabii anaokulunda branş öğretmenliği yapmışım. Bu çok tuhaf yani.
4: Birbiriyle hiç alakası olmayan şeyler.
5: Şimdi o dönem yaşa
4: niye
5: göre.
4: Niye böyle peki?
5: Çünkü bana ailem her zaman şunu öğretti. Bir şey, çocuğa bir sorumluluk vereceksiniz ve al sana cep telefonu, al sana para değil. Her zaman için bir çocuk bir takım şeyleri yapıp bir şeyi kazandığında onun kıymeti ve değeri ve küçük yaşlarda bunu verirseniz o çocuk ileride, size şöyle söyleyeyim, şekil bira gibi her yerde dimdik ayakta durur.
4: Kesinlikle.
5: Bu çok önemli bir şey.
4: Bu senin için geçerli ama sen hayatın boyunca hep dimdik ayakta. Bir de her şöyle zaman. Bir şey var. Şimdi senin Nez dediğimiz zaman, hani bir Nez'e baktığımız zaman Türkiye'de dışarı çıksan, dışarıdaki insanlara adını söylesen birçok insan seni tanıyor.
5: Evet.
4: Bak ben sana yayından evvel ne dedim biliyor musun? Nez dedim ya. seninle dediğim insanların yaşanmışlıkları var. Yani bir şekilde sen insanların hayatına girmişsin. Sevgili Selin Yazıcı, işte bizim haber evet. spikeri. Simge neydi o hikaye? Kız istemeye geliyorlar. Bir dakika, Selin'i istemeye mi geldik de? Ha, Selin'i istemeye geliyorlar. Yeğeni herkesi topluyor yeğeni. Kıyafetler senin kıyafetlere benzer kıyafet giyiyor. Açıyor senin şarkını. Çatır çatır şarkıyı söylüyor.
5: Okan,
4: yani
5: bu ülkede ben yaşıyorum ve yarışmam yapıldı. Ya işte yeniniz düşün. Yarışması diye. Ben asla konuşmadım, bir şey demedim ama yani çok şaşırıyordum. Okan'ın mesela bir programı vardı bir televizyonda. Ne zolmuş ya, şıkıdak şıkıdak şıkıdak diye çıkıyorlardı. Hani herkesin böyle bir ne zolma, bir kemer takma. Bir gün Eminönü'ne gittim. Yıllar önce ben Eminönü'nden taşmaş alıp
4: kemerleri değil mi ya?
5: Evet. Bunları ben kendim yapıyordum o Allah zamanlar. Allah. Sonra bir gün gittim. Abimiz kemer yapmış. Kafasını beline takmış. Nezle buradan şıkıdak şıkıdak giyiniyor diye. Buradan alıyor dedi bana. Ve benim ben olduğumu bilmiyor işte. Kep takmışım, kamufle falan. Neyse dedim, Nez gerçekten burada mı? Buradan alıyor abla dedi. Her gün gelir alır dedi.
4: Her gün alıyorsun
5: bir
4: de.
5: Öyle bir şey yok yani.
4: Çok iyi ya.
5: Çok şanslıyım. Gerçekten çok şanslıyım.
4: Gerçekten çok şanslısın. Ama şöyle de bir şey var. Yani küçüklükten beri, küçük yaşlardan böyle müthiş bir çalışma. Sürekli böyle hareket. Ama diğer taraftan çok da sakin kalmışsın sen ya. Yani çünkü senin şöyle bir yanın var sanki. Yanılıyorsam lütfen söyle. Yani hakkında birçok şey söylenmiş, konuşulmuş, yaralamaya çalışmışlar, engellemeye çalışmışlar. Ya ne bileyim, Işın Karaca hikayesinden tut da konuşmayı tercih etmemişsin. Niye? Yani
5: ya biraz o benim
4: o enerjiyi çekmemek için
5: mi? Ya şöyle, yıllar önce de birçok şeylere uğradım ama benim bir lafım vardır. Ben Türkiye'nin dramı olmayacağım derim. Yaşadığım şeyleri önce bir ne olduğu önemli. Hani bana kötülük yapan bir insana kötülükle cevap vermek çok basit bir şeydir. Ben hep şunu söylerim. İyi olmaktır zor olan. Kötü olmak çok kolaydır. Şimdi ben
4: mükemmel bir tespit.
5: Benim hayatımda benim önümü kesen bir takım insanlar olduysa ya da benimle ilgili sorunları olan insanlar varsa bu onların kötülüğüdür. Ben aynı şekilde cevap verirsem benim onlardan hiçbir farkım kalmayacak ve ben böyle bir ailede büyümedim. Ve yıllar sonra psikoloji okudum ben Londra'dan.
4: Bir şey çok hoşuma gitti ya, sözünü böldüm ama. Bir kere ne sosyal medyayı hani çok güzel kullanıyorsun.
5: Teşekkür ederim.
4: Gittiğin yerlerden böyle o anın paylaşımlarını yapıyorsun. Aslında bizim insanımızın istediği şey de budur.
5: Evet.
4: Görüyoruz sosyal medyada. Bir de sen sosyal medyadan mesela şey yapmadın. Yani büyüklük göstermek Yok. İçin değil de o alanı benimle bir şeyler paylaşın. Varsa tanıyacağım insanlar bana söyleyin falan dedim.
5: Ben
4: kitap
5: olursa
4: kitap sordum.
5: Müthiş. Ne olursa olsun doğal kullanmak lazım. Sosyal medyanın aslında amacı odur. Tamam, tabii ki de tanıtım yapalım. Ama insanların merak ettiği bir şey var. Benimle özdeşen nesi var diye bakıyor. Daha samimi. Artık günümüz öyle. İnsanlar işte belirli platformlarda kendi hayatlarını veriyorlar, izleniyor. İşte canlı yayınlar yapıyorlar. İşte bunun programları da var. Bir ailenin normal hayatı olan. Ama işte bunu gördüğü zaman bir insan, şimdi ben doktoramı yapıyorsam ve bilgiye ihtiyacım varsa, böyle bir platform varsa bunu kullanacaksın. Çünkü insanlar da başka türlü bunları bilemez. Yani benim ne yaptığımı, yıllarca neden yok olduğumu. Aslında ben bir eğitim alıyordum. Ben çalışıyordum. Tekrardan üniversite dönemlerine geri gittim. Müziği asla bırakmamış olmamı da görüyorlar. İşte konserleri görüyorlar orada. Bence günümüzde artık sosyal medyanın olmuş olması, herkes 10-0 önde.
4: Öyle
5: çok önemli
4: diyorsun?
5: Kesinlikle. Biz zamanında beklerdik ki bir röportaj yapılsın da iki cümle söyleyelim de o cümle de doğru yazılsın. Oturup ben 20 yaşlarında ağlardım yani.
4: Sen samimi bir insansın ya. Yani hakikaten sen kendine baktığın zaman en iyi kendini sen tanıyorsun. Öyle değil misin? Yani hani içinden geçeni, beyninden geçeni dudağında bitiren, söyleyen, seslendiren bir insan değil misin yani?
5: Yıllarca işte susmanın sebebi de aslında o benim. Çok fazla böyle sataşmayı, kavga etmeyi seven bir insan olmadım. Biraz daha yani ben yıllarca çok farklı bir ortamda büyüdüm. Halk evlerinde büyüdüm Londra'da. Bir tarafım da Ahmet Kayalar.
4: Londra'ya gidiş hikayesi niyeydi? Yani küçük yaşta bir gidiş.
5: 12 Eylül.
4: O 12 Eylül.
5: Aile. Siyasi sebeplerle
4: gittim.
5: İltica eden bir ailenin
4: kızıydın. Orada evet. belli bir süre bayağı bir süre sene. 17 sene 16-17 sene. Sene orada geçen bir zaman sonra tekrar Türkiye.
5: Tekrardan bir tek liseyi Türkiye'de okudum. Hı-hı. Üniversite için tekrardan gittim. Birinci girdiğim üniversite aslında drama okumak için, hı-hı, tiyatro okuyordum.
4: Ama onu tamamlamadım.
5: Tamamlamadım. O içimde kaldı. Hı-hı. Yıllar sonra dedim ki hayır ben yapacağım. Psikoloji okuduktan sonra da kendimle yüzleşip artık çok daha rahat konuşabildiğimi, ne olursa olsun hakaret etmeden çok düzgün bir şekilde hikayenizi anlatabilirsiniz. Saldırmadan, hı-hı, insanlara.
4: Ne senin böyle ilk hani Türkiye nezi tanımaya başladığı zamanlarda... Hı-hı. Bir de hiç değişmemiş ha Simge. Gıcık oluyorum ya. Vallahi billahi ya.
6: Yaşasın.
4: Gerçekten ya. Ben var ya bir 20 sene önceki fotoğrafımı çıkarıp şimdiki fotoğrafa bak.
5: Çok güzeliz ya.
4: Vallahi billahi ya.
5: Güzeliz.
4: Hakikaten güzelsiniz ya.
5: Teşekkür ederim.
4: Sen tek başına devam eder misin? Ben gideyim
5: tabii
4: sen.
5: Ki.
4: Tabii ki.
5: Evet. Radyo Sputnik'te bundan sonra Nez'le beraberiz. Hoş geldiniz. Evet nasılsın Okan'cığım?
4: Çok teşekkür ediyorum sağ olasın. Hakikaten bak yani bence herhalde şöyle bir şey oldu. O dönemlerde Türkiye'nin Nez'i görüp tanımaya başladığında Nez insanlar ne oluyor falan kim bu Nez falan demeye başladığında ve bir süre böyle devam ettiğinde senin bu popülaritenden ve geleceği bir takım insanları tahmin etmesi herhalde biraz rahatsız etti onları. Öyle olacak ki ama sen dediğin gibi
5: sakin. Siz iyi bir şey yaparsanız düşmanınız çok olur.
4: Sen eski Nez yeni Nez karşılaştırması yapsan peki yani değişti mi Nez işin gerçeğinde
5: çok
4: baktığın
5: değişti.
4: Zaman? Ne anlamda
5: ben
4: değişti
5: mesela?
4: Ben çok
5: değiştim çünkü o zamanlar 20'li yaşlar. Ben çok küçük yaşımda başladım. Camiaya girdiğimde daha neyin ne olduğunu bilmiyordum. Şimdi bu kadar tecrübe, bu kadar sahne. Ben sayısını bile bilmiyorum.
4: İlk camiaya giriş nasıl oldu?
5: İlk camia aslında ben çok bilinen bir caz kulübünde caz söylüyordum. Daha sonrasında o kadar çok isim beni dinlemeye geldi ki işte bu spor camiası, yazarlar yıllardır bizim Tarkan. Bir baktım bir gün Tarkan gelmiş beni dinlemeye.
4: Aa ciddi misin sen?
5: Hani daha ben Tarkan konserine gidememişim. En hayran olduğum insanlardan biri.
4: Tarkan seni dinlemeye gelmiş.
5: Ve teklifte bulundu.
4: Aa
5: neyse
4: Tarkan.
5: Vokalistim olmalı. Gibi. Şimdi bunlar böyle olunca daha albümüm yok. Hiçbir şey yok ortada.
4: Tarkan sana vokalistim ol diye teklifte
5: evet,
4: bulundu.
5: Evet,
4: ne
5: evet.
4: dedin peki?
5: Ya o zamanlar ki menajerliğimi yapan Allah rahmet eylesin hanımefendi bunu doğru bulmadı. Dedi ki Tarkan evet ama çünkü şöyle gördü. Onun mekanında çıkan biriydim çünkü.
4: Ama Tarkan'ın da yeni yeni aslında popülaritesinin olduğu...
5: Çok popülerdi Tarkan o dönem.
4: Olmuştu yani
5: çok, olmuştu.
4: Ha.
5: Yani ben çok istedim. Hmm. Çok istedim ne yalan
4: keşke söyleyeyim. Yapsaydın Nez.
5: Keşke ama şimdi bir sözleşmem vardı o dönem. O sözleşmeyi
4: onun üzerine
5: de,
4: geçemiyorsun.
5: Evet, daha sonra da çok bir sürü... Ya hayatım boyunca şunu gördüm. Ne kadar başarılı olursan o kadar da senin arkandan, önünden, sağından, solundan gelen insanlar oluyor. Bunların çoğu iyi olabilir, birçoğu da kötü olabilir. Buna alışacaksın. Şimdiki en büyük farkım şu, ben artık kötülükleri çok rahatlıkla sırtlayabiliyorum.
4: Öyle mi?
5: Eskiden bu kadar rahat değildim. Çünkü iyi insan var, kötü insan var. Ben istediğim kadar bir şey söyleyeyim, sen inanmak istemiyorsa inanmaz.
0: Okan Aslan'la muhabbet arası.
5: Ben... Yıllarca bu işi bir kenara bırakmadım. Ben hep stüdyoya girdim. Bir takım denemeler şeyler yaptım. Birçok arkadaşıma vokal yaptım. Çok yazıyorum. Mesela benim kimsenin bilmediği bir şarkım vardır. Kimsenin bilmediği dediğim sözlerini benim yazdığımı kimse bilmez.
4: Hangi
5: çok popüler
4: şarkı?
5: Söyleyemem.
4: Aa.
5: O insana olan saygımdan dolayı bütün Türkiye'nin yıllardır dinlediği.
4: Ciddi misin sen?
5: Çok iyi bildiği.
4: Ama bir dakika şeyde de ya o da mı söylemedi? Yani yazılmadı mı?
5: Şöyle
4: sana ait olduğunu mu bilmiyoruz.
5: Şarkıyı söylemeyeyim ama hikayesi şöyle. Yıllar önce ilk evliliğimde benim sürekli anılarımı yazdığım, şiir yazdığım, düz yazıları yazdığım bir defterim vardı.
4: Tamam.
5: O sırada eski eşim de bu şahsı tanıyordu.
4: Evet.
5: Bu şarkıcı arkadaşımı. Dur dedi ya verelim belki
4: bir dakika,
5: oradan bir şey.
4: Şahıs dediğin için sanki bir...
5: Şahıs diyeyim.
4: Şahıs peki. Yani. Peki tamam devam et.
5: Bu arkadaşımızı tanıyordu. Defterimi verdik. Hani belki oradan bir şey çıkıyor. Yıllarca bir şey olmadı. Sonra bir gün şarkıyı bir duydum.
4: Allah Allah.
5: Yapmış şarkıyı. Ama kendisinde konuştum. Ya dedi ben o anlamadım. Hani defter ben yazmış ya dedim sen yazmış olamazsın. Görmüyor musun? Kendi yazını bilmiyor musun?
4: Allah Allah.
5: Başka birinin yazısı o. Ya da şöyle düşünmüştür. Başkasına yazdırdığını düşünmüştür. Her şey olabilir. Ama onu da affettim. Güldük. Hatta hala da görüşüyoruz, gayet gülüyoruz, hani hiç sorun değil.
4: Bu hepimizin bildiği ünlü bir isim ve hepimizin çok, çok güzel de dinlediği bir şarkı. Hareketli bir şarkı mı, slow bir şarkı mı?
5: Mit tempo diyelim. Aa. Benim hayatımın hikayesinin şarkısı aslında.
4: Ciddi misin sen evet, ya? Evet. Aa, çok enteresan.
5: Çıkışta söylerim.
4: Vallahi söyle ya. Benden laf çıkmaz, merak etme.
5: Çıkışta söylerim.
4: Nez, iyi ki varsın ya.
5: İyi ki varız değil
4: şimdi,
5: mi?
4: Şimdi Nez bir gün şöyle bir şey dedi. Ya dedi, herkes beni dedi 90'ların ismi zannediyor. Ben dedi 2000'lerin ismiyim ama 90'ların olduğu her yere de beni çağırıyorlar evet, dedi. Niye?
5: Ya bu biraz da şey, ben o kadar önceden çıkmadım. Yani 90'larda çıkmadım, 2000'lerin başında. Hı. Yani 2000'de aslında nez olmuştum. Hı hı. Ama hemen 90'lar furyasında çok.
4: Mükemmel yakın, dönemler yakın. Ama ya.
5: Ama şimdi bazı simalar ne kadar piyasada olmasalar da, sürekli bir şey üretmesek de, hı hı, insanların kalbinde yaratmış olduğumuz bir şey var. İşte sakın ha, her şey boştan diyorlar ki, bu kadın yıllardır yok, o zaman 90'lardan kalmadıdır. Yıllar sonra tekrardan görünce ara, çünkü ciddi ara verdim ben. Hı hı. Ama bu ara verirken ben tabii ki konserlerimi yaptım. Hı
4: hı. Ara
5: ama,
4: vermenin sebebi neydi? Ne oldu yani o arada?
5: Seni çalışamadım, rahatsız eden çalıştırılmadım eski firmamdan, hı hı, dolayı. Hı hı. TMSF devlet fon hesabında, hı hı, sözleşmem geçti, hı hı, ve beklemek durumunda kaldım. Hı hı. Sonra firmalar da bu aynı ihalelere gidiyor. Hı hı. Siz kendi kendinize isteseniz de alamıyorsunuz. Hı hı. Öyle bir dönem, en pik noktasındayken böyle, hı hı, bir sakinlik dönemine girdim. Hı hı. Sonra sevgili Bülent Seyhan'a geçtim. Hı hı. Seyhan Müziği'ye. Orada, hı hı, da %100 Nez diye bir albüm çıkardım. Hı hı. Ama o kadar büyük bir ara var ki arada, insanlar hani bunca yıldır yoksan, sanki bir şey üretmiyorsan.
4: Ama sen başlangıcı çok sağlam yapmıştın. Tabii. Yani o kadar. Çünkü bizde insanlar bir de şöyle değerlendiriyor. Yani öyle isimler var ki, ben onlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Yani bu bekleyiş sürecinin ardından mutlaka bir şeyler vardır, bir şeyler gelir, gelirse çok iyisi gelir, evet, falan. Yani insanlar yadırgamıyor o uzun araları. Bir de yaptığın, hı, işlerle, gerçekleştirdiğin işlerle hafızalarda çok iyi kaldığın için, hı, insanlar dönüp dolaşıp.
5: O, hı, sevgi çok önemli. Hı-hı. O çok önemli. Yani ben şanslıyım diyorsam sürekli, gerçekten, hı-hı, şanslıyım. Çünkü o insanlardan aldığım sevgi yıllarca hiçbir şekilde leke sürülmedi. Hı-hı. Buna hiç izin vermem. Hı-hı. Bunca yıldır ben işime, mesleğime, müziğime, insanlara, hayvanlara bu kadar önem vermiş bir insan olarak bu yaşımdan sonra, hele bu yaşımdan sonra hiç yapmam. Hı-hı. O yüzden sonuna kadar insanlar gerçekten mesleğini, insanları severse, hı-hı, yaşamayı da seversin. Sevmiyorsan orada bir sorun var.
4: Hı-hı. Yani her şey sevgiden geçiyor senin.
5: Her
4: abi,
5: şey sevgi.
4: Öyle diyorsun yani.
5: Her şey. Sevgiden ve hayal edebildiğin şeyler. Hayal edemediğin noktada aslında yaşamıyorsun. Hı-hı. Yani sen akşamaya pişireceğin yemeği bile hayal ediyorsun. Bu, hı-hı, böyledir. Acaba ne pişirsem? Hı-hı. Ama kendini bıraktığın noktada kendini bırakıyorsun aslında. Ya ben ilişkimde de öyleyim. Hı-hı. Hayal edebildiğim bir şey varsa orada bir şey, üretebildiğim bir insan varsa, hı hı, gülebildiğim, hı hı, bu kadar.
0: Okan Aslan'la muhabbet arası devam ediyor. Devam ediyor.
4: Nez, Türkiye'nin en iyi dans eden insanlarından bir tanesin. Belki de en iyisi sensin. Hala dans ediyor musun? Devam ediyor musun?
5: Hiç durmuyorum.
4: Vallahi her yerde dans ediyor musun Nez ya? Evde falan, böyle salata yaparken falan.
5: Sürekli ya, bu ülkeye twerk'i getirmiş insanlar.
4: Müthiş ya, gerçekten müthiş. Ay,
5: çok seviyorum yani dans. Benim yani
4: çocukluğundan beri, evet, dans hayatında var.
5: Evet, var. Çok seviyorum çünkü müziği seviyorum. Duramıyorum.
4: Senin dansın sana özel bir dans. Senin yaptığın bir dans. Senin oluşturduğun bir şey mi? Nasıl yaptın o hareketler, kendiliğinden mi gelişiyor? Nasıl oldu?
5: Yapısı vardır fiziksel. Hı. Çocukluğumda anneme hep ördek taklidi yapan, ördeğim diye beni sevdiği bir kızı vardı. Hı. Ben aslında ördek dansı diye başladım. Hı. Sonra ilerledi. Ve baktım ki benim sürekli kulağımla ilgili, müzikle ilgili bir olayım var. Hep, hı, ona yönlendim. İşte, hı, spor aktiviteleri, okuldan, hı, sonra her türlü kursa gidiyordum. Sonra dans başladı. Hı. 8 yaşında Annie müzikalinde Londra'da, Albert, evet, Hall'da başrol oynadım. Derken baktım ki çok güzel, çok zevkli. Zaten bende o vardı. Yani dans da yani bir yetenektir. Hı hı. Yaptıkça daha iyiye gidersin. Ama bazıları da olmaz. Çünkü kulağı yoktur. Hı-hı. Hani o ritmi
4: kulak çok önemli yani.
5: Yakalayamayabilir. Hı-hı. Ya da işte der ki biri işte ben hiçbir şekilde dans edemiyorum. Olabilir ama ben işte doğuştan yani herhalde anacığıma teşekkür ediyorum, babacığıma teşekkür ediyorum.
4: aile ilişkileri nasıldı? Yani insanın başarısında hep önemlidir ya, evet. Aile, anne baba çok önemlidir ya. Sen de
5: ben
4: nasıldı?
5: Ben her zaman çok, yani annem beni hep desteklemiştir. Hı-hı. Her konuda. Benim Hı-hı. kızım düşsün kalksın, istediğini yapsın ama Hı-hı. kendi yapsın. Yani anne olmak sadece aman evladım yapma demek değildir. Hı-hı. Bazen özgür her çocuk Hı-hı. 6 yaşı itibariyle hatta 7 oldu. Bütün kişiliği oturur. Hı. Yani o çocuklar bir birey olduğunu hatırlamamız gerekiyor ve yönlensinler bakalım nereye doğru gidiyor.
4: Sen küçük yaşlarda bugünlerin hayalini kuruyor muydun? Yani ya da neydi? Hani beraberinde şunu da soracağım. Gerçekleşmemiş bir hayalin var mı? Olsun istediğin ama bugüne kadar henüz olmamış olan.
5: Aslında yok.
4: Yok.
5: Yok.
4: İstediğin şeyler oldu yani.
5: Oluyor ve müthiş. Şimdi de hayallerim var. Olacağından eminim. Öyle
4: ne mesela?
5: Söyleyeyim. Az kaldı. Bir film hayalim var.
4: Tamam, onu soracaktım ben
5: kendi
4: sana.
5: Kendi senaryosunu yazdığım bir film var. Bunun olacağını biliyorum ben.
4: Bir film.
5: Evet.
4: Senin hayatın mı yoksa başka bir şey mi?
5: Başka bir şey. Benim hayatımı istemiyorum. Çünkü kitap olarak yazdım. Hı-hı. Ama asla onu piyasaya çıkarmak istemediğim. Çünkü çoğu insanın hayatında mutsuz olacakları bir kitap olduğunu düşünüyorum.
4: Öyle mi?
5: Evet. Çok insanı ya affediyorsanız insanları affedin ve bırakın. Hı-hı. Tekrar ben Türkiye'nin dramı olmak istemiyorum dememin sebebi bu. Hortlayacaklar. Bu sefer diyecekler ki otururken evet ben bu kötülükleri yaptım ve kitap halinde vah ne olacak? Bütün Türkiye bana ay çocuğum neler çekmişsin mi diyecek. Hı-hı. Ben bundan yana değilim. Benim özelimdir onlar. Beni ben yapandır. Ben bana en çok kötülük yapan insanlar tarafından çok güçlenmiş bir kadınım. Hı-hı. Onlara da teşekkür borçluyum.
4: Ama onlar yapıldı. Mesela Türkiye'de aslında gerçekte çok iyi tanınmayan insanlar filmleri yapıldıktan sonra hmm. aynen senin dediğin gibi vay arkadaş ya ne hayat yaşamış.
5: Yani şahsen bu kitap desene. Kalacaktır. Hı-hı. Bu kitap kalacaktır. Hı-hı. Eğer zamanı geldiğinde sıralı bir şekilde olsun inşallah. Ondan sonra yapmak isteyenler olursa buyursunlar yapsınlar. Ama ben yaşarken istemem.
4: Boş ver Allah ömür versin. Yani, sen abi, hiç konuşmayalım böyle şey. Film nasıl bir film? Ne yani senaryosunu falan yazdın dedin böyle ufaktan ne tür bir konusu var? Psikodram. Duygusal mı? Öyle mi?
5: Çok ağır. Ve
4: çok ağır.
5: Tek kişilik bir.
4: Tek kişilik.
5: Baştan sona kadar. Bir kadının hayatınla ilgili.
4: Perişan edersin bizi.
5: Ya dur bakalım ya.
4: Ciddi misin sen?
5: Bazen perişan olmak lazım ki güzel şeyleri görelim.
4: Bütün duyguları tatmak lazım, yaşamak lazım yani. Başka gerçekleşmesini istediğin hayalin var mı Nes?
5: Var. Ben biraz böyle yıllardır gittiğim yurt dışındaki festivallerde çıkıp o biraz etnik kökenli ilk yaptığım dönemlerdeki şarkıları sıfırdan iyi bir DJ ile...
4: Aa mükemmel. Yeniden
5: bunu yapacağımı
4: aranje.
5: Da biliyorum.
4: Vallahi yap ya süper
5: biliyorum,
4: olur.
5: Biliyorum yapacağım.
4: Süper olur. Yani günümüz teknik altyapısıyla aranjesiyle harika şeyler
5: yapacağım
4: olur.
5: Yapacağım ve bence bu işin yaşı yok. Ama biz ülkemizde nedense erkeklere adamlara çok yapılmıyor ama kadınlara inanılmaz derecede seksist yaklaşıyoruz. Özellikle de müthiş bir şey var. Yaşı hadi teyzeciğim artık yaşın geldi. Hı-hı. Aman evlat sen de böyle giyineme. Ya bırakın arkadaşlar.
4: Bu seni rahatsız etmedi değil mi?
5: Beni etmez çünkü sana kendim seviyorum.
4: Sana insanların çünkü gerçek bu yani. Nes çok seksi kadın falan diye kliplerine bakıyorsun.
5: Sana bir
4: danslarına
5: sorum.
4: Bakıyorsun.
5: Kaç yaşındasın?
4: Ben 48 yaşındayım.
5: 48. Mesleğini bırakır mısın?
4: Hayır bırakmam.
5: Neden bırakacaksın? Ay, senden geçti artık. Pardon.
4: Ama öyle değilsin ki. Pardon. Yani. Evet.
5: Dünyanın en güzel insanları, sesleri, hı-hı. tiyatrocuları, oyuncuları, yazarları. Ya, yani ne demektir? Yaş almayan hiçbir şey yok bu dünyada. Hı-hı. Bir taş da yaşalıyor. Hı-hı. Yani her şey yaşalıyor. Yani bunu yazan kişi de yaş alacak. Hı-hı. Almak zorunda. Hı-hı. Ne yapalım? Bizi biz yapan her şeyi bırakalım böyle ot gibi oturalım ondan sonra. Bir dünya yok. Tabii ki yaşayacağız.
4: Ya Allah aşkına zaten bunu bu söylemi
5: takmamak
4: bu
5: mantı,
4: evet yani bu mantığı zaten boşa çıkaran yanlış olduğunu gördüğümüz çok örnekler var Türkiye'de. Seni de öyle göreceğiz gibi geliyor. Yani ya, bu
5: ben
4: gidiş,
5: gerçekten
4: bu canlılık.
5: Yıllar
4: ya bıraksan
5: önce,
4: zaten çökmez mi insan Allah'ını seversen? Neyse.
5: Yıllar önce Los Angeles'ta konsere gittiğimde yetenek avcıları tarafından keşfedilip Henry Fonda'yı tiyatrosunda iki gün önce Justin Timberlake konser veriyor. Hı hı. Rahmetli Ahmet Ertegün'ün Yetenek avcıları orada ve beni buluyorlar ve teklifte bulunuyorlar. Orada albüm çıkarmamış.
4: Müthiş ya.
5: Ve biz, ben ve o zamanlar çok sevdiğim asistanım, hı-hı, kutlama falan yapıyoruz. Hı-hı. Ama firmam sonrasında izin vermiyor. Hı-hı. Yani ben bu teklifleri almışım zamanında.
4: Müthiş.
5: Başkası olsa belki şöyle düşünebilir. Allah'ım nasıl olmadım? Ben belki şu anda başka yerdeyim. Öyle olması gerekiyordu. Hı hı. 7/24'te bunu herkese, ben bu teklifi aldım, biliyor musunuz ben kimim?
4: Yani o zaman dönüp dolaşıp keşkeye geliyoruz. Senin keşkelerin herhalde çok fazla yok hayatta yani.
5: Yok, o öyle olması gerekiyordu. Oldu ve şimdi önüme tekrardan yapmam gereken, istediğim başka hedeflerim var.
4: Ya bu olgunluk sende var mıydı yoksa sonradan mı oluştu? Yani çünkü kolay da bir şey değil. Çünkü hakikaten insan biraz kendini bitirir yani.
5: Ya benim...
4: Yani...
5: Şöyle söyleyeyim, yazmış olduğum kitabım dediğim, hı hı, şu anda piyasada asla kimsenin bilmeyeceği, okumayacağı birkaç kişi haricinde. Anne ben hiç çocuk oldum mu? Hı. Öyle diyeyim.
4: Ay.
5: Yani bazı beyinler küçücük yaşında bile ya da hayatınızdaki yaşadığınız şeylerden dolayı çok çabuk büyümek durumunda kalıyorsunuz. Hı hı. Her çocuk çocukluğunu yaşamalı tabii ki. Hı hı.
4: Sen
5: dolu dolu.
4: Sen onlardan bir tanesi miydin?
5: Ben o yüzden hala çocuğum. Hı. Deli gibi çocuğum. O yüzden ben çocuk olanla çok iyi hissediyorum.
4: Bu istediğin kendimi. İçin mi yoksa zorlama değil değil mi? Yani
5: yok, zorlama değil. Ben her zaman çok aktif, çok böyle seven bir çocuk oldum. Tek çocuktum ben mesela. Böyle değil gibi arkadaşlarımı eve hep davet ederdim. Hep işte ama gitmesinler falan. Şimdi böyle yetişen bir çocuktan da yani ben mesela, bana desen ki bungee jumping yapmak ister misin? Denerim derim. Hı. Bir deneyeyim ya, belki çok güzel, çok seveceğim.
4: Yaptın mı öyle o tarz çılgınlıkları hiç?
5: Hayır, yaptım, sorma.
4: Vallahi öyle adrenalin çılgınlığın var mıdır ya?
5: Var idi, daha çok vardı.
4: Vardı, çünkü sende bakınca, neze bakınca bu çılgın diyor insan. Yani bu paraşütten de atlar. Yani akla hayale gelebilecek çılgınlıkları çok rahat yapar şeyi var.
5: Yaptım.
0: Okan Aslan'la muhabbet arası.
4: Nez. Aynı sahneyi biriyle paylaşmak isteseydin, ya istesen, var mı böyle bir şey? Yani şu isimle sahnede olmak isterdim. Birlikte Allah... şöyle bir tozunu atsaydık falan.
5: Yani şöyle, birçok istediğim...
4: Ya da bir iki isim.
5: İki isim var.
4: Öyle mi?
5: Ben çok ciddi bir Fatih Erkoç hayranıyım.
4: Oo,
5: Fatih Erkoç'un olduğu bir sahnede aynı gün sahne alıyordum. Hüngür hüngür ağladım. Çünkü dediler ki sizi sonra alacağız da, öyle bir şey yok dedim, öyle bir saygım var ki dedim, aşkım var ki. Sonra bir gün yolda gördüm, hı hı, o kadar çok seviyorum ki yanına gidemedim.
4: Allah Allah.
5: Yani Fatih Erkoç'a gerçek anlamıyla çok büyük bir aşk.
4: Ama gerçekten
5: öyle böyle
4: Türkiye'nin
5: değil.
4: En iyi müzisyenlerinden bir tanesi.
5: En iyi.
4: En iyi mi diyorsun?
5: Kardeş diyorum.
4: Sinan Erkoç.
5: Sinan Erkoç. Hı hı. Aynı şekilde ama Fatih Bey benim için çok, yani çok isterdim onunla. Hı hı. Ve Türkçe ve İngilizce, hı hı, bir şeyler yapmayı. Bir de Allah rahmet eylesin Pavarotti.
4: Of.
5: Bir arada şey yapmıştı, düetler yapıyordu. Brian Adams'la olsun falan. İnanılmaz böyle bir.
4: İnanılmaz.
5: Çok isterdim.
4: Bir de yani inanılmaz bir kalabalığı hakikaten.
5: Bir tanesini de şöyle yaptım. Çok istediğim yine rahmetli Amy Winehouse'la. Yıllar önce, daha bu işe başlamadan önce çıktığı bir kulüpte, jazz kulüpte ben çıktım. Onun çıktığını ve
4: müthiş.
5: Hiç kimsenin albümünde olmayan bir şarkı, çünkü babası rahmetli kızının hiçbir şarkısını kimseye vermiyor. Hı. Açıkçası sadece bir platformda yapabilirsin, onun dışında albümü alamazsın. Hı. Bir tek biz aldık.
4: Ciddi misin
5: babasını
4: sen ya?
5: Babasını bayağı böyle bir yazıştık ettik, dinlemek istedi şey, hı, falan. Ben çocukluğumu anlattım ona, nasıl hani nerede büyüdüğümü, aynı
4: yani
5: noktalarda tabii. İzin verdi ve Retro Türk albümünde çıkmıştı.
4: Müthiş ya, gerçekten harika.
5: Teşekkürler.
4: Nez, ayaklarına sağlık, sesine sağlık, yüreğine sağlık. İyi ki varsın, iyi ki geldin. Seni çok seviyoruz.
5: Ben de sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Sputnik ailesi süpersiniz. Çok teşekkür ederim.
4: Çok teşekkürler. Hoşça kalın.
0: Okan Aslan'la muhabbet arası sona erdi. Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la muhabbet arasında Arası Radyo Sputnik'te.
6: Şimdi bu isimler muhalefet tarafından bakanlık yaptıkları dönemde Hüseyin Çelik de Sadullah Ergin de en fazla eleştirilen isimlerdi. Çünkü biri o Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk döneminde milli eğitimle ilgili çok fazla tartışmaların olduğu dönemde çok eleştiriliyordu. Sadullah Ergin de 2009-2013 tam bütün o kumpas süreçlerinin olduğu bir dönemde Adalet Bakanlığı yaptı. Ve o dönemde de o operasyonlar devam etti. Şimdi bu isimlere muhalefet kanadının iktidarı eleştirdiği için ya da iktidara dair bir şeyler söyledikleri için tepkisel anlamda çıkıp sürekli başvurmaları yani biraz ilginç geliyor. Şöyle yani hani düşmanımın düşmanı dostumdur gibi bir kavrama bürünmek hani biraz da bir siyasi etik de olmalı değil mi? Çünkü bakanlık yaptıkları dönemde en fazla siz eleştiriniz. Ama bugün bakıldığında muhalefet kanallarında da bu isimleri sıkça görüyoruz. O yüzden bunu bir hatırlatma ihtiyacı duydum.
7: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihe geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
1: 4-2-2-2 dizilişi. 4-2-2 dizilişi klasik anlamda bir orta saha kanat hattına sahip olmayan ama merkezde ve ileri uçta sayıca üstünlük kurarak rakip takımı merkezden dağıtmayı hedefleyen modern futbolun dinamiklerinden biri haline gelen bir sistemdir. Bu dizilişin en temel özelliği çift defansif orta saha oyuncusunun önünde iki ofansif orta saha oyuncusu yer alması ve bu oyuncuların klasik 10 numara gibi değil, biraz daha çizgilere yakın ama yine de merkeze yakın pozisyonlar almasıdır. İleri uçta da iki santrafor yer alır. Yani yapı hem merkeze baskı kurar hem de ceza sahasında çift tehdit oluşturur. Kanatlarsa klasik birer çizgi oyuncusu değil, yarım alan diye tabir edilen bölgede konumlanan oyunculardır. En geride 4 kişilik savunma hattı vardır. İki stoper savunmanın omurgasını oluştururken beklerin rolü bu dizilişte özellikle önemlidir. Çünkü orta sahada klasik kanat oyuncusu bulunmadığı için çizgiye inme, genişlik sağlama ve hücuma destek verme görevi doğrudan beklerin omuzuna biner. Yani 4-2-2-2 oynayan bir takımda bekler hem savunmada sağlam durmalı hem de hücumda sürekli ileri çıkabilecek fiziksel dayanıklılığa sahip olmalıdır. Bu dizilişi tercih eden teknik direktörlerin özellikle bek oyuncularında tempo ve dayanıklılığı ön planda tutmasının nedeni de budur. Orta sahada yer alan ikili genellikle savunma yönü güçlü, pozisyon bilgisi yüksek oyunculardan oluşur. Bu oyuncular hem savunma hattının önünü süpürür hem de topu kazandıktan sonra oyun kurma sorumluluğunu taşırlar. Top rakibe geçtiğinde ilk pres hattı yine bu ikilidir. Ancak bu oyuncular klasik ön libero gibi tamamen defansif kalmak yerine aynı zamanda oyunun yönünü değiştirme ve dikine pas atma konusunda da etkili olmalıdır. Yani sadece top kesen değil, aynı zamanda topu olumlu kullanan profiller bu sistem için idealdir. Bu hattın önünde iki ofansif orta saha vardır ama bu oyuncular klasik 10 numaralardan farklı olarak kanat çizgisiyle merkez arasındaki gri bölgede oynarlar. Onlara bazen ters kanat 10 numarası da denir. Bu oyuncular topu ayağında tutabilmeli, hem dikine pas atmalı hem de gerektiğinde şut tehdidi oluşturmalıdır. Bu yapı sahada rakip savunmayı merkezde boğar. Çünkü 4-2-2-2 dizilişi genişliği suni olarak yaratır ama tehlikeyi hep içeriden getirir. Eğer bu iki oyuncu topa hakim ve çevikse rakip savunma bloğu sürekli pozisyon değiştirmek zorunda kalır. İleri uçtaki iki santraforsa klasik anlamda ikili forvet modelini yansıtır. Bunlardan biri güçlü, sırtı dönük oynayabilen bir hedef oyuncu olabilirken, diğeri daha hızlı, derine inebilen, savunma arkasına koşular yapabilen bir tamamlayıcı olabilir. Bu çiftli yapı sayesinde ceza sahası içindeki tehdit katlanır. Rakip savunmanın dikkatini tek bir oyuncu üzerine değil, iki farklı profildeki forvet üzerine bölmek gerekir. Bu da savunma hattının düzenini bozabilir. 4-2-2-2 dizilişinin en büyük avantajı hücumda doğrudanlık ve merkez baskısıdır. Oyun çok hızlı şekilde rakip ceza sahasına yıkılabilir. Topu kazandığında ileri çıkışı çok hızlı olur. Bu yapı özellikle geçiş oyununu iyi oynayan, hızlı karar veren takımlar için mükemmel çalışır. Hücum zenginliği ve ceza sahasında çift forvetle yaratılan kaos bu dizilişin ana silahıdır. Ancak bu sistemin zayıf yönü de belirgindir. Öncelikle kanat savunması zayıf kalabilir. Çünkü orta saha çizgisinde yer alan iki ofansif orta saha oyuncusu çizgiyi tam anlamıyla tutmaz. Bu da rakip takımların kanat bekleriyle çizgiden bindirme yapmasını kolaylaştırır. Ayrıca orta sahada sadece iki oyuncu olması, topa sahip olunamayan anlarda merkezde fiziksel olarak zayıf kalmaya neden olabilir. Eğer bu iki oyuncu yeterince dinamik değilse takımın dengesi çabuk bozulur. Bu nedenle bu dizilişin çalışması tüm orta sahanın atletik ve çok yönlü olması şarttır. Tarihte bu dizilişi en iyi uygulayan takımların başında Bayer Leverkusen 2001-2002 sezonu gelir. Klaus Toppmöller yönetimindeki Leverkusen 4-2-2-2 ile hem Bundesliga'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde büyük başarılar elde etmişti. Modern futbolda bu sistemi dönem dönem uygulayanlardan biri de Ralf Hasenhüttl'ün Leipzig'i olmuştur. Alman futbolunda bu sistem yüksek tempolu, hızlı geçişli bir futbolun parçası olarak görülür. Türkiye'de 4-2-2-2 çok yaygın olmamakla birlikte bazı teknik direktörlerin sezon içi planlarında bu sistemi kısa süreli kullandığı görülmüştür. Özellikle ofansif orta saha bolluğu yaşayan takımlar bu oyuncuları aynı anda sahada tutabilmek için bu dizilişe başvurmuştur. Sonuç olarak 4-2-2-2 dizilişi merkezde baskı kurmak, hücumda çok sayıda oyuncuyla etkili olmak ve oyunu dikine, hızlı bir şekilde oynamak isteyen takımlar için oldukça uygundur. Ancak bu sistemin başarılı olabilmesi için orta saha dayanıklılığı, bek katkısı ve ileri uçtaki forvetlerin birbirini tamamlaması gerekir. Aksi takdirde genişlik sorunu yaşanır ve rakip takımlar bu alanı rahatlıkla kullanabilir. Doğru oyuncularla sahaya konulduğunda ise bu sistem futbol severlere bol pozisyonlu, tempolu ve dinamik bir maç izleme fırsatı sunar. Futbolun ansiklopedisinde bugün ülkemizde çok da yaygın olmayan bir dizilimi 4-2-2-2 sistemini anlattık. Yeni sayfalarda görüşmek üzere.
0: Futbolun ansiklopedisi.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Liselere geçiş sistemi sonuçlarına göre İstanbul'da en yüksek taban puanla öğrenci alan ilk 20 lise belli oldu. İstanbul Erkek Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi'nin Almanca bölümü 500 tam puanla öğrenci alarak birinciliği paylaştı. Galatasaray Lisesi ikinci, İstanbul Atatürk Fen Lisesi üçüncü oldu. İlk 20'de aralarında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin de olduğu 3 Anadolu İmam Hatip Lisesi yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 13 Haziran'da uygulanan merkezi sınavın sonuçları 10 Temmuz'da açıklandı. Yerleşmek istedikleri liselere 13-27 Temmuz'da tercihlerini yapan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar için açılan 198.905 kontenjanın 190.473'ünü doldurdu. Yerleştirme oranı ise %95,76 olarak gerçekleşti. İlk yerleştirme sonuçlarına göre İstanbul'da en yüksek taban puanla öğrenci alan ilk 10 lise belli oldu. Buna göre Kabataş Erkek Lisesi'nin Almanca bölümüyle İstanbul Erkek Lisesi 500 tam puanla öğrenci alarak birinciliği paylaştı. Bunların ardından Galatasaray Lisesi 497,43 puanla ikinci olurken İstanbul Atatürk Fen Lisesi 494,88 taban puanla üçüncülüğe yerleşti. Cağaloğlu Anadolu Lisesi 493,35 taban puanla 4. Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi 491,85 taban puanla 5. Haydarpaşa Lisesi 488,84 taban puanla 6. Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi 486,28 taban puanla 7. Kadıköy Anadolu Lisesi 483,86 taban puanla 8. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 483,43 taban puanla 9. ve Çapa Fen Lisesi 482,80 taban puanla 10. oldu. LGS yerleştirme sonuçlarına göre İstanbul'da en yüksek taban puanla öğrenci alan liseler belli oldu. İstanbul Erkek Lisesi ile Kabataş Erkek Lisesi'nin Almanca bölümü 500 tam puanla zirveyi paylaşırken Galatasaray Lisesi 2. İstanbul Atatürk Fen Lisesi 3. sırada yer aldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatın.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Radyo Sputnik kadın haklarına yönelik duyarlı yayın anlayışı nedeniyle Kadınlar Konfederasyonu tarafından Kadın Dostu Medya Ödülü'ne layık görüldü. Ödül Kadınlar Konfederasyonu Başkanı Betül Gülbahar tarafından Okan Aslan'ın sunduğu Gün Ortası programının canlı yayınında Radyo Sputnik Haber Müdürü Fethi Yılmaz'a takdim edildi. Kadınlar Konfederasyonu Başkanı Betül Gülbahar, KATKON Kurucu Başkanı İbrahim Güllü ve KATKON Genel Koordinatörü Alya Şahin, Okan Aslan'la Gün Ortası programına konuk oldu. Canlı yayında gerçekleştirilen törende Radyo Sputnik'e verilen Kadın Dostu Medya Ödülünü kurum adına Haber Müdürü Fethi Yılmaz teslim aldı. Ödülü takdim eden Kadınlar Konfederasyonu Başkanı Betül Gülbahar, Radyo Sputnik'in kadın hakları ve kadınların toplumsal görünürlüğüne yönelik yayın anlayışına dikkat çekti. Gülbahar, kadın dostu bir radyo olduğunuz için teşekkür ediyor, sizleri tebrik ediyorum. Umarım bu işbirliğimiz uzun süre devam eder ifadelerini kullandı. Ödülü alan Fethi Yılmaz da konuşmasında kadınların toplumsal yaşamın her alanındaki önemine vurgu yaptı. Yılmaz, kadınlarla ilgili haber ve içeriklerin medyada daha fazla yer bulmasının önemine dikkat çekerek, kadın toplumun yarısıdır. Toplumun tam anlamıyla tamamlanabilmesi için kadınlarla ilgili haber ve içeriklerin medyada yer bulması gerekir. Kadının olmadığı bir toplum yarım kalır. Kadınlar yalnızca iş hayatında değil, her alanda öncüdür, dedi. Fethi Yılmaz ayrıca Mustafa Kemal Atatürk'ün "Kahraman Türk kadını, siz omuzların üzerinde göklere çıkarılmaya layıksınız" sözünü hatırlatarak ödül dolayısıyla Kadınlar Konfederasyonu'na teşekkür etti. Radyo Sputnik'e sunulan plakette ise şu ifadeler yer aldı. Kadın haklarının korunması ve kadınların sesinin kamuoyuna duyurulmasına yönelik duyarlı, ilkeli ve sorumlu yayın anlayışınız ve sunduğunuz değerli katkılar nedeniyle Kadınlar Konfederasyonu tarafından Kadın Dostu Medya Ödülü takdim edilmiştir. Kadınların toplumsal yaşamda daha güçlü biçimde temsil edilmesi ve seslerinin daha fazla duyulması yönündeki çalışmalar medya kuruluşlarının yayın politikalarında da karşılık buluyor. Kadınlar Konfederasyonu tarafından Radyo Sputnik'e verilen Kadın Dostu Medya Ödülü de bu anlayışın bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saat 15, haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Cevdet Yılmaz'dan Mekke Savunma Anlaşması açıklaması. CHP'den yeni partiye geçen belediye başkanlarının sayısı belli oldu. Adana'da içme suyu projesi çalışması sırasında göçük yaşandı. Ayrıntılar bültenimizde. Meclis Adalet Komisyonu'nda terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan 12 maddelik milli dayanışma ve toplumsal bütünlüğün güçlendirilmesi kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. 17 saat süren görüşmeler sonucunda teklif komisyonda kabul edildi. İyi Parti ve MHP'li milletvekilleri arasında zaman zaman tansiyonun yükseldiği, milletvekillerinin birbirlerinin üzerine yürüdüğü görüşmeler sabah saatlerine kadar sürdü. Adalet Komisyonu'nda kabul edilen 12 maddelik çerçeve yasa teklifinin 10 Ağustos Pazartesi günü Meclis Genel Kurulu'nda ele alınması bekleniyor. Yasa, PKK, KCK ve bağlı yapıların fiili varlığının sona erdiğinin, silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespit edilmesinin ardından uygulanacak hukuki düzenlemeleri içeriyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin soru üzerine de Cevdet Yılmaz, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın yer aldığı anlaşmanın son derece önemli olduğunun altını çizdi. Bir diğer haberimizle devam edelim. CHP'den yeni partiye geçen belediye başkanlarının sayısı belli oldu. Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, CHP'den istifa ederek yeni partiye katılan belediye başkan sayısının bugün itibarıyla 232 olduğunu açıkladı. Tüzün, ay sonuna kadar da bu sayının 300'e yaklaşacağını, hatta geçeceğini tahmin ettiğini aktardı. Adana'nın İmamoğlu ilçesinde içme suyu tünel hattında göçük meydana geldi. Göçükte kalan 5 işçiden biri hayatını kaybetti, biri yaralandı. Spor. Galatasaray yeni sezon çalışmaları kapsamında İspanya La Liga temsilcilerinden Villarreal'le karşı karşıya gelecek. Rams Park'ta oynanacak bu özel maç saat 21'de başlayacak. Trabzonspor 2026-2027 sezonu kombine satışlarında 18.000 sayısına ulaşıldığını ve kulüp tarihinin tüm zamanlardaki en yüksek kombine satış rekorunun kırıldığını açıkladı. Fenerbahçe Lukaku'nun temsilcileriyle doğrudan görüşme halinde, pazarlıklar devam ediyor. Fenerbahçe yarışa güçlü bir şekilde dahil olmuş durumda. Hatta Başkan Aziz Yıldırım'ın da transferle bizzat ilgilendiği belirtiliyor. Lukaku'nun ise yakında Napoli'den ayrılması bekleniyor. UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu 5. turnuva finalinde Fenerbahçe ev sahibi Belçika temsilcisi Luyaben'le karşılaşacak. Mücadele saat 21'de başlayacak. Haberleri aktardık. Yeni gelişmelerle saat başında burada olacağız.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. Bu yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor. Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhaba. Bir haftanın açılışında da sizlerle birlikteyiz efendim. Ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalımızdan. Bugün enteresan haberlerimiz var, güncel haberlerimiz var tabii ki. Hadi oradan hemen başlayalım. Şimdi ilk haberimiz aslında çok güncel bir konu. Türkiye'den bir konu. Türkiye'den bu konuları, yani yapay zeka konusu, Allah Allah diyeceksiniz. Hikaye şu. Şimdi son 2-3 haftadır CHP'de yaşanan transferler diyelim tırnak içinde. Diğer partilere transferler hep şöyle bir söylemi getiriyordu önümüze. Tabii yapay zekayla seçti Özgür Özel o belediye başkan adaylarını. Dolayısıyla yapay zekanın seçtiği de bu kadar olur. Hepsi kaçıyor gidiyor dediler. Şimdi yapay zeka ile başkan adayı ya da milletvekili adayı seçmek nedir, nasıl olur bilmiyorum. Çünkü böyle bir şey yok. Ama olsaydı nasıl olurdu? Ben yapay zeka ile konuştum. Biraz kendi içimizde tartıştık. Sen olsan milletvekili ya da belediye başkan adaylarını nasıl seçerdin diye sordum. Ondan bazı cevaplar aldım. Biraz size bunları da aktarayım istiyorum. Şimdi hikayeye başlayalım. Ya başlık şu: yapay zeka belediye başkanını seçse kimi seçerdi? Başlık bu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tabii ki bir önceki genel başkanı diyelim, belediye başkan adaylarının belirlenmesi sürecinde yapay zekadan yararlandıklarını söyledi. Aslında anlattığı sistem böyle bilim kurgu filmlerindeki gibi bilgisayarı masaya oturtup İstanbul'a da yaşı olsun filan demesi değil. Daha çok anketlerin analizinde açık uçlu yanıtların taranmasında, tekrar eden isimlerin bulunmasında ve bazı tutarsızlıkların ayıklanmasında yapay zeka kullanılmış. Yani söyle bakalım İstanbul'a kimi seçelim yapay şey olarak, belediye başkanı olarak sorusuna cevap vermemiş. Ama şöyle bir şey yapmış. Mesela bunlar anket yapıyorlar ya. Anketlerde anket şirketleri zaman zaman işin kolayına kaçıyorlarmış ve aynı kişinin ismini kullanıp 8-10 tane farklı cevap çıkartıyorlarmış. Bunların önüne geçmek için o bütün dataları almışlar, yapay zekaya vermişler. Yapay zeka da bu tür tutarsızlıkları bulmuş, çıkartmış ve onların önüne koymuş. Aslında bu yapay zekanın kullanımı anket şirketiyle CHP arasında bir kontrol mekanizması. Ama işte mesele biraz ilginçleşiyor burada. Çünkü gerçekten yapay zekadan belediye başkanını seçmesini istesek ona ne sorardık? Soru bu. Yapay zeka seçebilir mi? Bilmiyorum ki. Yani ama ben kriterlerini çıkarttım, kriterlerini istedim sizin için ve kriterleri şöyle verdi. En çok kim oy alır mı mesela? Bu şehri en iyi kim yönetir mi soracağımız soru. Şimdi bu iki soru Türkiye siyasetinde çoğu zaman aynı soruymuş gibi ele alınıyor. Halbuki ya aralarında çok ciddi bir fark var. Şimdi bir aday çok popüler olabilir ama kötü yönetici olabilir. Çok iyi konuşabilir ama bütçe yönetmeyi bilmeyebilir. Parti örgütünde çok güçlü olabilir ama şehrin sorunları hakkında ezber bir iki cümlenin dışında bir şey söyleyemeyebilir. Şimdi ben mesela bir yapay zeka sistemi kuracak olsam ilk olarak hangisini tahttan indirirdim? Bunu yapay zekaya sordum. O bana seçilebilirliği tahttan indirirdim dedi. Ne enteresan değil mi? Çünkü seçim kazanmak belediye başkanlığı yalnızca ilk günüyle alakalı. Sonrasında onu takip eden 5 yıl var. İyi bir belediye başkanının puanının en önemli bölümü kamu yönetimi deneyimi, dürüstlük, şehir bilgisi, mali yönetim becerisi, ekip kurma kapasitesi, kriz yönetimi gibi şeylerden oluşmalı. Yani seçilebilirlik de tabii ki hesaba katılmalı. Seçilemezse her şey yalan dolan olur ama bütün sistemi yutan ana ölçüt seçilebilirlik olmamalı. Şimdi bunun için yapay zekadan istedim, bana bir 100 puanlık bir sistem önerdi. Dedi ki kamu yönetimi ve yöneticilik kapasitesine 15 puan veriyoruz. Dürüstlük ve geçmiş sicile 15 puan veriyoruz. Şehrin sorunlarını bilmeye 12 puan veriyoruz. Teknik ekip kurabilme yeteneğine 10 puan veriyoruz. Mali yönetim becerisi 10 puan. Yerel toplumla gerçek bağlar kurabilme yeteneği 8 puan. Şeffaflık ve hesap verebilirlik geçmişi 7 puan. Kriz yönetimi 7 puan. Demokratik kültüre ve eleştiriye tahammül 5 puan. Seçilebilirlik yalnızca 5 puan. İletişim yeteneği sadece 3 puan vermiş. Bakın çok acayip. Ama en acayibi ne biliyor musunuz? En düşük puan olan şey
2: parti içindeki popülerliğine sadece 2 puan vermiş yapay zeka. Türkiye'deki aday belirleme kültürünü düşününce bu dağılım neredeyse devrimci sayılabilir diyor yapay zeka bunu. Çünkü biz genellikle listenin tam tersinden başlıyoruz diyor. Önce kim kazanır diye soruyoruz, sonra kazanan kişinin belediyeyi yönetip yönetemeyeceğini seçimden sonra öğreniyoruz diyor. Daha da önemlisi bazı kırmızı çizgilerin puan hesabının dışında tutulması gerekir. Mesela açıklanamayan servet, ciddi yolsuzluk iddiası, sistematik nepotizm, akrabalarını falan işe alma durumu, kişisel çıkarına göre sürekli siyasi pozisyon değiştirme, oradan oraya zıplama, bunların hepsi önemli şeyler. Çünkü bazı kusurlar düşük puan değildir, direkt diskalifiye nedenidir. Yani bu adam hep akrabalarını işe alan bir adamsa öteki puanlarına falan hiç bakmaya gerek yok. Hadi git git git git, git deyip onu oradan atacaksınız mesela. Şimdi peki ya seçtiğimiz adam, bugünün durumuna gelelim. Ya seçtiğimiz adam canı sıkıldıkça başka partilere falan gidiyorsa, geçiyorsa. Şimdi bu ikinci ve büyük bir problem. Yani Türkiye siyasetinde son yıllarda biliyorsunuz belediye başkanlarının, milletvekili ve yerel siyasetçilerin parti değiştirmesine çok alıştık. Özellikle yerel siyasette seçmenin bir partiye oy verip kısa bir süre sonra seçtiği kişinin başka bir partiye geçtiğini görmesi artık sıra dışı bir olay olmaktan çıktı. O halde şu soruları sormamız gerekiyor. Bir kişinin siyasi dayanıklılığı ne kadar? Yani şimdi buna yapay zeka parti sadakati demiyor. Çünkü kör parti sadakati demokratik bir erdem değil. İnsanlar parti değiştirebilir tabii ki. Fikir değiştirebilir, olur. Siyasi çizgileri dönüşebilir. Olabilir yani. Bize tuhaf geliyor ama olası şeyler bunlar. Ama sorun başka. Sorun siyasi tercihin ilkeye göre mi yoksa kişisel çıkarlara göre mi değişti? Bu nedenle ölçülmesi gereken şey partiye bağlılık değil, siyasi tutarlılık ya da baskıya dayanıklılık olmalı. Şimdi burada yapay zeka gerçekten ilginç bir araç haline dönüşebilir. Şimdi bir adayın son 10 ya da 15 yıllık siyasi geçmişini düşünün. Konuşmalarını, tweetlerini, röportajlarını, işte ne bileyim meclis konuşmalarını, partide aldığı görevlilikleri, adaylıkları, işte kritik siyasi olaylar karşısındaki açıklamaları, kazandığındaki söyledikleri, kaybettiğindeki söyledikleri, aday gösterildiğindeki söyledikleri, gösterilmediğindeki söyledikleri. Şimdi bütün bunlar yan yana geldiğinde bir insanın siyasi karakteri hakkında tek bir anketten çok daha fazla şey öğretiyor bize. Şimdi böyle bir sistem kurulursa, eğer yapay zeka böyle bir sistem kurarsa en yüksek ağırlıklardan birinin maliyet ödeme geçmişine verirdim diyor. Neden? Çünkü siyasetçinin gerçek karakteri işler iyi giderken anlaşılmaz, kötü giderken anlaşılır. Bir kişinin partisinin yükseldiği dönemde yanında duruyorsa bu çok fazla bir şey anlatmaz. Herkes evet parti yüksekken orada durur. Oley yaşasın bizim parti diye. Ama asıl önemli soru parti düştüğünde aşağılara inerken ne yapıyor bu insanlar? Görev alamadığında ne yapıyor? Aday gösterilmediğinde, seçim kaybedildiğinde ne yapıyor? Onlara bakmak lazım. Kendi siyasi geleceği mesela tehlikeye girdiğinde fikrini değiştiriyor mu? Kazanan tarafa doğru sistematik biçimde yaklaşıyor mu? İşte bir insanın geçmişinde bu davranışların tekrarlandığını görüyorsak gelecekte de benzer davranış gösterme ihtimali vardır demek büyük bir kehanet olmaz. Bunun için Nostradamus olmak gerekmiyor. Davranış analizini yapmak mühim olan. Şimdi bir aday son 10 yılda birkaç kez parti değiştirip şey yapmışsa bu tek başına bir suç değil. Ama her değişiklikte siyasi güç dengesi değiştiğinde gerçekleşmişse o zaman bir dakika diyoruz. Yani partinin içinde yükselirken parti orada duruyor. Parti düşerken hop hemen başka partiye geçiyor. İşte bu adam güvenilir bir adam olmaktan çıkıyor. Bir dönem iktidara yaklaşmış, sonra başka bir güç yükselince ona yaklaşmış. Bir adaylık verilmediğinde partiden kopmuş. Başka bir yerde görev bulunca siyasi fikirlerini yeniden düzenlemiş. İşte böyle bir örüntü varsa işin içinde yapay zeka sistemi çok da güzel bir biçimde bunu işaretleyebilir efendim. Yapay zeka işaretlemek ne demek? Bu kötü bir insandır demez ama şunu söyler. Geçmiş davranışları siyasi fırsatçılık açısından yüksek risk göstermektedir diyebilir. Bence bu çok değerli bir bilgi. Şimdi aday değerlendirilmesine mesela çok az konuşulan ama son derece önemli bir başka kriter de var. Siyaset dışında bir hayatı var mı? Mesleği var mı? Ekonomik bağımsızlığı var mı? Kendi itibarı var mı? Şimdi bir siyasetçi mesela bütün ekonomik ve sosyal varlığı siyasi makama bağlıysa koltuğunu kaybetme ihtimaline karşı çok daha kırılgan hale gelir. Koltuğunu kaybetmek için her şeyi yapar. Çünkü aç kalacak adam. Düşünsenize siyaseti kaybederse. Çünkü siyasi makam onun için yalnızca görev değil, gelir, statü, çevre, hayat tarzı haline dönüşüyor. Dolayısıyla iktidar değiştiğinde veya partisinin geleceği zayıfladığında siyasi taraf değiştirme baskısı da büyüyor. Buna karşılık siyasetin dışında mesleği, itibarı ve geçim imkanı bulunan bir kişinin koltuk giderse hayatım biter baskısı daha düşük tabii ki. Tek başına garanti değil, elbette değil ama önemli bir risk göstergesi. Mesela bir belediye başkan adayının siyasi meşruiyeti yalnızca genel merkezden geliyorsa başka bir problem daha ortaya çıkar. Şehirde mesela kendi geçmişi yok, sivil toplumla ilişkileri yok, mesleki itibarı yok, mahallelerle bağı yok, yerelde kişisel sermayesi bulunmuyor. Böyle bir adayın kariyeri tamamen partisinin kendisine verdiği göreve bağlı. İşte bu da onu merkezi siyasi pazarlıklara daha açık hale getirebilir. Çünkü yalnızca parti rozetini değil, kendi geçmişini de savunmak zorundadır böyle olmayan bir insan. Şimdi yapay zeka burada ne yapabilir? Tekrar yapay zekaya sorduklarımdan çıkartalım isterseniz. Şimdi diyor ki en ilginç tası alanlardan biri söylem analizi olurdu diyor. Diyelim ki elimizde bir belediye başkan adayının 10 yıllık konuşma arşivi var. Şimdi yapay zekaya şunları soralım. Bu kişi hangi temel konularda görüş değiştirmiş? Bu değişiklik ne zaman olmuş? Siyasi güç dengelerindeki değişikliklerle görüş değişiklikleri arasında ilişki var mı? Yani mesela eskiden Apo bebek katilidir deyip ondan sonra önderdir, liderdir, başımızın tacıdır mı diyorsunuz siz mesela? Değil mi? Bunlara bakmak lazım. Görev aldığı dönemlerde kullandığı dille alamadığı dönemlerde kullandığı dil arasında nasıl farklılıklar var? Parti yönetimine yönelik eleştiriler hangi dönemde artmış? Bunların hepsini yapay zeka söylüyor bu arada. Bakın kimlerle ticari ilişkisi var? Hangi derneklerde bulunmuş? Hangi siyasi isimlerle uzun süredir çalışıyor? Hangi şirketlerle ortaklık olmuş? Yani çünkü bazen siyasi geçişin nedeni ideoloji değil, network'tür, ağlardır. İnsanlar çoğu zaman fikir değişiklikleri için değil, içinde bulundukları çıkar ağı değiştiği için siyasi pozisyon değiştirir. Bunu TGRT'ye çıkan eski CHP'liler, yeni CHP'liler için de söyleyebiliriz mesela. Kulağa biraz sert geliyor şimdi bu söylediklerimiz tabii ama dediğim gibi bunları yapay zeka söylüyor. Kusura bakmayın yani. Açın yapay zekayı. Ben ChatGPT 5.6'ya bunları sordum. Açın siz de sorun. Muhtemelen yine benzer cevapları verecek size. Yani aday belirlemede bunlar çok yararlı olabilir. Son 10 yılda 2 veya daha fazla parti değişmişse mesela risk puanı yükselir bu adım. Aday gösterilmediğinde partisine ağır saldırıp görev verince susmuşsa arkadaş yükselir tabii bu risk puanı. Siyasi pozisyonları sürekli kamuoyu eğilimine paralel değişiyorsa risk puanı yükselsin. Kariyer tamamen parti merkezinden gelen görevlere bağlıysa yani kamuyla yoğun ekonomik ilişkileri varsa aman aman hemen o siyasi risk puanı en yukarı çekin. Siyaset dışında güçlü bir kariyeri varsa mesela düşsün. Geçmişte makam kaybetme pahasına görüşünü korumuşsa bu risk puanı düşsün. Yerelde kendi toplumsal itibarı varsa düşsün. Parti değiştirme riski düşük densin bunlara. Ya da mesela geçmiş davranış örüntüsüne göre siyasi blok değiştirme riski yüksek. Bunun kehanet olmadığını özellikle vurgulamak lazım. Çünkü insan davranışı matematik değildir bakın. Yani matematik insanın bütün hareketlerini ya da sonraki hareketlerini bize çok iyi anlatamaz. Yani hiçbir algoritma size şunu söyleyemez. Bu adam şu anda seçildi, 3 sene sonra AKP'ye geçer. Ya da 3 sene sonra kesinlikle MHP'ye geçmez. Bunu söylemeye imkan ve ihtimal yok. İnsan çünkü çok devingen bir varlık, değişken bir varlık. Ama işte mesela sigorta şirketlerini bilirsiniz. Sigorta şirketlerinin risk hesapları vardır. Der ki işte geçmişte hastalık geçirdin mi? Annende babanda bilmem ne hastalığı var mı? İşte şeyde mi, binanın tepesinde mi çalışıyorsun? İşte yoksa oturduğun yerde koltukta mı çalışıyorsun filan. Bunun için risk hesaplar sigorta şirketleri. İşte bankalar mesela kredi riskini çıkartırlar değil mi? Risk hesabı yaparak. Şirketlerin çalışan kaybı tahmini yaptığı bir dünyada yaşıyoruz. Böylesi bir dünyada siyasi davranış için bir risk modelini asla kuramayız demek çok romantik olur. İşte yapay zeka burada devreye giriyor. Ya biz burada robotik bir belediye başkanı hayal etmiyoruz. daha gerçekçi bir kullanım alanı düşünüyoruz hep. Yani siyasetçinin geçmişini seçmenden daha iyi hatırlatan bir sistem. Çünkü neden? Seçmen unutuyor, gazeteler unutuyor, partiler özellikle unutmayı seçiyor. Ama makine unutmaz. Bir siyasetçi 2015'te ne dedi? 2018'de tersini söyledi mi? 2020'de aday gösterilmeyince ne yaptı? 2024'te koltuk verilince ne yaptı? İşte bunlar hepsi çok önemli konular efendim. Yapay zeka bize bunları önerdi. Bunları biz de yapabiliriz. Vatandaş olarak da yapabiliriz. Yani ben hatta biraz baktım. Eğer geçmiş 10 yıllık konuşmalarını bulabiliyor olsaydım herhangi birinin onun risk puanını size çıkartacaktım. Ama böyle biraz son dakika gelişmeler oldu. Önümüzdeki günlerde mutlaka bunlardan birkaç size örnek çıkartacağım. Haydi şimdi o zaman bir müzik arasına gidelim. Müzik arasının ardından şöyle bir derin nefes alalım. Ondan sonra haberlerimize tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Ben Serhat Ayan, Yeni Şeyler Rehberi'nde sizlerle birlikteliğimiz devam ediyor efendim. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Dedikten sonra arkadaşlarımız nasıl yerine oturtturdular yalnız şarkıyı. Kemal, Özgür Alkan falan böyle The Man Who Sold The World şarkısıyla David Bowie'nin o tam anlattığımız yere dünyayı satan adama cuk diye yerine koydular efendim. Saygılar buradan kendilerine gelsin. Efendim o zaman kaldığımız yerden biraz dünyaya doğru haberlere devam edelim. Şimdi dünyadaki yapay zeka yarışını size sık sık anlatıyoruz. Nereden geldi, nereye doğru gidiyor, önümüzdeki günlerde bizi neler bekliyor olabilir diye. Şu anda bakış açısı şuna dönmeye başladı. Ben size son söyleyeceğimi önden söyleyeyim. En zeki olana değil, en ucuz olana doğru yöneliyor dünya. Yani kim daha zeki modeli yapacak, kim daha iyi kod yazacak, kim matematikte, bilimde, muhakemede öne geçecek? Amerika mı, Çin mi? İşte bütün bu büyük soruların arkasında insanlık tarihinin en eski sorusu böyle yırtıp orayı kafayı çıkartıp şey yapıyor. Peki bunun ucuzu yok mu abi? Şimdi yapay zeka yarışının kaderini gerçekten bu ucuzu yok mu abi sorusu belirleyecek. Çünkü Amerikan şirketleri mesela ortaya çıkan araştırmalar var. Amerikan şirketleri giderek daha fazla Çin'de geliştirilmiş yapay zeka modellerini kullanmaya başlamışlar. Çin modelleri her alanda Amerikan modellerinden daha iyi değil bu arada. Bu da kesin ve matematiksel olarak ölçülebilir bir şey. Hatta bazı ölçümlerde böyle birkaç ay gerideler. Ama çok daha ucuzlar. İşte kapitalizm penceresinden baktığımızda ucuz olması yeterli. Şimdi önce token denen bir şey var. Token yakmak deniyor. Token denen bir şey var. Token ne? Yapay zekanın metni işlerken kullandığı küçük dil parçalama tekniklerine verilen ad. Jeton diyorum ben buna ama değil tabii jeton. Yani şöyle bir şey. Mesela siz yapay zekaya bir şey yazıyorsunuz. O okuyor, düşünüyor, cevap veriyor. Bütün bu işlemler sırasında o tokenları harcıyor. Token biraz taksimetre gibi. Taksimetrede gittiğiniz yol kadar hani taksimetre atıyor ya. Arabaya biniyorsunuz, hop yazmaya başlıyor falan, sayaç dönüyor siz gittikçe. Burada da iş yapan o güç harcandıkça o tokenlar çıt çıt çıt çıt diye atıyor. Dosyayı açıyor, interneti tarıyor, sonucu değerlendiriyor, yanlışsa geri dönüyor, tekrar deniyor. O sırada o sayaç dönmeye devam ediyor. Sonra kapınız çalıyor, şirketin muhasebe müdürü içeri giriyor. Ya yapay zeka çok güzel düşünüyor da düşünürken şirketi yiyor be abicim diyor. İşte Çin tam bu noktada devreye giriyor. Bazı Çin modellerinin o kullanım maliyeti önde gelen Amerikan modellerine göre %60 ila %90 daha düşük maliyetliymiş. Şimdi patron olduğunuzu düşünün. Amerikan modelinin hani gücü, işlem gücü 100 diyelim. Çin modelinin işlem gücü 92. Ama Amerikan modeli 100 liraya satılıyor, Çin modeli 20 liraya satılıyor. Patron soruyor şimdi, abi 92 dedin değil mi? Evet. 92 de iyi abi ya diyor. İyi ya, o olur ya diyor. İşte mesele tam olarak bu. Çünkü şirketlerin büyük bölümü bu yapay zeka ile olimpiyatlara hazırlanmıyor. Arkadaş günlük işlemi yapıyor. Fatura sınıflandırıyor, müşteriye mesaj atıyor. İşte ne bileyim PDF'ten isimler çıkartıyor. Ürün açıklaması yazıyor bilmem ne filan. Şimdi dolayısıyla bu adamlar hani 100 yerine 92 güçlük bir şeyden çalışalım ama 5'te 1 para verelim şey onlara çok mantıklı geliyor. İşte bunun için insanlığın yarattığı en gelişmiş dijital zekaya gerçekten ihtiyaç yok onların yaptığı işlerde. Yani elinizde bir hesap makinesi var, bu hesap makinesinin Nobel ödülü almasını beklemiyorsunuz. 612 ile 25'i çarpmasını bekliyorsunuz. İşini doğru yapsın yeter diyorsunuz. Türkiye'de de bu mantık aynı. Biz de fiyat performans medeniyetiyiz. En iyisi hangisi diye sorarız. 3 dakika sonra abi bunun daha ucuzu yok mu deriz. Demez miyiz? Pazara gittiğinizi kendinizi düşünün. Şimdi yapay zeka dünyasında şirketlerin önünde aynı hesap geliyor. Bir model %5 daha iyi olabilir ama %80 daha ucuzsa kusura bakma abi kimse o %5'lik kalite farkına bakmaz. Şirketler artık benchmark kazanmak gibi bir dertleri yok. Para kazanmak istiyorlar. İşte çelişki burada başlıyor. Amerikan devleti Çin'in yapay zeka kapasitesini yavaşlatmak için çiplere erişimi sınırlamaya çalışıyor. Washington'un mantığı şu, Çin gelişmesin arkadaş, biz gelişelim. Aradaki teknoloji farkını koruyalım diyor. Ama aynı anda Amerikan şirketleri başka bir hesap yapıyor. Çin modeli daha ucuz. Washington diyor ki ulusal teknoloji stratejisi, şirketin finans müdürü diyor ki abi onu hangi gider kalemine yazıyoruz o ulusal teknoloji stratejisini? Yazamıyorsun tabii. İşte devletle şirketlerin çıkarları burada ayrışıyor. Devlet 10 yıl sonrasını düşünüyor, şirket o 3 aylık bilançonun içini doldurmaya çalışıyor. Devlet diyor ki gelecekte kimin teknolojisine bağımlı olacağız? Şirket bu cuma günü yönetim kurulu maliyet düşürdüğünü göstereceğim diyor. Türkiye'de mesela yerli ve milli teknoloji kullanalım diyor. Yerlisi 480 bin, ötekisi 170 bin. Hadi yerli ve milli kullan. Bir sessizlik oluyor tabii. Sonra Milli Duygular Excel tablosunun altında bir toplantı yapıyor. Diyorlar ki abi teknoloji tarihinde her zaman en iyi ürün kazanmadı. Bazen de yeterince iyi olan kazandı deyip oraya gidiyorlar. Şimdi mesela Amerika diyor ki dünyanın en zeki yapay zekasını biz yapacağız. Çin diyor ki tamam yapın. Biz de herkesin kullanabileceği kadar ucuz olanı yapacağız. Bakalım hangimize gelecekler diye. İşte insanlar 100 birim fiyatlık Amerikan modeline gideceklerine 20 birim fiyatlık Çin modeline gidiyorlar. Performans farkı ne? Performans farkı sizin yaptığınız işlerde gözükmüyor. Siz uzayın sırlarını falan çözecekseniz okey. Ama hayır ya, siz muhasebe yapıyorsunuz arkadaş. Kimse bunlara bakmıyor, gözünüzü seveyim yani. Neyse, geçelim bir başka habere. Biraz bununla alakalı bir başka habere geçeceğiz şimdi. Şimdi şey vardı, Amerika'da altına hücum dönemi var biliyorsunuz. Altına hücum döneminde insanlar işte Kaliforniya'ya gidiyorlar. İşte nehirleri kazıyorlar, dağları kazıyorlar, altın buluyorlar, oley falan. Filmler, milimler, bunların hepsini görmüşsünüzdür. Şimdi şöyle enteresan bir deyim vardır Amerika'da. Altına hücum döneminde en çok kim kazandı biliyor musunuz? Kazma ve kürek yapanlar kazandı. Yani o altına hücumda yerleri kazacağınız aletleri üretenler altını bulanlardan çok daha fazla kazandı. Şimdi sorduğumuz soru da bu bugünlerde. Yapay zeka altın arıyor ama kazmayı kim satıyor? Çünkü en çok onlar kazanacak belli ki. Daha önce yaşadık bunları 1800'lerde. Şimdi OpenAI mesela milyonlar milyarlarca dolar harcıyor. Google harcıyor, Microsoft harcıyor, Amazon, Meta filan. Çip alıyorlar, veri merkezi kuruyorlar, elektrik anlaşmaları yapıyorlar. İnsanlar da doğal olarak soruyor. Tamam, tamam abi yapıyorsunuz çok güzel ama bunun parası nereden çıkacak diye. Şimdi Wall Street mesela buna cevap vermiş, Amerikan borsası. Belki de yapay zekadan en sağlam parayı modeli yapan değil, modelin çalışacağı bilgisayarı kiralayan kazanacak diyor. Yani tam olarak o altına hücum hikayesindeki kazma tarafı. Şimdi bulut dediğimiz şeyi açıklayalım. Bulut dediğimiz cloud computing, bulut bilişim. Böyle çok şiirsel bir adı var değil mi? Bulut, bilişim falan. Ama aslında bulut şu demek, bir başkasının bilgisayarı demek. Yani hiç eğer oturup doğru konuşalım. Şimdi önünüzde bilgisayarınız var ve bir şeyler yapıyorsunuz ya, telefonunuz var falan. Siz burada başkasının bilgisayarını kiralıyorsunuz aslında. Şimdi Amazon'un, Microsoft'un, Google'ın dev veri merkezlerinde binlerce, on binlerce, yüz binlerce güçlü bilgisayar var. Şirketler kendi veri merkezlerini kurup böyle bunları acayip acayip paralar, o bakım falan yapacaklarına oraya gidip oradaki işlemci gücünü kiralıyorlar. Abi tamam, kaç para ya, bu ben sistemi oraya koyacağım diyorlar. Şimdi yapay zeka patladıktan sonra bu iş acayip büyüdü. Neden? Çünkü o yapay zekanın bir yerde durması, çalışması gerekiyor. GPU gerekiyor, bellek gerekiyor, elektrik, soğutma, işte internet ağ bağlantısı falan gerekiyor. Yani ChatGPT size uçan kedi resmi yaparken arkada gayet şiirsiz bir elektrik faturası oluşturuyor. Amazon, Microsoft, Google bu faturanın bir bölümünü çat çat çat kesiyor. Mesela Amazon Web Services gelirleri son dönemde yaklaşık %37 büyümüş. Microsoft Azure'un aynı şekilde %43 büyümüş. Google Cloud'un büyümesi %80'lere gelmiş. Yani herkes yapay zeka nasıl para kazanacak diye düşünürken bulut şirketleri çoktan çok büyük paralar kazanmış durumda. Yani bu işin cazibesi şu. Model savaşı var ya, hani OpenAI mı daha iyi, Anthropic mi daha iyi, Gemini mı daha... Hadi abi, hadi geç onları ya, DeepSeek falan. Bulut şirketleri hangisi olursa olsun gelin burada çalıştırın, ben kazanayım diye. Şimdi Çin modeli Amerikan modelinden ucuz mu? Güzel. Amazon'un sunucusunda çalıştırıyorsanız Amazon yine para kazanıyor Çin modelinden. Ne olacak şimdi? Yarın bir başka model çıkıp hepsini geçerse tamam abi, o da gelsin. Sunucu kirasını verdikten sonra yine biz kazanacağız. Onlar gelsin diyor. Yani işin ne olacağına yine onlar karar veriyor. Şimdi bir önemli kavram var. CAPEX. CAPEX bakın şirketler yani işletme okumuş, iktisat okumuşlar için çok önemli bir kavramdır. Sermaye harcaması demektir. Şirketin ileride para kazanmak için bugün yaptığı büyük yatırımlara bu isim verilir. Yani veri merkezi kurmak, GPU almak, işte işlemci almak, elektrik bilmem ne falan falan. Yani mesela bakkal, bakkaldan bahsederken buzdolabından bahsediyoruz yani. Bakkalın buzdolabı 100 bin lira vermiş mesela. İşte Amazon'unki küçük bir şehir kadar öyle bir para harcıyor mesela. Bakkal 100 bin liraya buzdolabı alıyor. Amazon acayip paralar verip şehir kadar para harcıyor mesela. İşte bütün bu şirketler 100 milyarlarca dolar para harcıyor ama geri dönüşü var mı? Şimdi Amazon'un CEO'su Andy Jassy şirketin aldığı bilgisayar ekipmanlarının yatırım maliyetinin ortalama 3 yıldan kısa sürede çıkartılabildiğini söylüyor. Bakın acayip bir para bu. Ya bir alet alıyorsunuz 3 yılda parasını çıkartıyorsunuz. Böyle bir şey teknolojinin ya da endüstrinin başka alanlarında çok zor bulursunuz. Bir fabrika yaptınız, fabrika 3 sene içinde kendini amorti etmez. Ev aldınız, düşünsenize bir kiraya verdiğiniz evi kiracıdan gelen parayla evi 3 senede amorti ediyorsunuz. İmkan yok. İmkan yok yani. Ha ama bakın bu yapay zeka durumunda ne oluyor biliyor musunuz? Bir kiracı alıyorsunuz siz. Kiracı size diyor ki abi ben 5 yıl çalışmayacağım, para kazanmayacağım, ona göre beni al. Ben sonra 5 yıl sonra sana para vereceğim. Bana verdiğin 5 yılda almadığın parayı da buradan çıkartacaksın diyor. İşte yapay zeka dünyası böyle dönüyor efendim. Hadi o zaman bir müzik arasına daha gidelim. Ardından Avrupa'nın düzenlemelerini konuşacağız sizlerle birlikte.
1: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.

David Bowie'den gidiyoruz bugün. Lady Grinning Soul bence David Bowie'nin en az bilinen, en iyi parçalarından bir tanesi efendim. Vaktiniz oldukça mutlaka dinleyin David Bowie'nin bu parçasını. Dedikten sonra hadi kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi Avrupa Birliği demiştik. Avrupa'da ilginç bir dönem başlıyor. Avrupa Birliği diyor ki bir insan yapay zeka ile konuşuyorsa bunu bilmeli. Enteresan bir kavram. Hiç üstünde daha önce çok düşünülmemiş bir kavram. Mesela bir görüntü yapay zeka ile üretildiyse insanlar bunu bilmeli diyor. Bir ses değiştirilmişse insanlar bunu bilmeli diyor. Mesela karşısındaki çağrı merkezi çalışanı aslında insan değil, yapay zeka ise onu da bilmeli diyor. Yani Avrupa aslında yapay zekayı yasaklamıyor. Sadece yapay zekayı aydınlatan o loş odanın ışığını açmalarını emrediyor. Şimdi bir ışık açıldığında vatandaşın ilk tepkisi muhtemelen şu olacak. Allah Allah. Ya bak görüyor musun? Evin de her tarafı yapay zekaymış diyecek. Çünkü asıl mesele ChatGPT'ye girip girmememiz değil artık. Bizim kullandığımız sistemlerin bizi işlerken yapay zeka kullanıp kullanmaması. Nerelerde mesela? Bankada, çağrı merkezinde, reklamlarda, sosyal medyada, fotoğraf uygulamalarında, iş başvurusu yaparken mesela, takviminizi oluştururken, müşteri hizmetlerinde. Şimdi yapay zeka dediğimiz şey o salonun ortasında duran robot değil. Yanlış yere bakıyorsunuz. Daha çok böyle rutubet gibi. Siz bir köşede başladı zannediyorsunuz ama aslında dolabı bir çekiyorsunuz. Aa, dolabın arkası olduğu gibi rutubetten nem küf olmuş. Her tarafta var yapay zeka. Şimdi onun için de burada önemli bir kavram şeffaflık. Avrupa Birliği bize bunu söylüyor. Yani sistemin bize şu anda karşınızda bir yapay zeka var demesi gerekiyor diyor Avrupa. Mesela müşteri hizmetlerini aradınız. Kibar bir ses çıktı karşınıza. Yaşadığınız sorun için çok üzgünüm diyor. Siz üzülme interneti aç diyorsunuz. Öfkenizi anlıyorum diyor. Avrupa'da diyor ki mesela bu şöyle. Bir dakika. Gerçekten anlıyor mu? Yoksa ses tonunuzu analiz eden bir makine mi var arkasında diyor. Eğer yapay zeka sizin duygularınızı, stresinizi ve davranışınızı analiz ediyorsa bunun görünmez olmaması gerekiyor diyor. Şimdi Türkiye'de böyle bir çağrı merkezi düşünün. Görüşmemiz hizmet kalitesi için kaydedilmektedir. Ayrıca yapay zeka şu anda öfke seviyenizi ölçmektedir. Şimdi vatandaş diyor ki bir dakika daha başlamadım. %61'e geldi öfke seviyemiz. Daha bir şey söylemedim arkadaş. %74'e geldi. Hanımefendi internetim gitti tam %96. Platin müşterimiz oldunuz. Teşekkürler falan. Böyle bir şey yani. Şimdi Avrupa'da mesela yeni kurallar, özellikle o chatbotlar, deepfake resimler, işte yapay zeka ile üretilen bazı içerikler için filan şeffaflık isteniyor. Deepfake dediğimiz ne? Ya yani mesela bir insanın görüntüsünü veya sesini yapay zeka ile birleştirip gerçekmiş gibi bambaşka bir şey üretmek. Yani yok mu bu etrafınızda? Vardır, mutlaka görüyorsunuzdur. Sosyal medyada bugün dolaşıp da bugün hiç deepfake görmedim diyen birine rastlamak çok zor. Şimdi bir siyasetçiye söylemediği şeyi söyletiyorsunuz mesela. Yöneticinin sesini taklit ediyorsunuz. Sanatçıyı mesela hiç para almadığı ya da oynamadığı bir reklamda oynatıyorsunuz. İşte eskiden sahtecilik için yetenek gerekiyordu. Yani mesela Photoshop bilen adam diye bir şey vardı. Photoshop'la oynayıp şey yapıyordu. Şimdi sadece abonelik. Diyorsunuz ki yapay zeka yani bu adamı bilmem ne yapıyormuş gibi göster. Benim kıyafetlerimi bilmem neymiş gibi yeniden yap. Şimdi vatandaş bu yüzden karşısındaki şeyin gerçek insan mı, sahte insan mı, sentetik bir içerik mi falan olduğunu bilmiyor ama bunu bilmeye hakkı var. İşte Avrupa dijital düzenlemelerinde hep aynı risk çıkıyor, böyle kutucuk çıkıyor. Şimdi Avrupa'da bir internet sitesine girdiğinizde ne diyor? Çerezleri hazırlayın. Başta amaç güzeldi, tamam. Veriniz üzerinde sizin kontrolünüz olsun. Sonra internet şuna dönüştü. Çerezleri kabul ediyor musunuz? Hayır. Gerçekten mi? Vallahi kabul etmiyorum. Bak ama çok fonksiyonel. Abi hayır. Partnerlerimiz peki? Kim bu partnerler? İşte 847 tane partnerimiz var. Abi hava durumuna bakacağım ya diyorsunuz. Sonra Allah kahretsin deyip hepsini kabul edip geçiyorsunuz. Yapmıyor musun? Ben yapıyorum yani. Artık kavga edemiyorum yani. Şimdi yapay zeka uygulamalarında da böyle bir tehlike olacak. Şimdi bu öneri yapay zeka ile hazırlandı. Tamam. Bu reklam yapay zeka ile üretildi. İyi. Bu e-posta yapay zeka yardımıyla yazıldı. Tamam abi. İşte bu görüşmede yapay zeka koydu. Tamam. İşte bir noktadan sonra artık her şey etiketlenirse etiketin kendisi de görünmez oluyor. Şimdi soru burada başlıyor zaten. Neyi etiketleyeceğiz? Şimdi mesela bir fotoğrafın ışığını yapay zeka düzeltti. Şimdi bu yapay zeka mı? Siz bir fotoğraf çektiniz. Ne bileyim karınızın fotoğrafını çektiniz. Onu yapay zeka ile bir filtreden geçirdiniz. Ne oldu? Bu şimdi yapay zeka ürünü mi oldu?
Şimdi diyelim ki e-posta atacaksınız. E-postanızın imla hatalarını düzeltti yapay zeka. Şimdi bunu yapay zeka mı yazmış oldu? Şimdi mesela haber yazıyoruz gazeteciler olarak. Ondan sonra metnindeki yazım hataları olamaz mı? Ben o kadar hızlı yazıyorum ki sık sık yazım hatası yapıyorum. Geçmişteki yazılara bakınca göreceksiniz bunları zaten. Harf atlıyorum ya. Yani çok hızlı yazmaktan kaynaklanıyor bu. E şimdi ben bunun yazım hatalarını düzelttirdim. E ne oldu bu şimdi? Yapay zeka içeriği mi oldu? Şimdi yani birisi mesela 3 tane haber verdi. Sonra sıfırdan yeni bir metin yazdırdı. E onun durumu? Şimdi yapay zeka kullanıldı mı değil konu. Yapay zeka bu ürünün ortaya çıkmasında ne kadar belirleyici oldu? Esas soru bu. Çünkü birkaç yıl içinde yapay zeka özelliği olmayan yazılım bulmak imkansız olacak. Aynı böyle şey gibi klimasız otomobil bulmak gibi olacak. Öyle demeyin, gülmeyin. Gerçekten 70'li yıllarda klimalı araba diye bir şey vardı, bir kavram vardı. Çünkü arabaların tek kliması açınca dışarıdan size doğru arabanın hızıyla üfleyen rüzgardı. Klima diye biz bunu bilirdik. Aa bir dakika ya, soğutuyor. Aa bir dakika ısıtıyor filan. Biz bunları 80'lerden sonra görmeye başladık. 70'lerde yoktu böyle bir şey. Şimdi aynı şey yapay zeka için de öyle olacak. Ama işte asıl politik mesele etiketlerde değil, kararlarda. Şimdi mesela Spotify size kötü bir şarkı önerirse dünyanın sonu gelmez. Beğenmezsiniz, aman bu neymiş derseniz geçersiniz. Ama bir banka mesela yapay zeka kullanırken size kredi vermiyorum dedi mesela. Aa işte o orada başka bir yere geliyoruz. Ya da mesela işe CV verdiniz işe girmek için. Bu CV uygun değil dedi. Hadi bakalım. Ya da bir devlete başvuruda bulunuyorsunuz. Abi başvurunuz çok düşük öncelikli, ben istemiyorum sizi filan dedi. İşte orada olay başka bir yere geliyor. Ya bu kararı yapay zeka mı verdi? Mesela banka beni yapay zeka ile mi başvurumu düşük öncelikli buldu, kredi vermedi, yoksa insan mı bunu vermedi? İşte neden bu sonuca vardı? Nasıl itiraz ederiz? İşte burada bu içerik yapay zeka ile üretildi demek kolay. Ama bu sistem sizin kredi limitinizi neden düşürdü sorusunu cevaplamak zor. Bunu yapay zekanın bütün o bilgi birikimini oradan alıyor olmamız lazım. Türkiye açısından bakalım mı olaya? Mesela bir kamu kurumuna gidiyorsunuz, başvuruyorsunuz. Başvurunuz otomatik sistem tarafından ön değerlenmeye alınmıştır diyor. Güzel. Peki neden reddedildi? İşte banka kredi vermedi. Algoritmik değerlendirme dedi. Ne izni, hangi veri? İşe başvurdunuz, CV'niz ilk elemede gitti. Makine mi eridi, insan mı? Şimdi yapay zeka, işte yapay zekayı durdurmamız gerekmiyor. Avrupa Birliği yapay zekanın önüne set çekip artık sen bu işleri yapmamalısın, bunun hepsini insanlar yapmalı demiyor. Onu görünür hale getirmeye çalışıyor. Bizim bir şeyimiz reddedildiğinde ya da doğru şekilde gitmediğini düşündüğümüzde onu görünmeyen teknolojilerini sorgulamamızı bizi sağlıyor. Yani mesela insana gelelim mesela işte işin sonunda. İlk yapay zeka etiketi, vay bunu yapay zeka yapmış, tamam. 100. tamam. İşte 10.000. kabul et filan. Şimdi teknolojinin en büyük savunma mekanizması hala aynı. İnsanın üşenmesi. Şimdi bütün bunlara rağmen Avrupa'nın attığı adım önemli, çünkü milyonlarca insan ilk kez günlük hayatını tekrar şu soruyla karşılaşacak. Şu anda karşındaki şeyin makine olduğunu biliyor musun? Ve muhtemelen en sık verilen cevap da şu olacak. Aa hayır, bilmiyordum. İşte haber bu efendim. Yapay zeka hayatımıza girmeye hazırlanıyor. Zaten girmiş durumda. Avrupa şimdi eve nüfus memuru gönderiliyor. Kapı açılıyor. Evde kaç kişi yaşıyorsunuz? 4. Arkadan bir ses geliyor. 5. Sen kimsin? Yapay zeka. İşte mutfaktan bir ses geliyor. 6. Sen kimsin? İşte öneri algoritması. Salondan bir ses geliyor. 7. Sen kimsin? Duygu analiz sistemi filan. Siz bayağı kalabalıksınız aslında. İşte Avrupa onların sayısını da görebilmek istiyor. Bence enteresan bir iş yapıyor. Bu konunun takipçisi olacağız. Sık sık size bu konuda bir şeyler atacağız efendim. Şimdi gelelim Amerika'ya. Şimdi Avrupa Birliği'ni anlattıktan sonra Amerika'yı anlatmamak tuhaf olurdu. Amerika'nın da bu hafta listelere ilk sıradan giren çok önemli bir haberi var. Şöyle, çok enteresan bir haber bu, bakın. Trump yönetimi 7 yarı iletken şirketine toplam 874 milyon dolara kadar destek vereceğini duyurdu. Bu şaşırtıcı bir şey değil. Büyük bir haber de değil. Çünkü Amerika'da, Çin'de, Avrupa'da, işte ne bileyim Japonya'da, o da bu da, herkes bir böylesi büyük teknolojik gelişmelere devlet parası aktarıyor. Neden o sektörler gelişsin? Hatta bize tarıma falan da aktarılıyordu ya eskiden.
Şimdi o kadar gitmiyor. Neyse. Şimdi çip dediğimiz şey neden önemli? Telefonun içinde var, bilgisayarda var, otomobilde var, savunma sistemlerinde var. Her şeyin içinde var. Ama işte bu pakette, Amerika'nın yeni sunduğu 874 milyon dolarlık pakette çok enteresan minik bir fark var. Amerikan devleti diyor ki parayı ben vereceksem şirketinden hisse alırım arkadaş diyor. Yani hibe para verip kenara çekilmiyor. Şirkete ortak oluyor. Kontrol ele geçirmiyor, tamam peki. CEO'yu değiştirmiyor, tamam. Yönetim kuruluna mesela gelip de böyle kahve söylemiyor, bilmem ne, hissedar olmuyor. Ama hissedar oluyor işte, hissedar oluyor. Ve dünyanın serbest piyasa konusunda en fazla öteki ülkelere atar yapan, ders veren, serbest piyasa şahane bir şeydir, siz nasıl yapmıyorsunuz, dur size asker göndereyim de sizi demokratikleştirip serbest piyasaya sokayım diyen ülkesi teknoloji şirketlerine gidip şey diyor, siz abi hisse kaçtan veriyorsunuz filan diye soruyor. İşte burada tam bir ironi var. Neden ironi? Çünkü yapay zeka yarışının altında başka bir yarış var. Çip yarışı var. Biz yapay zekayı ekranda görüyoruz. İşte nedir o? ChatGPT, Claude, Gemini, DeepSeek filan. Bunların hepsini görüyoruz. Ama bütün bu modellerin altında fiziksel bir dünya var. GPU dünyası, bellek dünyası, çip fabrikaları, optik bağlantılar, elektrikler, soğutmalar, üretim ekipmanları. Yani ruh ne kadar zeki olursa olsun, beden yoksa geçmiş olsun efendim. Şimdi bu yarı iletken dediğimiz şeyi biraz basitleştirelim, ne olduğunu anlatalım size. Şimdi modern elektronik cihazların temel yapıdaşı yarı iletkenler. Telefonunuzda var, arabanızda var, uydularda var, işte ne bileyim tanklarda, dronlarda var filan, her yerde var. Şimdi yapay zeka veri merkezlerinde tonla var. En gelişmiş çipleri üretmek insanlığın yaptığı en zor sanayi işlerinden biri. Neden? Çünkü milyarlarca transistörü birkaç nanometrelik ölçekte aynı parçanın üstüne yerleştiriyorsunuz. Nanometre ne biliyor musunuz? Metrenin milyarda biri. Elinizde şöyle metre yapın. Bakın metre. Onu milyara bölün. Her birinde binlerce transistör koyuyorsunuz. Yani olacak şey değil. Milyonlarca transistör koyuyorsunuz. O elinizdeki metreyi milyara böldüğünüz yerin içinde milyarlarca transistör. Yani bir saç telinin kalınlığı on binlerce nanometre. Bakın saç telinin kalınlığı, uzunluğu demiyorum, kalınlığı on binlerce nanometre. Şimdi biz oraya milyarlarca elektronik kapı koyuyoruz. Sonra da diyoruz ki bu acaba daha fazla küçülür mü ya filan. Arkadaş yani. Neyse, şimdi Trump yönetiminin destek verdiği alanlar arasında işte bu fotonik ve ya bellek sistemleri var. Fotonik ne? Onu da size anlatayım. Veri taşımak için elektriğin yanında ışığı kullanmaya biz fotonik sistemler diyoruz. Çünkü yapay zeka sistemlerinde sadece işlemcinin hızlı olması yetmiyor. Veriyi de hızlı taşımanız gerekiyor. Tamam, onu işleyecek ama bir yerden bir yere götürdüğünüzde hızlı götürmeniz lazım. Nasıl hızlı? Bilinen en büyük hız ne? Işık. Işık hızı. Şimdi dünyanın en hızlı aşçısını düşünün. Saniyede 10 yemek hazırlıyor mesela. Ama malzemeyi mutfağa getiren bir tane amele var. Adam 10 tane yemekle uğraşırken abi şey getiriyor, patlıcanı getiriyor, koyuyor. Yavaş yavaş gidiyor. Kıymayı getiriyor. Aşçı bekliyor. Neye yaradı aşçının hızlı olması? Domatesi bekle, eti bekle, patatesi bekle. Niye var aşçı o zaman? İşte işlemci çok hızlı olabilir ama yetişmiyorsa pahalı makine oturup bekliyor. Bu yüzden de o bellek, bağlantı ve fotonik teknolojileri yapay zeka yarışında daha da kritik bir hale geldi. Şimdi gelelim haberin ekonomik tarafına. Amerikan devleti yalnızca bu sektör stratejik destek verelim demiyor. Şunu söylüyor bakın. Risk vergi mükellefin ise şirket büyüdüğünde kazançtan neden vergi mükellefi de pay almasın diyor. Güzel ve basit bir mantık. Yani devlet şirkete 200 milyon dolar veriyor. Şirket battı, kamu kaybetti. Peki ya uçup giden şirket 20 milyar dolarlık şirket olursa? Şimdi eski modelde devlet ülkeye faydalı oldu deyip geçiyordu. Yeni modelde güzel, bir de bizim hisse ne oldu abi diye soruyor. İşte bir çeşit Washington girişim sermayesi kuruyorlar. Yani Amerikan bayrağı işin içinde, Ticaret Bakanlığı işin içinde. İşte bayağı. Fakat işte ideolojik bir komedi tarafı da var işin.
Yani Amerika yıllardır Çin'e ne diyor? Devlet ekonomiye fazla müdahale ediyor diyor. Stratejik şirketleri destekliyor diyor. Güzel. Kazanan sektörleri devlet seçiyor diyor. Ucuz finansman sağlıyor, rekabeti bozuyor diyor. Çin diyor. Şimdi Amerika diyor ki bu büyük haksızlık. Sonra ne oluyor? Amerika Çin'in çip üretiminden, yapay zeka yatırımlarına devlet desteğine bakıyor. Sonra bir süre düşünüyor. Ve ulan peki siz bunu tam nasıl yapıyorsunuz? İşte Çin'le devlet kapitalizmi üzerine yarışan Amerika giderek daha fazla kendini stratejik devlet kapitalizmini kuruyor. Bu sosyalist

0: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi sona erdi. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi'nin tekrarını dinlediniz.
1: Türkiye'de en çok altın ve döviz biriktiren iller. İlk sırada Aksaray. İldeki mevduatı bankalardaki paranın %49.3'ü döviz. İlk 10 şöyle: Aksaray, daha sonra Yozgat, Karaman.

0: Bingöl, Elazığ, Bayburt, Nevşehir, Gümüşhane, Kütahya ve Rize. Peki mevduatının en fazla seni altına dönüştüren iller sıralamasında birinci sırada kim var? Rize var. Rize ilginç değil mi? Parayı ya döviz yapıyor ya da altında tutuyor. Onu da Çankırı, Malatya, Kütahya, Karabük, Kırklareli, Elazığ, Bolu, Isparta ve Artvin izliyor efendim. İstanbul bu arada sonuncu sırada, şundan dolayı Türkiye'deki mevduatın yarısına yakını İstanbul'da bulunuyor. Ya para İstanbul'da o anlamda. Mesela İstanbul'daki mevduatı kişi başına böldüğünde 831 bin lira düşüyor adam başı. Var mı 831 bin lira? Yok. 831 bin. Sende de yok.
1: Sende de yok.
0: Mesela mevduat oranlarına baktığında İstanbul birinci sırada. Hemen arkasında Ankara var. Üçüncü sırada neresi var? Muğla. Ondan sonra neresi var? Antalya. Sonra İzmir geliyor. Devamında Kocaeli, Aydın, Denizli, Çanakkale, Balıkesir. Turizm bölgesi. Demek ki neymiş? Turizmde para varmış gerçekten yani.
2: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
3: Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.
4: Mutlu günler, saat 16, haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır, önce özetler. Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper tutuklandı. ABD Genelkurmay Başkanı Kane, İran'la savaştan çıkış yolu arıyor. Çin, Dolphin Tayfun'la hazırlanıyor. Ayrıntılar bültenimizde. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan dün savunma alanında güçlerini birleştirdi. Mekke Anlaşması'nın detaylarını ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bugün katıldığı canlı yayında tek tek anlattı. Üç ülkenin güçlü yönlerini hatırlatan Cevdet Yılmaz, nükleer savunma sanayisi ve petrol gücüyle bölgede oluşacak caydırıcılığa dikkat çekti.
5: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan bölgemizin üç önemli ülkesi arasında çok önemli bir anlaşma imzalandı. Hem bölgesel istikrar hem küresel istikrara katkıda bulunacak bir çerçeve. Bu birilerine karşı oluşturulmuş bir yapı değil. Tam aksine belli konularda gerilimler ortaya çıkmasın diye caydırıcılığı güçlendirmek için oluşturulmuş bir yapı. Nereden gelirse gelsin oluşabilecek risklere karşı caydırıcı bir mekanizma.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Van ve Afyonkarahisar'da intihar ve kaza süsü verilen iki ölüm olayının daha aydınlatıldığını açıkladı. Van'ın Başkale ilçesinde 14 yaşındaki Damla Nur Sarıyan'ın ölümünün intihar olmadığı, Afyonkarahisar'da ise 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar'ında darp edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper tutuklandı. Özalper, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çıkar amaçlı suç örgütü ve rüşvet soruşturması kapsamında 5 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı. Adana İmamoğlu ilçesinde içme suyu projesi tünelinde bugün göçük meydana geldi. 5 işçi kaldı. Vali Yavuz'sa 3 işçinin sağ çıktığını, birinin yaralandığını ve bir işçinin de hayatını kaybettiğini açıkladı. Diyarbakır merkezi 8 ilde düzenlenen operasyonda dijital platformlarda C47 ve C99 kod isimleriyle örgütlendiği ve çocuklarını kaybeden aileleri tehdit edip şantaj yaptığı belirtilen 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden ikisi tutuklandı. Dış gelişmelerle devam edelim. Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Harkov bölgesinde Ivanovka yerleşiminin kontrolünün ele geçirildiğini bildirdi. Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde ise 1375 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca son bir günde Ukrayna ordusunun aralarında tankların da bulunduğu 11 zırhlı savaş aracı ve birçok namlulu roket atar sistemi de imha edildi. Yunanistan, Aşil Kalkanı adlı hava ve füze savunma projesini 2030'da hayata geçiriyor. İsrail merkezi savunma şirketleriyle işbirliği içinde geliştirilen ve maliyeti 3.4 milyar dolara aşan bu sistem, İHA, seyir füzeleri, balistik füzeler ve denizaltı tehditlerine karşı kapsamlı bir koruma kalkanı oluşturmayı amaçlıyor. İran'a yönelik saldırıların ertelenmesinin ardından ABD basınında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. ABD Genelkurmay Başkanı Kerry'nin savaşın tırmanmasının yeni riskler yaratabileceği ve yalnızca hava saldırılarıyla Başkan Trump'ın hedeflerine ulaşmasının zor olduğu gerekçesiyle çatışmadan çıkış yolu aradığı öne sürüldü. Seuta'da yaşanan göçmen krizinin ardından İspanya ile İtalya arasında gerilim tırmanıyor. İspanya, İtalya'nın başlattığı sınır denetimlerine karşılık verdi ve 7 Eylül'e kadar bu ülkeden gelen seyahatçilerin kimlik ve belgelerini kontrol etmeye başlayacağını duyurdu. Çin'in doğu kıyılarına yaklaşan Dolphin Tayfun nedeniyle Zhejiang ve Fujian eyaletlerinde acil durum seviyesi yükseltildi. Turuncu alarm seviyesi verildi. Dün de Dolphin Tayfun'un Japonya'nın güneyine yaklaşması nedeniyle Okinawa Adası'ndaki en büyük havalimanı Naha kapatılarak tüm uçuşlar iptal edilmişti. Lionel Messi'nin babası ve uzun yıllar boyunca Arjantinli yıldızın temsilciliğini yapan Jorge Messi hayatını kaybetti. 68 yaşındaki Messi'nin bir süredir ciddi sağlık sorunları yaşadığı ve tedavi altında bulunduğu belirtildi. Haberleri aktardık, saat başında buradayız.
1: Karda kendi ayak izlerimizi takip ediyoruz. Siyasette hukukçular, işte son derece deneyimli isimler, iş tüzüklere hakim isimler, sizin bizim bunları bilmememiz gayet normal. Bilmek zorunda değiliz her ne kadar profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olsak da. Ama bu kadar bütün gerçekleri bilen isimlerin, siyasetçilerin, hukukçuların böyle bir adım atıyor olması neresinden bakılırsa bakılsın acaba siyaset gerçekten bizim kadar masum bakıyor mu bu olaya diye bütün bu siyasi dengelerin dikkate alınarak bu hamlelerin, bu adımların atıldığını da bir şekilde öğreniyoruz. Hiçbir spekülasyona izin vermeden bunları konuşmak, işte anayasa ışığında bunu konuşmak, yasalar ışığında bunu konuşmak, iş tüzükler ya da onlara sırtımızı yaslayarak konuşmak gerekiyor. Biz inatla bunu yapmaya devam edeceğiz. Kuralların evrensel kurallar olduğunu da hatırlamak gerekiyor diye düşünüyorum.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te. Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
4: Öyle davetler vardır ki gel deyince değil, nasıl davet edildiğine bakılır. Hele bir de işin içinde kırmızı dipli mum varsa. Kırmızı dipli mumla davet etmek deyimi tam da bu inceliği anlatır. Osmanlı geleneğinde Edirne Kırkpınar güreşlerinde onur konuklarını davet etmenin çok özel bir yolu vardı. Altı kırmızıya boyanmış bal mumu mumlar atlı ulaklarla davet edilecek kişilere gönderilirdi. Bu sıradan değil, şerefli bir çağrının simgesiydi. Zamanla bu zarif gelenek halk diline şu deyimle yerleşti. Kırmızı dipli mumla davet etmek, yani birini özel olarak önemliye ve ısrarla çağırmak. Bugünse aynı deyim biraz sitemle kullanılır. Ne bekliyorsun? Kırmızı dipli mumla mı çağıracaklar? Kültürel mirasımızın sözlü hazineleri deyimler. Geçmişin zarafetini bugüne taşır. Bugün kırmızı dipli mumla davet etmek deyiminin köklerine indik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Sinema oyuncusu Yiğit Dören'e sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraf ve videolarda bir içki markasının görülmesine para cezası verilmesi tartışma yarattı. Paylaşımlarının reklam veya ticari amaç taşımadığını savunan Dören, cezanın iptali için itiraza bulundu. Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanı, Dören'in sosyal medya hesabında yayımladığı fotoğraf ve videolarda içki markasının görülmesini alkolü içki reklamı ve tanıtımı kapsamında değerlendirdi. Bu değerlendirme sonucunda oyuncuya 82.244 lira idari para cezası uygulandı. Dören, sosyal medya paylaşımlarında içki markasının görülmesi nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 82.244 liralık idari para cezasına itiraz etti. Cezanın iptali için Muğla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine başvuran Dören, herhangi bir alkolü içki firmasıyla ticari ilişkisi bulunmadığını söyledi. Avukatları aracılığıyla itiraza bulunduğunu belirten Dören, mahkemenin cezayı iptal edeceğini umduğunu ifade etti. Peki cezanın yasal dayanağı var mı? Türkiye'de 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnt Hisarı Kanunu'nun 6. maddesi, alkolü içkilerin her ne surette olursa olsun reklamını ve tüketicilere yönelik tanıtımını yasaklıyor. 2026'da yapılan değişiklikle de üretici, ithalatçı ve pazarlamacıların marka, amblem ve logolarıyla çeşitli etkinlik ve yayınlarda destek vermelerine ilişkin yasaklar genişletildi. Marka görülmesi tek başına yeterli mi? Bir paylaşımda alkolü içecek markasının tesadüfen veya doğal olarak görülmesi tek başına bunun mutlaka reklam veya tüketiciye yönelik tanıtım olduğu anlamına gelmeyebilir. Hukuki değerlendirmede paylaşımın bütünü, markanın nasıl gösterildiği, markaya özel vurgu yapılıp yapılmadığı, paylaşımın içeriği, amacı ve varsa ticari bağlantı gibi unsurlar önem kazanabilir. Radyo Sputnik'ten Alkan Şahin'e konuşan idari hukukçusu Profesör Doktor Metin Günday, kişisel sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımların ve paylaşımda yer alan ürünlerin reklam kategorisine kabul edilmesinin yanlış olduğunu anlattı. Kişisel hesaplardaki paylaşımlara reklam gerekçesiyle para cezası verilmesinin hak ve özgürlüğün hiçe sayılması ve sosyal yaşama müdahale olduğunu söyleyen hukukçu Metin Günday şunları söyledi.
2: Birincisi, yani bir kimsenin bu şekilde sosyal medyada böyle bir paylaşım yapması, değil mi? Ne bir reklam yasağı sayılabilir? Çünkü bir belli bir ürünün reklamını yapmıyor. Belli bir ürünün lehine veya aleyhine bir reklam yapmıyor. Dolayısıyla reklam mevzuatına aykırılık teşkil etmez. Dolayısıyla o nedenle bir idari yaptırım kararı alınamaz. İkincisi, kabahatler kanunu çerçevesinde de yani alkol tüketmesi bir insanın başkasının huzur ve sükûnunu bozacak davranışlarda bulunmamak kaydıyla alkol tüketmesinde hiçbir yaptırımı yok. Kendisinin özel yaşamını göstermiş oluyor. Özel yaşamını ne şekilde özel yaşamını sürdürdüğünü gösteriyor. Daha açık bir şekilde anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bir hak ve özgürlüğe müdahaledir bu. Bir hak ve özgürlüğün hiçe sayılmasıdır. Yasal hiçbir dayanağı yoktur bu. Yasak hayır yasak değil. Kime, hangi yasaya göre verdiklerini bilmiyorum. 81 bin lira veriyorlar. Göre mi veriyorlar? Reklam yasağına aykırı hareket ettiğinden dolayı veriyorlar bunu. Reklam yasağına aykırılıklar veriyorlarsa burada reklam yasağı yok. Reklam yasağını ihlal eden bir davranış yok. Anlatabiliyor muyum? Bu nedenle böyle bir yaptırım kararı alınmasının hukuki dayanağı yok diyebiliriz. İki, buna karşı da dediğim gibi itiraz edebilir bu karara. İtiraz mercii de idare mahkemesidir. Ve dolayısıyla bakalım iş İtiraz edildiğinde itiraz merciği de karar verecek. O KVK onu da ihlal söz konusu. Kişisel verilere korunması hakkındaki mevzuatı da aykırılık değil. O kendi hayatını paylaşıyor ya. Değil mi? Anayasaya göre de zaten böyle bir yetkisi var devletin. Buna ilişkin mevzuat da var. Örneğin bir küçüklere alkollü içecek satılması yasaklanıyor. İkincisi, gece 10'dan itibaren alkol satışı yasaklanmış. O yasağa riayet etmeyen satıcılar, alıcılar hakkında yaptırımlar var kanunda. Eyvallah. Bunların hiçbir tanesi bir şey demiyoruz. Çünkü yani alkol sağlığa zararlıdır. Özellikle gençlerin bu böyle bir alışkanlıktan korunması veya böyle bir alışkanlık edinmemeleri sağlamak devletin ödevidir. Buna da bir şey demiyoruz. Ama bunlar bir sosyal medyada bir kimsenin özel yaşamından bir kesiti paylaşması, değil mi? Olay bu. Yasal, bunun hiçbir şeyi yok yani. Hiçbir mevzuat hükmünün ihlal eden bir yanı yok. Hiçbir şey yok. Tanıtım yapma yok. Şey yok. Böyle bir amaç yok. Yani böyle bir kastı yok adamın, değil mi? Yani şimdi bir video çeker, videoyu yayınlar sosyal medyasında ve onu yayınlarken de orada belli bir alkol içeceğin reklamını yapar. Onun öteki alkol içeceklerden daha kaliteli olduğunu ileri sürebilir. O zaman reklam, tamam. Ama burada o da yok. Yani onu tam bilemeyiz, mahkemeye karar verdi ama ben kendi kişisel düşüncemi söyledim. Doğal olarak bu böyle bir ceza, yani iptal cezaya itiraz edildiğinde bu itirazı kabul edip cezanın kaldırılması gerekir. Yaptırımın kaldırılması gerekir.
1: Radyo Sputnik'e konuşan hukukçu Metin Günday, sinema oyuncusu Yiğit Dören'e verilen cezanın hiçbir yasal dayanağı olmadığını söyledi. Verilen cezanın idare mahkemesine yapılan itiraza iptal edilmesi gerektiğini söyleyen hukukçu Metin Günday, yapılan paylaşımın mevzuattaki hiçbir hükmü ihlal etmediğini belirtti. Sinema oyuncusu Yiğit Dören'e sosyal medya paylaşımlarında bir alkol markasının görülmesi nedeniyle 82.244 lira idari para cezası kesildi. Radyo Sputnik'e konuşan hukukçu Metin Günday, Dören'e kesilen cezayı yorumladı. Günday, kişisel sosyal medya paylaşımlarının reklam kapsamında değerlendirilmesinin hukuki dayanağı bulunmadığını ve cezanın iptal edilmesi gerektiğini söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: Türkiye yaz aylarında peş peşe çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yalnızca 1 Ocak'tan Temmuz ayının sonuna kadar müdahale edilen yangın sayısı yaklaşık 3000'e ulaştı. Peki yaklaşık 24,5 milyon hektarlık orman varlığı mevcut personel sayısıyla korunabilir mi? Yangınlarla mücadelede uçak, helikopter, İHA ve termal kamera gibi teknolojik imkanlar yeterli mi? Öz Orman İş Genel Başkanı Settar Aslan, İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programında orman yangınlarıyla mücadelede yaşanan personel yetersizliğini ve orman teşkilatının üzerindeki ağır iş yükünü anlattı. Aslan, araç ve teknolojik altyapının güçlü olduğunu ancak yangına doğrudan müdahale edecek işçi sayısının yetersiz kaldığını söyledi. Maliye Bakanlığı'na Orman Genel Müdürlüğü'nden ve orman işçisinden tasarruf olmaz çağrısında bulunan Aslan, mevsimlik çalışma sisteminin de değişen iklim koşullarına yanıt veremediğini vurguladı.
2: Son bir hafta içinde 120'ye yakın yangın.
3: 120'ye yakın yangın çıktı. Neden? Bir çalışmanız var mı bu konuda?
2: Şöyle İsmet Bey, biz kamuoyuna yansıyanını görüyoruz.
3: Evet.
2: Ocak ayından Temmuz ayının sonuna kadar yaklaşık Orman Genel Müdürü 3000 yangına müdahale etmiş.
3: 3000 yangın.
2: Evet.
3: Yani Ocak'tan bugüne kadar.
2: Ocak'tan 1 Ocak'tan bugüne kadar 3000 yangına müdahale etmiş. Bu orman yangını, anız yangını, köy yangını, yani Orman Genel Müdürü'nün yükü bir hayli fazla. Depremde orman personeli var, selde orman personeli var, köy yangınında orman personeli var, arazi yangınında orman personeli var, orman yangınlarında orman personeli var.
3: Evet.
2: Dolayısıyla Orman Genel Müdürü'nün yükü haddinden fazla.
3: Evet.
2: Bu yükün biraz dağıtılması, hafifletilmesi gerekiyor. Çünkü şehir yangınları belediyenin işi.
3: Evet.
2: Ama belediyeler maalesef bu konuda duyarsız. Ona da Orman Genel Müdürlüğü giriyor.
3: Yani şimdi, şöyle söylersek mesela diyelim ki Alanya'da çıkan bir, Fethiye'de çıkan bir yan normalde belediyenin mücavir alanında.
2: Alan içerisinde.
3: Ama Orman Genel Müdürlüğü müdahale ediyor.
2: Orman Genel Müdürlüğü müdahale ediyor. Çünkü belediye sorumsuz davranıyor. Onun için ben orman gene yangınlar çıktığı an şehirlerde büyük şehirlerin itfaiye ekiplerinin Orman Genel Müdürlüğü'ne emrine tahsis edilmesini öneriyorum. Çünkü uzman kuruluş Orman Genel Müdürlüğü yangınlarla evet. ilgili. Dolayısıyla o araçları, belediyenin elindeki araçları en verimli kullanılacak, nerede kullanacağını da bilen Orman Genel Müdürlüğü. O nedenle su tankerleri su taşıyacak. Başka araçları dozerlere oraya girecek. Kepçelere yangın mahalline girip yangın şeridi açacak.
3: O zaman sadece itfaiyeler değil, belediyenin tüm araçları.
2: Şey araçları, yani bu yangınla ilgili olan araçlar.
3: Evet.
2: Dozerler, grederler,
3: evet.
2: İtfaiye araçları. Belki ellerinde birkaç tane şehir yangınında kullanılmak üzere itfaiye arabaları bulunması daha doğrudur. Ama diğer ekipmanların Orman Genel Müdürlüğü'nün emrine tahsis edilmelidir diye düşünüyorum. Enerjinizi yangın esnasında mı, yangın öncesine mi harcamanız gerekiyor?
3: Sorun biraz galiba burada. Orada.
2: Orman Genel Müdürlüğü bizim ateş savaşçısı dediğimiz işçiler,
3: evet.
2: yeşil vatanı korumak için canla başla 7/24 çalışıyorlar.
3: Evet.
2: Şimdi Türkiye'nin Orman Genel Müdürlüğü'nün teknolojik olarak altyapısı fevkalade güçlü.
3: Evet.
2: İşte görüyoruz İspanya'da, Fransa'da, Amerika'da haftalarca yanıyor.
3: Evet. evet.
2: Hiçbir tedbir de alamıyorlar yani.
3: Evet.
2: Ama Orman Genel Müdürlüğü son 3 gün içerisinde, bir hafta içerisinde bütün yangınları baskıladı. Neyle baskıladı? İnsan gücüyle baskıladı. Helikopterimiz var. Uçağımız var, aradözlerimiz var, ilk müdahale araçlarımız var. Ancak bunları kullanacak insan sayımız yetersiz.
3: O önemli bir şey.
2: Çok önemli bir şey.
3: Evet.
2: Çünkü orman yangını bir savaş misalidir. Nasıl ki savaşta siz havadan ne kadar bombalarsan bombalayın, piyade girmeden sonuç alamazsınız.
3: Evet.
2: Orman yangınlarında da böyle. Helikopter yukarıdan su atar, uçak su atar, ya tepe yapmış yangını baskılar, hızını keser, yer ekiplerine zaman kazandırır ve yer ekipleri girer, yangını söndürür. Şimdi burada baktığımız zaman yaklaşık 24,5 milyon hektar orman varlığımız var. Ve biz bu orman varlığımızı 22 bin işçiyle korumaya çalışıyoruz. 22 binin de aktif hortumu tutan, tırmığı çeken, şapşapı vuran eleman değil. Bu eleman...
3: Bir kısmı da o büro elemanı.
2: Bürodan daha ziyade destek hizmetleri dediğimiz, evet, aşağı yukarı 1500 falan arazöz var. İki tane şoför koyuyorsun, 3000 oraya gitti.
3: Evet.
2: 2000 küsür ilk müdahale aracı var. İki şoför oraya gidiyorsunuz, 6000 etti. Engellisi var bunun. Eski kümlüsü var. Büro personeli var. Dolayısıyla yaklaşık 13-14 bini destek hizmetleri olarak çalışıyor.
3: Evet.
2: Geriye kalan elinizde 10 bin civarında bir işçi kalıyor. O işçi de tırmığı çekiyor, hortumu tutuyor.
3: Bu da bir de Türkiye'nin tamamı yani.
2: Bu da Türkiye'nin tamamı.
3: Yani şimdi 10 bin kişi falan epey varmış ama Türkiye'nin tamamına Türkiye'nin yazsanız tamamı. Neredeyse ilçe başına tamam. Bir iki kişi düşecek yani.
2: Öyle. Aşağılık kişi başına Türkiye'yi tamamını bölersen 1 milyon hektar düşüyor kişi başına.
3: Evet, evet.
2: Yani bunun korunması mümkün değil. Onun için buradan ben Sayın Maliye Bakanımıza da bütün yayınlarda da sesleniyorum. Orman Genel Müdürlüğü'nden tasarruf olmaz. Çünkü bu yeşil vatan diyoruz.
3: Evet.
2: Yeşil vatanı koruyucularından tasarruf yapamazsınız.
3: Orman işçisinden diyelim isterseniz.
2: Orman
3: daha...
2: işçisinden, evet, tasarruf yapamazsınız. Çünkü eğer sizin 23 milyon hektar ormanınız varsa bunu korumak zorundasınız. Bunu da insan gücüyle koruyorsunuz.
3: İşçi meselesine geçecek olursak, biz bölgelere gittiğimizde gazeteciler olarak yangınları izlerken şöyle manzaralar görüyoruz. Mesela dozerin başında gün soru konuşuyoruz. Ya 3 gündür uyumadan,
2: doğru,
3: çalışmış. Şimdi bundan verim almanız mümkün değil. Ne yapmak lazım?
2: Şimdi burada bir, şu anda Orman Genel Müdürlüğü Maliye Bakanlığı kadro vermediği için taşıma suyla değirmen döndürmeye çalışıyor.
3: Evet.
2: Ne demektir? Ankara'dan Alanya yangınına işçi gönderiyoruz. Bu adam 13-14 saatte kamyonun sırtında gidiyor zaten. Oraya vardığı kadar adamın zaten bir hali kalmıyor.
3: Evet.
2: Dolayısıyla oradaki işçi 7-24 son ateş sönünceye kadar gece gündüz orada çalışıyor. Bu insandan verim alamıyorsunuz. Dikkati dağılıyor. Yorgun bir elemandan verim almanız mümkün değil. Onun için diyoruz ki biz Orman Genel Müdürlüğü'nün emrine bu kadar daha işçi tahsis edin.
3: Evet.
2: Bu işçiler 12-12 çalıştırın. İkili vardiya sistemine geçin.
3: Ya 12 de çok aslında yani 24 ise ikili yani o, çünkü yangın mesai dinlemiyor ki 5 oldu ben bir dakika ben durayım sonra.
2: Demiyor.
3: Evet.
2: Oradaki şey şu, çok dağınık bir coğrafyada yerleştikleri için günlük vardiya değiştirmek çok kolay değil.
3: Evet.
2: Ondan dolayı ben sendikacı olarak diyorum 12-12, 12 saat bir vardiya 15 gün, diğer vardiya 15 gün çalışırsa zinde olarak, dinlenmiş olarak ve de insani olarak.
3: Evet.
2: Bu insanlar dinlendirir. Ateşin vicdanı yok, merhameti yok, acıma duygusu yok, korkusu yok. Sizin üzerinize geliyor. Ve siz bununla savaşıyorsunuz.
3: Evet.
2: Ateşin herkesin görüp kaçtığı bir yerde siz onun üzerine gidiyorsunuz. Bu bir inanmışlığın, bu vatana sevdalı olmanın bir ifade. Başka bir şeyle anlatılamaz bu yani.
3: Evet.
2: Dolayısıyla işçilerimizi dinlendirmeliyiz. Dinlenmek için yeterli işçiye verilmeli. Ve bu ormanları, bu vatanı hep beraber korumalıyız. Ben bütün televizyonlarda şunu diyorum. Ormanlar bizim ortak paydamız. Ormanlar siyaset üstü bir şey.
3: Evet.
2: Artık ormanın ürettiği oksijeni perde çekip ülkemizde tutamıyoruz.
3: Evet.
2: Tutamadığımıza göre o zaman bu ormanlar dünyanın ortak mirası.
3: Evet.
2: Nerede bir yangın varsa oraya koşmak durumundayız. Geçen bir televizyon kanalı sordu Fransa'ya, İspanya'ya. Evet, gönderdik ikişer tane uçak. Niye? Ortak paydamız.
3: Tabii tabii. Çünkü orada yandığı zaman bizi de etkiliyor. Bizde yansa onları da etkiliyor.
2: Dolayısıyla bu ortak paydayı hep beraber savunmamız lazım. Onun için de orman yangınlarından tasarruf olmaz. Tasarruf yapamazsınız.
3: Evet.
2: Tasarrufu başka yerden yapın. Şunu açık açık ifade ediyorum. Orman yangınlarından önceki önleyici tedbirlere harcadığınız parayla orman yangınlarından sonra oranın imarına, ihyasına, ağaçlandırmasına harcadığınız para kat be kat üstündür.
3: Evet.
2: Tasarruf mu ettik şimdi biz?
3: Evet. Yani önceden önlem alsak daha az orman yanacak.
2: Daha az orman yanar.
3: Çok daha ekonomik olacak.
2: Ve daha kısa sürede söndürürüz.
3: Evet, evet.
2: Şimdi Sayın Bakanımız açıklıyor 11 dakikada yangın mahalline ulaşıyoruz. Doğru. Bu bir teknolojidir yani. Şoförü aracından indirmezsin, hazır bekletirsin, 10 dakikaya da düşürürsün. Çözüm o değil. Çözüm oraya vardığınız zaman ne yapıyorsunuz?
3: Evet.
2: Çünkü düz arazide yangın söndürmüyorsunuz. Bazen. Zor şartlarda, girit vadilerde hep söndürüyorsunuz.
3: Araba yani, çıkmıyor, şey
2: araba çıkmıyor. Araba çıkmıyor. Yerine göre 2,5 kilometre, 3 kilometre hortum seriyorsunuz. O dağın tepesine çıkmak için. Allah korusun, orada bir kapaklarına ayağınız kaydı, yüzünüz elinizde kan içinde kalıyor. Evet. Her bir hortum 25 metre. Bir kişi iki götürebilir. Onu ekleyecek, gelecek. Ekleyecek, gelecek. Dolayısıyla 6 artı bizim aracımız 6 artı bir kişi. Bir şoför 6 kişi olması gerekirken 4-5'i bulan öpüp başına koyuyor.
3: Evet.
2: E yok. E şimdi 6 kişinin hortum sermesi başka bir şey. 4 kişinin hortum sermesi başka bir şey.
3: Tabii bunu görünce de insan şöyle, mesela bizim bulunduğumuz bölge hemen sağımıza solumuza bak, her taraf devlet dairesi. Yani eskiden bakanlıklar diye bir yer vardı Ankara'da. Bütün bakanlıklar tabii oradaydı. Şimdi Ankara'nın her tarafı bakanlıklar oldu. Yani demek ki personeli arttırılıyor. Ya yani buraya harcayacağını hiç olmasa ormana harca ki. Yani ya yani buradaki işi bir başkası da yapabilir. Hele şimdi bilgisayar çıktıktan sonra eskiden her şey elle yapılırdı.
2: Tabii.
3: Şimdi daha çok daha pratik
2: yani. Orman
3: ya.
2: Şimdi teknolojiniz var. Uydularınız var. İHA'larınız var. Gözetleme kulelerimiz var. Termal kameralarımız var. Ama bunlar sadece ihbar ediyor.
3: İnsan olmadıktan sonra her şey de aynı şeye geçerli.
2: Her şey aynı şeye geçerli. İnsan unsurunuz yoksa, kas gücünüz yoksa sizin yangınlarla mücadele etme şansınız evet. yok. Bizim ormancılar bir şey söylerler. İlk bir saat içerisinde yangını kontrol altına aldık. Alamazsak o yangın ya karada biter ya denizde biter.
3: Sonuna kadar gider.
2: Sonuna kadar gider. Dolayısıyla bizim önleyici tedbirlerden tasarruf yapmamamız gerekir. Burada evet. Maliye Bakanımız ne olur Orman Genel Müdürlüğü uzman bir kuruluş. Bütün yükü yüklemişsiniz Orman Genel Müdürlüğü'nün üstüne. Deprem oluyor, Orman Genel Müdürlüğü. Gideceğiz tabii, vatan savunması. Sel, orman. Köy yangını, orman. Arazi yangını, orman. Orman yangını, orman. Teşkilat. Neyle yapacak bunlar? E işçiyle yapacak. Siz işçiden tasarruf ediyorsanız, işçi vermiyorsanız o zaman vah tüh demeye devam ediyoruz. Biz orman yangınlarıyla mevsimlik olarak bakamayız. Artık iklim değişti. 12 ay yangınlar devam ediyor. Mesela kış sezonunda yangın Karadeniz'de çıkar. Lodos eser, Karadeniz'deki bütün şeyi kurutur ve yıldırım düştüğü zaman yangın orada çıkar. Antalya'da yine kış sezonlarında yangın çıkar, yıldırım yangınları çıkar.
3: Evet.
2: Dolayısıyla 12 ay siz teyakkuzda olmak zorundasınız. 6 ay çalıştırdım, geçici işçiyle, mevsimlik işçiyle yangını söndüremezsiniz. Çünkü adamın aidiyet duygusu yok.
3: Evet. Ya bu mevsimlik işçi olayı da, yani orman yangınlarında mevsimlik işçiyi de artık kaldırmak gerekiyor herhalde.
2: Kesinlikle kaldırmak gerekiyor. Şu anda bu dönem bir 5000 kişi vardı mevsimlik, 6 ay sonra çıkış verilecek. Sağ olsun Sayın Bakanımızla görüştük. Onun yetkisinde, çünkü uzattı 12 ay çalışıyorlar ve doğru yaptı, iyi yaptı yani. Evet. Çünkü siz geçici mevsimlik işçiyle işi, geçici mevsimlik işçi olur mu? Olur. Nerede olur? İşin mevsimlik olduğu yerde olur.
3: Evet.
2: Sizin işiniz 12 ay devam ediyor. İşinizi yürütecek işçi geçici.
3: Yani
2: böyle bir şey olması mümkün değil. O nedenle hükümetin bu konuyu, yani yeşil vatanın korunmasıyla, nasıl ki bizim mavi vatanımız var, gök vatanımız var, yeşil vatanımız var. Yeşil vatanın korunmasını, geliştirilmesini bilim adamları, Orman Genel Müdürlüğü, işçi sendikaları bir masaya yatırıp nasıl bu işi yürütmemiz gerektiğini bir masa üzerinde tartışmak gerekiyor. Yeni bir bakış açısı getirmek gerekiyor. Şimdi bakıyorsunuz valiler ormanlara girişleri yasaklıyorlar. Doğru da yapıyorlar. Bizim de onlardan önce çağrılarımız var. Ya bir de bunun sivil toplum ayağı var. Onları da bir dinleyin. Sonuçta siz masada karar alıyorsunuz ama biz sahadayız.
3: Yani sendikaları dinlemeleri lazım. Orman köylüsünü dinlemeleri lazım.
2: Çünkü yani, orman köylüsünü köyünde mutlu edecek şartları hazırlamanız lazım.
3: Oraya geçmeden şu yangınlardaki insan unsurunu girmiştiniz konuya. Onu biraz açar mısınız? Yani nedir bu insan unsuru yangınlardaki rolü ne? Yangının çıkışı. %92 mi dediniz?
2: 96'sı orman genelinin istatistiklerine göre %96'sı insan kaynaklı. Vatan hep beraber sahip çıkmak durumundayız. Bununla ilgili toplumu bilinçlendirmek durumundayız. Bunun için bütün televizyon basın toplantılarımda onu söylüyorum. Ormanı korumak sadece bizim görevimiz değil. Sizin de göreviniz. Ortak paydamız bu. Ben söyleyeceğim, siz de yayacaksınız. Toplumu bilinçlendireceğiz.
3: Evet.
2: %90'a yakını ormana yakın yerlerde çıkıyor. Ormana yakın bir alanda yakıyor. Piknik yapıyor. Başka andız, bir şey yapıyor. Evet. Andız yakıyor derken kuvvetli bir rüzgar gelince de
3: yukarı doğru gidiyor.
2: Yukarı doğru götürüyor. Kontrol edemiyor. Çünkü bilhassa bu sene yağışların uzun olması, fazla olması nedeniyle ormanın içindeki otlar diz boyu oldu.
3: Evet.
2: Şimdi bunlar kurudu.
3: Evet, evet.
2: Dolayısıyla barut gibi oldu. Bir de kuvvetli rüzgar geliyorsa alıp götürüyor.
3: Evet.
2: Engellemeniz mümkün değil. İşte geçen bir biçer döverin tamirini yaparken kaynak makinesinden kaçan yangın İzmir yangını.
3: Evet, evet.
2: Ya kardeşim aracı da tamir et de orada tedbirini al. Yangın söndürme aleti koy. Su hazırla. Bilmem bir şey yap, bir şey yap yani. Bu kadar insan sorumsuz olur mu? Baktığımız zaman genelinde felaket böyle çıkıyor. Yani bir de caydı cezalar, orman genel müdürlüğüne af yok. Ceza orman cezalarında ama bunu biraz daha kamuoyuna aydınlatılmalı. Sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımız Ağustos ve Eylül ayları riskli geçecek orman yangınlarıyla ilgili bir uyarıda bulundu. Muhtemelen devletin bütün bilgileri orada var, böyle bir uyarı yaptı. Ve Adalet Bakanı bu konuda ilgili gerekli araştırmanın yapılacağını ve araştırmaların derinlemesine devam ettiğini açıkladı. Bu iyi bir açıklama, doğru bir açıklama, zamanında bir açıklama. Ama bir de bu cezalar hızlıca yapılmalı, yürümeli mahkemeler ve sonuçları kamuoyuna yansımalı.
3: Evet. Ya mesela bir yasa çıkarılıp orman suçlarındaki mahkemelerin karar verme süresi diyelim ki 3 ayda sonuçlandırılacak gibi.
2: Hızlandırılmış mahkeme
3: esasına öncelik alacaklar.
2: Öncelik alacak
3: yani kor. Onları yapmak lazım.
2: Ancak yani orman yangınına sebep olan şahısların sadece ormanı yakmaktan dolayı ceza almamaları, ona ormanı yakmakla verdiği zararları da yüklemek gerekiyor. Ekolojik dengeyi bozuyorsunuz. Yaban hayatı ortadan kaldırıyorsunuz. Meskenleri yakıyorsunuz. Ve müteselsilen sorumluluk var. O sorumlulukların bedelleri de tahsil edebilirsiniz, edemezsiniz.
3: Yükle.
2: Yükle. Kamuoyuna da bunu açıklayın ki kamuoyu burada daha dikkatli davransın.
3: Evet, evet.
2: Onun için diyorum ki ceza vermek yetmiyor. Cezanın sonuçlarını şu unsurları da ekleyerek cezayı kamuoyuna yansıtalım diye talebim var. Sanırım Adalet Bakanı da bu konuda daha duyarlı olduğunu beyanlarından görüyoruz. Evet. İnşallah bunları da öncelikli hızlandırılmış yargılama sistemi içerisinde hayata geçirilir.
3: Sayın dinleyiciler, bu anız yakma meselesi yani ben bildim bileli kanayan bir yara. Oysa bilim adamları da uyarıyor. Diyorlar ki anızları yakmayın. Anızları yaktığınız zaman o topraktaki faydalı böcekleri, her şeyi öldürüyorsunuz ve tarım açısından da sağlıklı değil. Yani o toprağın verimi açısından da sağlıklı değil. Çünkü oradaki o doğanın bir dengesi var. O böceklerin hepsinin bir görevi var. Tamam, bazen zarar da veriyorlar belki bitkiye ama bunların içerisinde çok faydalı işler yapanlar da var. Yani hepsini birden öldürürseniz o topraktan aldığınız verim de düşüyor. O nedenle çok dikkatli olmak
2: çünkü
3: gerekiyor.
2: Toprağı yakıyorsunuz orada.
3: Evet, yakıyorsunuz.
2: Kavuruyorsunuz yani. Orada ne verim bekliyorsunuz?
3: Mineralleri öldürüyorsunuz.
2: Tabii her şeyi öldürüyorsunuz. Çünkü orman demek su demek. Orman demek arıcılık demek. Orman demek erozyonu önleme demektir. Orman demek barajları korumak demektir. Devlet trilyonlarca para harcıyor, baraj yapıyor. Eğer siz orada erozyonu önleyemezseniz yağmur sularıyla o barajı bir müddet sonra balçık haline geliyor.
3: Evet, evet.
2: Dolayısıyla diyoruz ki ormanla bu yeşil vatanın koruyucularından önleyici tedbirleri hızlandıralım. Evet. Buradan tasarruf olmaz.
3: Evet, en önemli konulardan birisi. Peki eskiden bir kavram vardı, orman köylüsü diye. Hatta zaman zaman ormanları köylüye zimmetleme de gündeme geldi. Yani gerçekten de köylü orman, ben gördüğüm her yerde köylü ormanına sahip çıkar. Ben Torosları biliyorum daha çok. Yani o köylüler ormanda birisi yanlış bir iş yaptı mı muhtar müdahale eder, köylü müdahale eder. Yani böyle bir hava vardı. Ama mesela ormanın gelirinden de köylülere de ufak tefek paylar da vermek lazım. Şimdi onu yapmazsanız da olmaz. Ya bu konuda ne düşünüyorsunuz?
2: Şimdi şöyle, orman köylüsü o kadar önemli ki İsmet Bey. Orada bir yangın çıksa biz varıncaya kadar orman köylüsü tedbirini alıyor.
3: Evet. Bir de bilir yani köylü bilir. Hayatın bir parçası.
2: O köye yabancı biri gelse o köylü tanır. Hemşerim ne geziyorsun burada, bir yere mi geldin?
3: Sabotajları önlerler. Geçmişte yaşandı bunlar.
2: Tabii. Evet. Hemşerim ne geziyorsun burada, sen kimsin, kime geldin, ne arıyorsun diye şüpheli gördüğünü jandarmaya hemen bildirir orman köylüsü. Ama orman köylüsü kalmadı.
3: İşte sorun orada zaten.
2: Sorun burada.
3: Herkesi diyoruz şehirlere burada, götürtürseniz.
2: Tabii. Burada diyoruz ki devlet oraya okul yapmış, boş. Sağlık ocağı yapmış, boş. Karakol yapmış, bir şey yok. Eve bakıyorsan evle virane olmuş. Şimdi bu köylüyü köyünde tutacak ekonomik şartları hazırlamamız lazım. Ağaç sektörü mü geliştireceğiz? Ne yapacaksak? Devletin geçmişte mesela 70'li yıllarda rahmetlik, ikisi de rahmetlik oldu, Ecevit ve Erbakan Hoca'nın durumunda köy kalkınmasıyla ilgili takım tezgahları falan geliştirilmişti.
3: Tabii tabii tabii.
2: Besicilik geliştirilmişti, hayvancılık geliştirilmişti.
3: Köy kalkınma kooperatiflerine teşvikler verildi. Evet,
2: şimdi bunların hepsi ortadan kalktı.
3: Evet.
2: Şimdi doğuda gidin, et, balık ve yemin dışında devletin bir yatırımı yok. Bunlar o dönem kurulmuştu. Köylüyü köyünde tutmanın aracı olarak kullanılmıştı ama bir müddet sonra bunlar sahip çıkılmazsa gidiyor yani. Dolayısıyla köye dönüşü teşvik etmeliyiz. Hayvancılığı geliştirdi. Şimdi bizim ormanlarda hayvan sokamıyorsun. Keçiyi sokamıyorsun. Halbuki keçi seçici bir hayvan. Her otu yemez. Orman dibindeki otları basar, ezer, büyütmez ve yangın geldiği zaman dibinden yanar gider.
3: Evet evet. O son derece önemli. Şimdi galiba geçen de bir haber okudum. Batı'da bu keçi formülü işliyormuş. Keçileri yeniden ormana sokalım. Tamam.
2: Bir haber vardı öyle, evet.
3: En taze filizleri yer keçiler yani.
2: Hayır, oraya sokma. Ama diğer tarafına sok.
3: Evet yani.
2: Şimdi orada o şeyim şu. Çamın bir özelliği var. Çamın ucunu yersen büyümüyor.
3: Evet evet.
2: Öyle bir özelliği var çam ağacının.
3: Ama keçi de çam yemez.
2: Onu bilmiyorum. Fakat ama ormanın içine gir. Köylü orada hayvancılık yapsın, beslesin, büyütsün, gelir elde etsin. Aile besiciliğini geliştir.
3: Hayır canım, bir de pay da ver gerekirse ormanın gelirlerinden pay da ver.
2: Pay da ver. Genellikle orman köylülerine yaptırıyorlar ama köyde yapacak adam kalmayınca.
3: Dışarıdan adam gidiyor.
2: Dışarıdan adam gidiyor yani, onun için. Yani orman fevkalade önemli. Buna hep beraber sahip çıkmamız gerekiyor. Ben bulunduğum yerden, siz bulunduğunuz yerden devletin de ilgili birimlerine bu konuyu aktarmaya hep beraber çalışacağız. Evet. Yani Orman Genel Müdürlüğü, ya kardeşim Sağlık Bakanı'na veriyorsun, oraya veriyorsun, buraya veriyorsun, 40 bin 50 bin insan veriyorsunuz. Ya burada aynı zamanda istihdam diyorsun, istihdam var burada.
3: Tabii canım, bir de bunu yaptığınız zaman beraberinde bunların yerleşik düzeni de, yani diyelim ki köylerde insanı tutmanın da bir yöntemi.
2: Köyde insanı tutmanın yöntemi.
3: Evet.
2: Adamı teşvik et, teşvik ver, hayvancılığı geliştir, ahır yap gerekirse sen, veteriner gönder, devletsin yani.
3: Evet.
2: Denetle.
3: Ama şimdi siz şunu yaparsanız, efendim işte çocuk az, öğret okulu kapatıyorum, öğretmene taşımalı eğitime geçiyorum. Ya kardeşim, olabilir, az olabilir. Bunun artı ve eksilerine bakacaksınız. Sadece bir okuldaki öğretmen değil ki. Ya ben öğretmen okulu mezunuyum. İlkokul öğretmenliği yaptım bir dönem. O dönemde bir sınıf, şeyde beş sınıfı bir öğretmen okuturdu.
2: Öyleydi bizim okuduğumuz dönemde. Biz sıranın birisi üçüncü sınıftı. Birinci, ikinci sınıf, evet. Biri birinci sınıfta olur.
3: Yani onu sağla ki, yani o okul açık olmazsa, şimdi siz velisiniz. Çocuğunuzu bir iki saatlik yola gönderiyorsunuz. Sabah servis alıyor. Yolda kaza yapar diye endişe duyuyorsunuz. Bilmem geç geliyor endişe duyuyorsunuz. Araba bozuluyor yolda endişe duyuyorsunuz. Ne yapıyorsunuz çareyi? Okula yakın bir yere göçmekte, evet. Şehre göçmekte buluyorsunuz.
2: Onu yapacağınız
3: yani o. Biz yaptık bunları biz yani şimdi yöneticiler olarak.
2: Başka bir yara daha var yani. İsmet Bey.
3: Şimdi Toros'ta da 30 kilometre dağda, şimdi diyelim ki Antalya, dağda ev yapacak. Yani köylü oraya bir kişi olmasa 6 ay orada yaşamak istiyor. Ev yapacak, Ya gidiyorsun şehirden, belediyeden ruhsat alıyorsun, bil memnuatı, planı olan.
2: Orman mı, belediye mi?
3: Hayır, yani onu yapan adam o kadar meşgaleyi görünce yapmıyor zaten. Yani kolaylaştır, her şeyi zor, köyde kalmayı zorlaştıracak ne varsa yapıyoruz.
2: Maalesef.
3: Yani böyle bir sıkıntı
2: böyle var. Böyle bir sıkıntımız var. Bu sıkıntıyı hep beraber aşacağız diye ümit ediyoruz yani.
3: Vallahi.
2: Başka da şansımız yok.
3: Yok yani başka. Şimdi köye dönüş projeleri falan filan. Hani aa demiş ya, biz bu şeyi niye yedik diye.
2: Yani şimdi Mardin'le.
3: Niye bu insanları oradan kopardık, şehre taşıdık, şimdi geriye döndürmeyle uğraşıyoruz? O köylüyü orada tutmak için ormandan, ormanı orta gideceksiniz.
2: Tabii ya, o bölgede mezar kazacak da şehir yok ya.
3: Evet, ormanı, orman oranın geçimini oradan sağlayacak. Tabii. Ve ormanı koruyacak.
2: Aynen öyle ya.
3: Evet. Yani umarız bundan sonra faydalı o olur. Yangınları yaşamayız. Önleyici önlemlere ağırlık veririz. Ve
2: kesinlikle önleyicilere tedbir vermediğimiz sürece yapacağımız bir şey yok. Daha vah tüh ciğerlerimiz yanıyor demeye devam ederiz.
3: Evet.
2: Buna hiçbirimizin hakkı olmadığı kanaatindeyim.
3: Evet. Yani gelecek kuşaklara sorumluluğumuz var.
2: Kesinlikle. Onun için yani acilen zinde işçiye ihtiyaç var.
3: Evet.
2: Onun için de acilen ikili vardiyaya geçmeli. Yani çok bir şey de değil ya, bu kadar işçi de yangına gidecek 13-14 bin işçi yani ilave.
3: Biraz başka şeyden, makam araçlarından, şundan bundan tasarruf edelim ya.
2: Tabii canım.
3: Çakarlı arabalardan tasarruf edelim ya. Ne var sanki?
2: Yangın sonrası kat be kat fazlasını harcıyorsun.
3: Evet.
2: Orayı görmüyor.
3: Evet.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olan Öz Orman İş Genel Başkanı Settar Aslan, orman yangınlarıyla mücadelenin yalnızca uçak, helikopter ve teknolojik gözetleme sistemleriyle yürütülemeyeceğine dikkat çekti. Bu araçların yangını tespit ettiğini veya alevlerin hızını kestiğini belirten Aslan, yangının tamamen

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu akşamlar. Saat 17. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Cevdet Yılmaz'dan Mısır'ın Mekke Anlaşması'na katılımına yeşil ışık. Yeni Parti Manisa İl Başkanı İhsan Özalper tutuklandı. Küresel gıda fiyatları son 3 yılın zirvesine tırmandı. Ayrıntılar bültenimizde. Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturmak amacıyla hazırlanan çerçeve yasa teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda 17 saat süren görüşmelerin ardından kabul edildi. Komisyondan geçen teklifin 10 Ağustos Pazartesi günü Meclis Genel Kurulu'nda ele alınması bekleniyor. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ardından gözler anlaşmanın genişleyip genişlemeyeceğine çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Mısır'ın yeni savunma yapılanmasına katılma ihtimaline ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.
2: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan bölgemizin 3 önemli ülkesi arasında çok önemli bir anlaşma imzalandı. Nereden gelirse gelsin oluşabilecek risklere karşı caydırıcı bir mekanizma ve esas itibarıyla bölgesel barışı ve istikrarı katkı vermek üzere oluşturulmuş bir mekanizma. Genişlemeye açık bir yapı ama genişlemenin seyrini bu 3 ülkenin ortak tutumu belirleyecek ve neden olmasın, tabii ki Mısır çok değerli bir ülke, çok önemli bir güç. Askeri olarak da, coğrafi olarak da, nüfus itibarıyla da önümüzdeki süreçlerde yeni katılımlar da olabilir bu yapıya.
1: Yeni Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi, Bakırlıoğlu İl Başkanı İhsan Özalper'in tutuklandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Özalper, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çıkar amaçlı suç örgütü ve rüşvet soruşturması kapsamında 5 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı.
3: Ekonomi.
1: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2026'nın ilk 6 ayında esnaf ve sanatkarlara 74,8 milyar liraya aşan tutarda finansman sağlandığını açıkladı. Hazine destekli krediler kapsamında 98.678 kullandırım gerçekleştirildi. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, küresel gıda fiyatlarının Temmuz ayında 131,1 puana yükselerek Ocak 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını açıkladı. Artışta şiddetli iklim koşullarının yanı sıra Körfez ve Karadeniz bölgesinde artan gerilim ve çatışmaların etkili olduğu kaydedildi. ABD Başkanı Trump, madencilik sektöründeki projelere toplam 3 milyar dolar değerinde yatırım yapılacağını açıkladı. Trump, yatırımcıların binlerce kişiye istihdam sağlayacağını ve ABD'nin kritik minerallerde daha bağımsız hale gelmesine de katkı sunacağını dile getirdi. Çin Merkez Bankası Temmuz ayında rezervlerine yaklaşık 20 ton altın daha ekleyerek üst üste 5. ayda da alımlarını sürdürdü. Son 22 ayın en güçlü aylık alımına imza atan bankanın toplam altın rezervi 76,8 milyon onsa ulaşırken rezervlerin toplam değeri ise 306,35 milyar doları aştı.
3: Spor.
1: Forvet transferi yapmak isteyen Fenerbahçe vitesi yükseltti. Lukaku, Monaco ve MLS'den gelen teklifleri reddederek dün akşam itibarıyla Fenerbahçe'nin 2 yıllık sözleşmesine yeşil ışık yakmış durumda. Kulüp Napoli'ye yaklaşık 6 milyon euro civarında bir bonservis ücreti ödeyerek bu transferi tamamlamayı hedefliyor. Görüşmeler devam ediyor. Trabzonspor 2026-2027 sezonu kombine satışlarında 18 bin sayıya ulaşıldığını ve kulüp tarihinin tüm zamanlardaki en yüksek kombine satış rekorunun kırıldığını açıkladı. Başkan Ertuğrul Doğan ise 25 bin kombine satış adedine ulaştıklarında Muhammed Salah'ın maliyetinin çıkacağını belirtti. Trabzonspor Darwin Nunez transferini tamamlama kararı aldı. Uruguaylı yıldızın hafta içinde özel uçakla Türkiye'ye getirilmesi bekleniyor. Transferin son detaylarını görüşmek üzere Trabzonsporlu yöneticilerinde El Hilal yönetimiyle görüşmek için Suudi Arabistan'a gitmesi bekleniyor. Galatasaray yeni sezon çalışmaları kapsamında son hazırlık maçında bu akşam İspanya ekibi Villarreal ile karşı karşıya gelecek. Mücadele Türkiye saatiyle 21'de başlayacak. Galatasaray Kulübü altyapısından yetişen ve 2023 yılında ayrılan sol bek Umut Erdem'i transfer etti. UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. öneleme turu 5. turnuva finalinde Fenerbahçe ev sahibi Belçika temsilcisi Luven'le karşılaşacak. Maç saat 21'de. Haberleri aktardık. Saat başında burada olacağız.
3: Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında.
4: Yayında.
3: Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
5: Bunu biliyor muydunuz? Uzay kıyafeti olmayan bir insan uzayda ancak 15 saniye hayatta kalabilir. Uzayda vakum ortamı, yüksek enerjili radyasyon, oksijensiz ortam, çok düşük ve çok yüksek sıcaklıklar gibi farklı zorlayıcı koşullar olsa da bu durumun temel nedeni boğulma. Çünkü vakum ortamında akciğerlerdeki hava hemen dışarı verilmezse aniden genişleyerek akciğerlerin hasar görmesine neden olur. Ayrıca vakum ortamında oksijen kan dolaşımında dışarı yayılır ve beyne oksijen ulaşmadığı için 15 saniye içinde bilinç kaybı ortaya çıkar ve ardından beyin ölümü gerçekleşir. Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: ABD Başkanı Donald Trump, doğumla vatandaşlık hakkına yönelik kısıtlamaların daha da genişletilmesini öngören iki başkanlık kararnamesine imza attı. Trump, Oval Ofis'te düzenlenen imza töreninde ülkede doğan kişilerin ABD Anayasası'nın 14. ek maddesiyle güvence altına alınan hak uyarınca doğrudan vatandaşlık kazanmasına karşı bir kez daha adım attı. Doğumla vatandaşlık hakkı bulunmayan kişi kategorilerini genişleten kararnameyi imza atan Trump, ayrıca çocuğunun vatandaşlık kazanması için geçici vizeyle ABD'ye gelenleri kapsayan doğum turizmi uygulamasını yasaklamak üzere bir başka kararnameyi daha imzaladı. Trump, imzadan önce doğumla vatandaşlık hakkına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu kölelerin bebekleri içindi ve şimdi neler oluyor? İnsanlar bu alanda işletmeler kuruyor. Olması gereken bu değildi." ifadelerini kullandı. ABD Yüksek Mahkemesi'nin doğumla vatandaşlık hakkına ilişkin son kararlarını da çok talihsiz diyerek eleştiren Trump, "Çok adaletsiz olduğu için düzenlemeler yapıyoruz." diye konuştu. Yüksek Mahkeme, Haziran'da Trump'ın sınırlamaya çalıştığı doğumla vatandaşlık hakkının anayasayla korunduğu gerekçesiyle mevcut uygulamanın devamı yönünde karar vermişti. Trump'ın ikinci başkanlık döneminin ilk gününde yayımladığı başkanlık kararnamesi, ülkeye yasa dışı yollarla giren veya geçici vizelerle yasal olarak burada yaşayan ve çalışan ebeveynlerin ABD'de doğan bebeklerinin vatandaşlık almasını engellemeyi amaçlıyordu. ABD Başkanı Donald Trump, doğumla vatandaşlık hakkını sınırlandırmayı hedefleyen iki yeni başkanlık kararnamesine imza attı. Kararnamelerle vatandaşlık hakkı bulunmayan kişi kategorileri genişletilirken, yalnızca çocuğuna ABD vatandaşlığı kazandırmak amacıyla ülkeye gelinen doğum turizmi uygulamasının da yasaklanması öngörülüyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer, İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programında Türkiye'de tarımın kronikleşen sorunlarını ve mevsimlik tarım işçilerinin çalışma koşullarını anlattı. Mevsimlik tarım işçilerinin yaklaşık %90'ının sigortasız çalıştığını belirten ve sosyal yardım sisteminin de kayıt dışılığı teşvik ettiğini savunan Gürer, çadırlarda temiz su ve sağlıklı altyapıdan yoksun yaşayan ailelerin çocuklarının da küçük yaşlardan itibaren çalışmak zorunda kaldığını bildirdi. Çiftçinin giderek ağırlaşan borç yüküne de dikkat çeken Gürer, tarım kesiminin bankalara olan borcunun 1 trilyon 459 milyar liraya ulaştığını, 5 bin tarım arazisine ise icra geldiğini söyledi. Pestisit kullanımından hayvancılıkta ithalata bağımlılığa kadar pek çok başlıkta değerlendirmelerde bulunan CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarım ve hayvancılık politikalarının bütüncül bir anlayışla yeniden ele alınması gerektiği görüşünde.
2: Farklı illerde farklı ürünler yetiştiği için bu tarım işçiliği de devam ediyor. Evet. Tarım işçiliğinin devam etmesinde eğer tarım işçileri, o emekçiler olmasa ürünün ekiminden hasatına kadar geçen sürede makinalaşma olsa da farklı alanlarda insan emeğinin gerektirmesi nedeniyle üretim gerçekleşmeme noktasına gelebilir. Onun için de önemli ölçüde Güneydoğu illerinde her yıl binlerce insan göç ediyor. Gerçi tarımda çalışan sayısı 2017'de 5 milyon 400 bin civarındayken şu anda 4 milyon 560 binlere gerilemiş bulunuyor. Bunun gerilemiş olması tarım kesiminde makinalaşmanın rolü olduğu kadar oradaki sağlanan faydanın düşmesinin yanında tarım işçisi olarak farklı bölgelere göçle gelenlerin o bölgelerde bir kısmının kalması. Yani sanayileşmeyle büyük kentlerde ortaya çıkan tarımsal alan daralmasının yarattığı tarım işçisine ihtiyacı bu göçle gelenlerin bir kısmı oralarda kalarak kalıcı halede dönüştüğünü bu verilerde gösteriyor. Şimdi tarım kesiminin her birisinin sorunu var. Çiftçinin var, üreticinin var, hayvancılık yapanın var. Bunların sorunlarının yanında bir de bunlarla birlikte üretimin içinde olan, üretimi sonuçlandıran kesimlerin sorunları var. Banyo şartları neredeyse yok gibi. O kadar zor koşullarda. Çadırlar derme çatma. Elektrik bazısında var, bazısında yok. Su sorunu var, temiz suya erişimi. Bunun yanında çocukları yalın ayak, çamurda, çaplakta, toprakta oynuyorlar. Oralarda yaşamdan sürdürmeye çalışıyorlar. Çocuk işçiliği de bunlar üzerinden giderek yaygınlaşıyor. Bütünüyle baktığımız zaman hijyen olmayan koşullarda sorunlu bir yaşam sürüyor. Bu yaşamın ortadan kaldırılması, onlara daha iyi koşullarda yaşam şartlarının yaratılması gerekiyor. Yemek yediği kapları görseniz, onların konakladığı alanlardaki çadırın içini görseniz ya da onların tuvaletlerine gidip hijyen olmanın ötesinde kanalizasyonda bulunmadığı için ortaya çıkan tabloyu görseniz vicdansızlar. Biz de dedik ki bunu bir meclis araştırmasıyla ele alalım. Milletvekili olarak Türkiye'nin önemli üretim alanlarına gidelim. Oralarda bu insanlarla görüşelim. Sorunlarını dinleyelim. Çoğu güvencesiz, kayıt dışı. Çoğunun nüfus kağıdı sonrasından çıkan insan bunlar. Çünkü orada doğum yaptığı zaman gidip de nüfusa kaydolma şansı dahi yok. Orada anne yaptıktan sonra bu çocuğu bırakıp tarlada çalışmaya tekrar mecbur oluyor. Ve sigortalı sayısı da giderek düşüyor. Hatta şunu söyleyebilirim. Yok sayılacak kadar sınırlı. Araçlarına bakıyorsunuz.
3: Bu mevsimlik işçilerin sigortası yok değil mi?
2: %90'ının yok. Çünkü evet. Bunlar geçici çalıştıkları için bir de devletten sosyal yardım da aldıklarında sigortalarını olur mu yardım kesiliyor. Evet. Oysa işçi düşük. Devletin, sosyal devletin sen sigortalı ol. Hatta ben sen sigortanı da karşılayayım. Ayrıca ihtiyacını karşılayamıyorsan sosyal devlet gereği yardım vereyim demesi lazım. Onu yapmıyor. Eğer sen sigortalıysan diyor senin yardımını keserim. O zaman oradan gelecek yardıma muhtaç. Döndüğü zaman kömür alacak. O döndüğü zaman işte erzak yardımı alacak. O yardımlar kesilirse çünkü sürekliliği olan bir iş değil bu da. 6 ay çalışıyor, 6 ay sonra işsiz kalıyor. Onun için de gelir gider dengeleri sürekli olarak aleyhlerinde. Bugün işçilik
3: zaten ücret... Ömer Bey yani o memleketine köye dönse bile yani o eş zaten eşyasıyla, çocuğuyla falan otobüs parasını bile yani bu devirde göç masraflarını bile karşılayamaz yani neredeyse.
2: Bunlar azaldı ama bunlar traktörle, kamyonla taşınan insanlar bir de. Biliyorsunuz evet. İş cinayetleri de bu konuda oluyor. Trafik kazaları sonraki evet, yaşamlarda. Evet. Yani bütün olanakları bizim yaşadığımız bir düzenli hayatta örtüşmeyecek kadar sorunlu bir kesim. Bu hayatları iyi kılmak, yaşanabilir ortamları yaratmak iktidarın öncelikli görevi olmalı. Ve onunla ilgili de düzenlemeleri sağlamalı. Muhalefetin görevi gördüğü eksiklikleri, yanlışlıkları iktidara aktarmak, söylemek. Bununla ilgili bir meclis araştırmasına gerek duymuyorlar. Oysa duysalar lehte olacak. Bu kesimlerin, özellikle mağdur kesimlerin sorunlarına siyasilerin daha fazla yoğunlaşması gerekiyor. Siyasinin kavga etmesi bu ülkeye faydalı bir olgu değil. Siyasinin verdiklerinin bir iktidar tarafından da değerlendirilmesi faydalı bir olay. Yalnızca bizim dediğimiz doğru olur. Biz bundan oy alalım. Oy mantığıyla baktığınız her olayda mutlaka problemler artar, sorunlar katlar. Ülkenin hayrına olmaz. Oy yerine doğru iş yapayım, doğru işe insanlar destek versin. Bunu da benimsesin. Biz bu yolla gelişelim noktasında olmalıyız. Yani dünya nereye gidiyor, biz nereye gidiyoruz? Böyle baktığınız zaman hala tarım işçilerinin sorununu çözememiş. Bu emek, mevsimlik tarım işçileriyle ilgili problemleri yaşanan bir ülke olmak nazik bir şey. Biri gelse orada bir belgesel çekse, bunu da götürse Türkiye'de tarım işçileri, mevsimlik tarım işçileri durum bu dese, sanır ki dünya Türkiye'de böyle bir yaşam var. Yalnız orada kaldı o yaşam. Yani bugün artık evinde banyosu olmayan, evinde su olmayan, evinde sosyal olanakları, televizyon, internet olmayan sınırlı insan var. Ama bunlar çadırda yaşıyor. Çadırda yaşadıkları gibi yani içinde bulundukları koşullarda karınlarını zor doyuruyorlar, gelirleri düşük, ihtiyaçları karşılanmıyor. Böyle de insanların varlığı tabii düşündürücü. Ha diyebilirsiniz, Türkiye'de 50 milyon insan artık yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Emekli, asgari ücretli geçim yapmakta zorlanıyor. Bunların hepsi de bu ülkenin şu anki gerçeği. Ama bunların dışında yaşam koşullarıyla içinde bulundukları durumla daha zorda olan bir kesim var. Biz onları da gündeme getirdik ve tarım işçilerinin, mevsimlik tarım işçilerinin sorunları çözülebilir bir sorun. Çünkü şunu da söyleyeyim, bunların göçle geldikleri bölgelerde ürünlerin ne zaman olacağı, ne kadar konaklayacağı, ihtiyaçların ne olduğu biliniyor. Önlem alınır, ona göre düzenleme yapılır.
3: Evet.
2: Bir tane sayıda buna ekleyeyim. Bir de şöyle bir şey var. Bunların ihtiyacı neyse o yapılmalı. Bakın bazı bölgelere gidiyoruz. Orada yapılmış bunlara bir oda, bir tuvalet, bir de beton. Ama oradaki ihtiyacı karşılayacak bir düzenleme değil. Eğer bir çalışma yapılıyorsa oturup Ankara'dan bunları koordine etmek yerine bu insanların bulunacağı yerdeki yaşam alanlarını doğru kurgulayıp nereye nasıl ulaşacaklarını da sağlayıp onların bugünkü bulundukları durumu iyileştirecek bir yapılanma ve düzenlemeye ihtiyaç var. Yoksa ezberden ben TOKİ göndereyim 100 tane konut yok gitsin burada konaklasınlarla olmuyor. Çünkü Anadolu'da sel nedeniyle bazı bölgelerde yapılar yapılmıştı geçmişte. Ahır yapmayı unutmuşlar. Hayvancılık yapan yerde ev var, ahır yok. Adam derme çatma ahır yapmaya kalkıyor. Yani önceden planlamayı, öngörüyü doğru yaparsanız her alanda sıkıntı yaşarsınız.
3: Ömer Bey, şimdi burada sıkıntı millete şöyle geliyor. İşte mevsimlik işleri ya işte geliyorlar biraz çalışıp gidiyorlar. Yani sorun o değil. Sorun bambaşka ve Türkiye için son derece önemli bir şey. O insanlar olmasa bakın tarlada patates sökülemiyor. Evet. Toprak altında kalıyor. Soğan orada kalıyor. Siz de belirttiniz ürün dalda kalıyor. Ya bunlar, elmayı toplayamıyorsunuz. Ben nereye gidersem gideyim. Serde köylülük de var. İşte hemen gidip bakıyoruz ne var ne yok nedir sıkıntılar diye sorduğumuzda ilk gündeme gelen konulardan birisi tarımda istihdam sorunu. Yani işçi bulamamak diye bir şey var. Bu şundan kaynaklanmıyor. Efendim Türkiye'de herkes rahat da işte burada bir şey yani burada da adam bulunamıyor. Ondan kaynaklanmıyor. Yani ne yazık ki gerek eğitim sistemi işte insanların her ile bir üniversite şusu busu meslek eğitiminin işte ihmal edilmesi bir sürü nedeni var. Yani işsiz de çok ama tarım sektöründe işçi bulmak sorunu da yoğun. Hatta
2: ziraat mühendisi işsiz, gıda mühendisi işsiz, evet. Veteriner işsiz. Hazine arazileri boş duruyor. Bu işte ilgili olmayanlar gidip o araziler veriliyor. Bir kısmı da organize enerji santrallerine madene açılıyor. Bunun yanında doğru bir planlama olsa, bu insanlar üretim içinde olsa, bilgiyle, evet, bilimsellikle buluşan bir tarım altyapısı yaratılsa ve bunun üzerinde çalışan emekçilerin de sorunları çözüm bulsa, tarımın önemli ölçüde sorunlarında azalma olur. Ayrıca Türkiye, biliyorsunuz İsmet Bey, israfın yıllık 23 milyon tona erdiği noktada önemli bölümünü de tallada ürünün kalmasıyla da ilgili. Bu insanlar oralarda...
3: Sizin bölgenizde patatesler kalmadı mı geçen sene?
2: Geçen sene kaldı.
3: Kaldı.
2: İşte 3 liraya satamadılar, çürüdü, hayvan yemi oldu. Şimdi patates pahalı diye konuşup duruyorlar.
3: Ya ben Antalya'ya gittim. Yani Haziran ayıydı galiba. Seralara baktım. Yani çok sayıda domates var. Yani neredeyse yani binlerce ton domates var seralarda. Bırakmışlar, herkes geliyor, isteyen vatandaşlar yani şehirdekiler gelip toplayıp gidiyorlar. Dedim ya niye toplamıyorsunuz, niye satmıyorsunuz? Dediler ki fiyat 15 liraya düştü. Yani 15 liraya domatesi toplamak için işçiye vereceğimiz ücreti bile karşılamıyor. Biz de eşe dosta ihtiyacı var. Evet yani.
2: Nakliyede mazota gelen zamdan dolayı Antalya'dan, evet, ürüyorlar.
3: Yani bu nedenle insanlar tarlada bırakıyorlar ürünlerini. Çürüyüp gidiyor bir süre sonra. Onları söküyorlar hepsini. Yani İsmet nereden baksanız bir gariplik var.
2: Bakın o da çözülür. Şimdi Türkiye domates de dünyanın önemli üretici ülkelerinden biri. 14 milyon tona yakın belli dönemlerde domates üretiyor. Türkiye'nin ihtiyacı 2,5 milyon ton civarında. Evet. Salçası da. Biz bunu ihraç ediyoruz. Siz yurt dışı pazarlarını dikkate almadan salça ihracatını bir dönem kısarsanız, yurt dışı ile ilgili pazarı kaybetmezsen neden olursanız, gidip yurt dışı pazarını bulmakta zorlanır ve orayı başka ülkeler doldursa bir daha giremezsiniz. Şimdi dünyada tarımda farklı ülkeler yalnızca yurt dışı ürün satışıyla büyük gelir sağlıyor. Çin'de, Amerika'ydı, Rusya'ydı, Ukrayna'ydı. Türkiye katma değerli ürüne çeviremiyor. Depoları sağlıklı değil. Kooperatifçiliği gelişmemiş. Kamucu bir yaklaşım yok. Bu sorunlar ortaya çıkıyor. Şimdi siz patatesi, soğanı götürür, hala anamdan, babamdan, dedemden kalma yöntemlerle evin altına korsanız, havalar ısındı mı, işte Mart, Nisan'da o patatesten, soğandan hayır gelmez olur.
3: Fitrekleniyor çünkü.
2: Sağlıklı depolarda işlenmiş, dondurulmuş gıdaya çevirirseniz, onları korunaklı alanda saklarsanız 2 yıl o ürünün döngüsünü sağlarsınız. Bir yıl ürün çok oluyor, çöpe gidiyor, bir yıl ürün az oluyor, ekim artıyor. Niye? Planlama yok. Üretim planlaması dedikleri lafta kalıyor. Bir ürünün ne kadar yetişmesi gerektiğini, ihtiyacın ne olduğunu, ne kadar ihracat yapılabileceğini planlayan bir üst akıl olursa bunlar olmaz. Türkiye'de tüccara bırakılan bir piyasa, ithalatçıların da büyük para kazandığı ve ithalatın önünün açıldığı bir alan var. Bakın her yıl değişen ürün desenlerinden dolayı Türkiye'nin üretimi de farklılaşıyor. Buna kuraklık, İklim değişikliği, ani hava etkenleriyle ortaya çıkan sorunların varlığını katın. Bir de dedim ya az önce mazot 80 lira olmuş. 7 liraydı bundan 7 yıl önce mazot, şimdi 80 lira. Gübre artmış, ilaç artmış, tohum artmış, elektrik artmış, sulama suyu giderleri artmış. Giderler artıyor, giderin uygun alım fiyatı açıklanmıyor. Alım fiyatı açıklanmadığı için çiftçi zarar görüyor. Ürün çiftçiden çıkıyor, tüccar fiyatı yükseltiyor. O zaman da gidip tüccar yeterli alım yapmıyor. Niye? Fiyat yüksek olsun diye. Yani bunlar gözler önünde. Bu bugünün işi değil. Size de kaç kez programlarda anlatıyoruz. Çözülmeyecek iş değil. Tarım Bakanlığı'nın dergileri var. Ona verilen paralara yazıp bir girin onlara bakın. Türkiye'de üretim planlaması anlatılıyor. Sorunların nasıl aşıldığını, üretimin nasıl, evet, olduğunu anlatılıyor. Sonra bir bakıyorsunuz soğanla patatesi yönetemiyorlar. Ya bir ülkede 5 yıldır patates bir yıl para eder, bir yer batar. Soğan para eder, batar. Böyle bir mantık var mı? Geçen yıl Türkiye'de soğan o kadar çok ürün oldu. 5000 tonun üzerinde de ithalat var. Niye yapıyorsun bunu arkadaş? Ya da tam böyle ayçiçeği hasat ettirmeye başlıyor. Bir bakın yurt dışından ürün getirmeye kalkıyor. Yani bir de üreticinin psikolojik ekim dikim zamanları moralini bozdukları için hasat döneminde ya da ekim döneminde şu ithalatı bir durdurun. İthalatı durdurun, çiftçinin kafasını karıştırmayın. Çiftçi diyor ki o zaman ben diyor bu sefer bu ürüne yöneleyim, şu ürüne yöneleyim. Şimdi diyorlar ki rekor artış bekliyoruz ürünlerde. Ya insanlar dala geçer gibi iş yapıyorlar. Geçen yıl Türkiye'de zaten 10 milyon ton bitkisel üretimde, 10 milyon ton bahçe ürünlerinde kayıt dışıyla birlikte kayıp oluştu. Niye oluştu? Kuraklık ve donun etkisiyle. Bu yıl yağmur iyi yağdı. rekorte yüksek oldu. Şu kadar ürün artışı. 22 milyon ton buğday olacak diyorlar. Geçen yıl 17 milyon 900 bine düşmüştü. 2002 yılında buğday Türkiye'de 19 milyon 600 bin tondu. Demek ki 30 milyon nüfusu artan ülkede neredeyse senin 22 milyon dediğinde kişi başına düşen üzerinden bakarsan üretiminde önemli ölçüde geriye gitmişsin. Ama rakamı söylediğin zaman ne oluyor? 22 milyona çıktık. Geçen yıl 17 milyon 900 bindi. Rekor artış var. Ya kendini kandırıyoruz.
3: İstatistik en iyi yalan söyleme yöntemlerden birisidir biliyorsunuz. Yani, nereden baktığınıza bağlı.
2: Ya şimdi TÜİK mesela sizin gübre fiyatlarınızla ilgili açıklama yapıyor. %37 diyor artış değil mi? Neye göre yapıyor? Kullanılan ürüne göre yapmıyor. Bütün gübre ürün desenini çıkarırsan 37'yi bulursun. Ama ihtiyaca göre yaparsan, DAP gübrenin kullanıldığı dönemin fiyatını alırsan, üre gübrenin kullanıldığı fiyatı alırsan, o zaman bu söylediğinin gerçek olmadığını %60'ın üzerinde çiftçinin kullandığı, ihtiyaç duyduğu dönemki gübre fiyatı arttığını görürsün.
3: Taban gübreyi sadece ekim zamanında bakacaksınız. Sonra 11 ay fiyatlar ihtiyaç olmaz, depoda bekler o gübre.
2: Yani hiç kullanmadığın gübreler var bir de. Biliyorsunuz gübre evet. Çeşitleri hem sebzede hem meyvede hem bitkisel tarım alanlarında değişkenlik gösteriyor. Bu şuna benziyor. Bakın bir acı örnek vereyim size. Laf açıyor. Bu pestisitle ilgili Türkiye'nin başı bela da yine Avrupa Birliği'nde iadeler var. Biz iadeleri Avrupa Birliği üzerinden bakıyoruz ama Avrupa Birliği dışından da iadeler geliyor Türkiye'ye. Diyorlar ki işte bu pestisit Türkiye ortalaması 2.3 dekara ilaç kullanılıyor. Bu durumda dünya ortalaması 2.6'nın altında Türkiye ilaç kullandığı için ilaçtan dolayı bizim sıkıntımız yok. Peki arkadaş 10 tane ilaç alırsa Konya dahil 6.5 oluyor. Peki Konya'yı çıkarırsak yalnızca sera bölgelerinde üretimlerde 9.3'e çıkıyor. Bu ne demek? Yani esas üretim olan yere göre istatistik yaparsan Türkiye dünya ortalamasının neredeyse 4-5 katı fazla ilaç kullanıyor. Ona göre bakarsan farklı, Türkiye ortalamasına bakarsan farklı. Şimdi Van'da hiç kullanılmayan pestisitin oranını getir Antalya'yla ortalama alırsan o zaman fiyat durum değişiyor. Bir gerçek var. Üretim yapılan bölgelere göre Türkiye dünyanın daha fazla tarım zehri kullanıyor. Ve o yüzden de pestisit Türkiye'nin başının belası olarak hala hazırda orta. Ya bu çiftçinin mi? Hayır, çiftçinin değil. Çünkü bu çiftçiyi eğitmek sosyal devlet gereği aynı zamanda da tarımın yönetilmesi açısından senin görevin. O bilgiyi olsun doğru ver. 10 tane de insanlara de ki bak kardeşim bunu bu kadar atarsan bu kadar sorun doğar. Yarın niye bir adam ürettiği ürün geri gelsin de oradan batsın, zarar görsün. Böyle bir mantık var mı? Bakın 1 trilyon 459 bin milyar liraya şu an tarım kesiminin bankacılık düzenleme kurulu verilerine göre borcu var, kredi borcu. Ödeyemedi mi ne oluyor?
3: Traktör ne kadar dediniz ya. Pardon Ömer Bey tekrar eder misin?
2: 1 trilyon 459 milyar lira şu anki borcu. Bu resmi veriler, bu kredi kullanmış çiftçi bu kadar. Burada döngü olmadı mı? Geçen aykiyle son verilerdi. Aylık olarak değişken gösteriyor. 77 traktöre gelmiş. 5000 araziye, tarım arazisine icra gelmiş. Hayvanlara, büyükbaş hayvanlara icra gelmiş. Ürüne Antalya Serik'te daha olgunlaşmamış domatese icra gelmiş. Türkiye'yi bu hale getirmişsin. Bir yerde icra. Ya bu adamın traktörünü alırsan, tallasını alırsan, ürününü alırsan nasıl bu adam üretmeye devam edecek?
3: Borcunu nasıl ödeyecek?
2: Borcum yok, bir de tarımda nasıl kalacak? Hadi borcunu ödedi. Adam bir daha ekim yapmayacak. Sen buna de ki ben senin şu anda icralık olduğun durumu görüyor. Bunu icraları durduruyorum. Sana ek kredi desteği veriyorum. Bu döngüyü sağla. Bu adama bir yol aç. Belki kurtarır kendini. Yani adam daldaki olgunlaşmak üzere olan domatesine icra geleceğini bilse niye o domates eksin?
3: Evet.
2: Gelir gider. Az önce örnek verdiniz siz işte Antalya'da gördüm. Burada Serik'te bir olay. Ben giriyorum bakıyorum o icra değişkenliklerinde her hafta hemen hemen haberleştiriyorum. Çok da üzülüyorum. Ha benim ekili dikili arazim de yok. dededen gelme, topraktan gelen bir insanım. Bölgelere gidiyorum, üreticiyle görüşüyorum, yaşadığı sorunu hissediyorum, onu da kamuoyuyla paylaşıyorum. Odama geliyor Erzurum'dan çiftçi, ağlıyor. 2 milyon borcum vardı, 4 milyon olmuş, şu banka müdürünü bir ara. Banka müdürünü arıyorum, banka müdürü diyor ki bize diyor şu kadar taksitlendirme verdiler, onun üstüne bir şey yapamayız vekilim, ne yapalım diyor. Yani insanların bir de yaşadığı acıyı hissediyorsunuz. Evet. Böyle bir tarım politikasıyla nereye gideceğiz? Tarım bitti. Ya tarım bitmez. Niye bitmez? Sizin bir bahçeniz vardır. Gider iki orada da üretim yaparsınız. Kendince yürür. Ama o tarım değil artık. Tarım evet. Toplumsal olarak geleceğimizi garanti altına alacak. Arz açığının olmadığı, savaşta, depremde, afette, felakette kendi kendine yeterli boyutta olma.
3: Milli güvenlik sorunu galiba değil mi? Milli güvenlik sorunu.
2: Yok. En güzel evde oturabilirsiniz. Her şeyiniz olur. Ama gıdanız olmazsa yaşam olmaz ki. Ben daha önce bilmiyorum, sizin programda söyledim mi? Bu Sümerlere atfedilen güzel bir laf var. Diyor ki altını ve diyor gümüşü olanlar koyunu ve buğday olanın kapısını bekler diyor.
3: Evet. Önemli bir söz. Çok, çok çarpıcı bir söz. Evet.
2: Tabii. Atatürk'ümüzün de bu konuda çok güzel laflar var. Bu sabanla kılıçla ilgili. Kılıçın, sabanın kılıça olan üstünlüğünü anlatan. Evet. Ve ben ona da şuna da üzülüyorum İsmet Bey. Bakın Atatürk'ün o dönem yaptığı ve söylediklerini ben tarım konusunda çoğunu okudum. Ne, o günden bugünü görmüş. Örneğin su konusunu, evet. Suyun planlanmasını, suyun yaratacağı verimliliği, fidanı, tohumu, makinalaşmayı, krediyi, kooperatifi, çiftçinin desteklenmesini ve Türkiye'nin ayağa kalkmasında Cumhuriyet yılı döneminde 6,5 milyon hektar olan tarım arazisini 20 milyon hektara çıkararak çok önemli bir sürecin önünü açmış. Tarımsal makinalaşmanın önünü açmış, katma değerli ürün üretecek fabrikalar, şeker fabrikalarının, beyaz fabrikalarının yolunu açmış. Bunlarla ilgili yöntemler geliştirmiş. Bugün dünya bunları yeniden keşfetmiş gibi oraya yöneliyor. Biz de kendi toprağımız var, çiftçimiz var, suyumuzu doğru yönetmemiz lazım. Bununla ilgili altyapımız var ama mevsimlik tarım işçisinin bile sorununu çözememişiz daha. Nasıl olacak bu iş?
3: Evet, yani hani bir dokun bina işit derler ya, tarımdaki durum biraz ona benziyor. Siz bu et fiyatları konusunda bir açıklama yaptınız. Yani evet. Onca hayvan ithal ediyoruz, et ithal ediyoruz fakat fiyatlar düşmüyor. Nedir bu konu?
2: Ya çok acı bir şey ama birileri ithalattan büyük para kazandıkça bu işin duracağı yok. Çünkü orada bir cevher keşfettiler. Geliri en yüksek olan noktalardan biri ithal hayvan, ithal et. Türkiye'de hayvancılık politikası yeni baştan düzenlenmesi gerekiyor. Yerli ırkın geliştirilmesi gerekiyor. Mera hayvancılığına dönüşmesi gerekiyor. Yem fiyatları sürekli artıyor ve yemde de dışa bağımlıyız. Bu konuda kendi kendine yeterliğin sağlanması gerekiyor. 12 ay kapalı alanda ahırda hayvan besleyerek Türkiye'de hayvancılığın sorunlarını aşmak da sorunlu. Yani ahır giderleri artıyor. Hayvan hastalıklarıyla yeterli mücadele edilemiyor. Her yıl buzağı ölümleri dünya ortalamasının üstünde. Eğer bugün buzağı ölümünü engellesek ithal hayvan sayısı kadar buzağı ölümümüz var. Bunların yarattığı sorunlarla bütün bakmak lazım. Sütün ekçiliğinde 24 lira 50 kuruş süte para veriyorsunuz. Rafta süt olmuş 100 lira. O girdi maliyetleriyle 1 litre sütün maliyeti neredeyse 30 lira. Su sütü geçen bir ülkede hayvancılığı nasıl sürdüreceksiniz? Evet. Küçük aleti bir işletmelere gerekli desteği vermiyorsunuz. Onu, biriyle ona hayvan olan çoğu ahır artık kapandı. İşletme 112 bindi benim geçen yılki baktığımda. Ahır kapanmış neredeyse 1 milyona üzerinde hayvan ahırı varken. Bütünüyle ele aldığınızda et fiyatlarının düşmesi öncelikle hayvancılığı daha yaygın yapılıp hayvan varlığının artırılmasına bağlı. Arkasından hayvan kesime gittiğinde, kasaba eridiğinde kasap diyor ki elektriğim var, nakliyem var, işçiliğim var, kiram var. O da oradan dert yanıyor. En büyük sıkıntıyı da yurttaş çekiyor. Şimdi son yıllarda et ve süt kurumu et ithal ediyor. Hayvan ithalatını da o yapıyor. Bakınız et ve süt kurumu 2 yıldır kar ediyor. 2 yıldır kar ettiği nokta buradan sağlanan fayda. Oysa devletin kamu kuruluşu piyasayı dengelemekle mükelleftir. Kar etme yerine başı baş noktasında ol, zarar etme. Ama oradan gelen hayvana eti de piyasaya daha uygun koşullarda ver. Türkiye'nin hayvan açığının giderilmesi olasıdır. Orada da planlama eksikliği, kamucu bir yaklaşımla sorunlara bakılmaması ve burada yerli ırkın geliştirememesinin önemli etkisi var.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olan CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer, mevsimlik tarım işçilerinin çalışma ve yaşam koşullarının zorluğuna işaret ederek bir an önce iyileştirilmesi çağrısı yaptı. Çiftçinin 1 trilyon 459 milyar liraya ulaşan banka borcuna dikkat çeken ve artan maliyetlerle icraların üreticiyi tarımdan uzaklaştırdığını belirten Gürer, üretimde planlamanın güçlendirilmesi, pestisit kullanımının denetlenmesi ve hayvancılıkta dışa bağımlılığın azaltılması gerektiğini vurguladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik özel haber. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarının Rusya'nın çeşitli bölgelerinde sivil can kayıpları ve altyapı hasarına yol açan saldırılarını kınadı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rusya'daki sivil yerleşimlere yönelik saldırılarını kınadı. Konuya ilişkin açıklama, BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Hak tarafından yapıldı. Düzenlenen basın brifinginde konuşan Hak, Guterres'in çatışmaların tırmanmasından ve Rusya Federasyonu topraklarına sıçramasından derin endişe duyduğunu belirtti. Hak, Genel Sekreter, çatışmaların devam eden tırmanışından ve Rusya topraklarına yayılmasından derin endişe duyuyor. Bu bağlamda son dönemde Rusya Federasyonu'nun çeşitli bölgelerinde düzenlenen sivil can kayıplarıyla sivil altyapıda hasara yol açtığı bildirilen Ukrayna'ya saldırılarını da kınıyor ifadesini kullandı. Moskova, daha önce Birleşmiş Milletler ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ni Kiev rejiminin eylemlerini adil bir şekilde değerlendirmeye çağırmıştı. Rusya'nın Cenevre'deki BM

0: ifade etmişti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarının Rusya'daki sivil yerleşimlere yönelik saldırılarını kınadı. BM, çatışmaların Rusya topraklarına yayılmasından duyduğu endişeyi dile getirirken, sivil can kayıplarına ve altyapıdaki tahribatı yol açan saldırıların kabul edilemez olduğunu vurguladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu akşamlar, saat 18. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetle.

0: Beştepe'den dikkat çeken Mekke Anlaşması açıklaması. İran Dışişleri Bakanı Arapçı'dan Hürmüz açıklaması geldi. Zelenski'den Almanya ve Polonya'ya Patriot füzesi çağrısı, ayrıntılar bültenimizde. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan savunma alanında güçlerini birleştirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da bugün katıldığı canlı yayında Suudi Arabistan'da imzalanan Mekke Anlaşması'na ilişkin konuştu. Bölgesel işbirliklerinin ön plana çıktığını belirten Yılmaz, anlaşmanın genişleyebileceğinin sinyalini verdi.
1: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan bölgemizin 3 önemli ülkesi arasında çok önemli bir anlaşma imzalandı. Nereden gelirse gelsin oluşabilecek risklere karşı caydırıcı bir mekanizma ve esas itibarıyla bölgesel barışı ve istikrarı katkı vermek üzere oluşturulmuş bir mekanizma. Genişlemeye açık bir yapı ama genişlemenin seyrini bu 3 ülkenin ortak tutumu belirleyecek ve neden olmasın, tabii ki Mısır çok değerli bir ülke, çok önemli bir güç. Askeri olarak da, coğrafi olarak da, nüfus itibarıyla da önümüzdeki süreçlerde yeni katılımlar da olabilir bu yapıya.
0: Mekke Ortak Savunma Anlaşması dünyada geniş yankı uyandırırken Atina'da hayal kırıklığı yarattı. Ülkenin önde gelen gazetelerinden Katemerini'de yer alan haberde Yunanistan'la Suudi Arabistan arasındaki yakınlaşmaya rağmen varılan anlaşmanın özellikle savunma yükümlülüklerini olumsuz etkileyebileceği belirtildi. Terörsüz Türkiye'nin ilk yasal düzenlemesi olan 12 maddelik çerçeve yasa niteliğindeki milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'ndan sabah saatlerinde geçti. Teklifle PKK-KCK'nın silah bırakması ve fiili varlığının sona erdiğinin tespit edilmesi şartıyla bazı soruşturma, kovuşturma ve infazların ertelenmesi öngörülüyor. Kasten öldürme suçu kapsam dışında tutulurken süreç içinde yeni terör suçu işlenmesi halinde erteleme kaldırılacak. Teklifin ise genel kurulda 10 Ağustos pazartesi günü görüşülmesi bekleniyor. Cevdet Yılmaz, mecliste kabul edilen çerçeve yasanın terör örgütü PKK elebaşı Öcalan ve Selahattin Demirtaş'ı kapsayıp kapsamayacağına ilişkin bir açıklık getirdi bugün. Cevdet Yılmaz, düzenlemelerin şahsa özel yapılmayacağını, kararı yargının vereceğini kaydetti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı Hürmüz Boğazı geçiş güzergahı için Umman'la görüşmelerin sürdüğünü ve anlaşmaya yaklaştıklarını söyledi. Boğazın yeniden açılmasının ABD'nin İslamabad mutabakat zaptı ihlalini telafi etmesi dahil bazı şartlara bağlı olduğunu, nihai düzenlemeye kadar geçici güzergahın kullanılacağını belirtti. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Zulkadir ise ABD'nin tutumunu değiştirmemesi halinde Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını açıkladı. Zulkadir, ABD'den İran'a yönelik tehditlerin sona erdirilmesi ve yaptırımların kaldırılması dahil 6 şart sıraladı. Zelenski, Almanya ve Polonya'dan envanterlerinde bulunan Patriot hava savunma sistemleri için ek füze talep etti. Zelenski, Güney Kore, Japonya ve İsrail'in de Ukrayna'nın hava savunmasına katkı sağlayabileceğini ancak çeşitli kısıtlamalar nedeniyle bunun şu an için bir gerçekleşmediğini belirtti. Yunanistan, Aşil Kalkanı adlı hava ve füze savunma projesini 2030 yılında hayata geçirmeyi planlıyor. İsrail merkezli savunma şirketleriyle işbirliği içinde geliştirilen ve maliyeti 3.4 milyar dolara aşan sistem, İHA, seyir füzeleri, balistik füzeler ve denizaltı tehditlerine karşı kapsamlı bir koruma kalkanı oluşturmayı amaçlıyor. İran'a yönelik saldırıların ertelenmesinin ardından ABD basınında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. ABD Genelkurmay Başkanı Kerry'nin savaşın tırmanmasının yeni riskler yaratabileceği ve yalnızca hava saldırılarıyla Başkan Trump'ın hedeflerine ulaşmasının zor olduğu gerekçesiyle çatışmadan çıkış yolu aradığı öne sürüldü.
2: Spor.
0: İkinci golcü transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe son olarak Napoli'nin yıldız golcüsü Lukaku ismini gündemine aldı. Belçikalı golcü için sarı lacivertli takımın masaya oturduğu kaydediliyor. Kulüp Napoli'ye yaklaşık 6 milyon euro civarında bir bonservis ücreti ödeyerek bu transferi tamamlamayı hedefliyor. Görüşmeler devam ediyor. Galatasaray yeni sezon çalışmaları kapsamında son hazırlık maçında bu akşam İspanya ekibi Villarreal'le karşılaşacak. Maç 21'de. Trabzonspor 2026-2027 sezonu kombine satışlarında 18 bin sayısına ulaşıldığını ve kulüp tarihinin tüm zamanlardaki en yüksek kombine satış rekorunun kırıldığını açıkladı. Başkan Ertuğrul Doğan ise 25 bin kombine satış adedine ulaştıklarında Muhammed Salah'ın maliyetinin çıkacağını belirtti. Kanat arayışlarını sürdüren Arsenal, Vinicius Junior transferinin olumsuz sonuçlanmasının ardından bir numaralı hedef olarak Kenan Yıldız'ı belirledi. Juventus'a masaya oturmak için 100 milyon euronun üstünde bir bonservis bedeli bekliyor. Haberleri aktardık. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Soğan da 50-60 liraya kadar dayandı kilo fiyatı. Neden biz hep aynı yanlışı yapıyoruz? Oysa biz bu deneyleri daha önce yaşadık. Soğan ve patateste düşük fiyat olduğu zaman üretici ekmiyor. Üretici ekmediği zaman ertesi yıl fiyatlar olağanüstü artıyor. Fiyatlar olağanüstü artınca ithalat kapısı açılıyor. Bir sonraki yıl soğan pahalandı diye üretici yine ekiyor. Peki planlı gidiş, planlı üretim bunun neresinde? Demek ki Türkiye'nin gerçekten kapattığı, lağvettiği devlet planlama teşkilatına yine ihtiyacı var. Tarımda planlı üretime ihtiyacı var. Aksi halde her yıl milyarlarca doları arz açıklarından ötürü yabancı üreticilere ödemek zorunda kalacağız.
3: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Radyo Sputnik'te.
4: Radyo Sputnik özel haber.
5: Temmuz 2016 yılında Fethullahçı terör örgütü bir junta tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin üzerinden yıllar geçmesine rağmen örgüt üyelerinin yakalanmasına devam ediliyor. Son olarak İçişleri Bakanlığı 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otele yönelik suikast girişiminde bulunan kişinin yakalandığını duyurdu. Bakanlık, 37 kişilik FETÖ'cü timin firari üyesi, kırmızı bültenle aranan Burkay Karatepe'nin Afyonkarahisar'da ele geçirildiğini açıkladı.
6: FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin başarıya ulaşması için sabah saatlerine kadar F-16 ve zırhlı araçların yanı sıra savaş gemilerini bile seyre çıkaran, halkın direnişi karşısında başarısızlığa uğrayınca çareyi kaçmakta bulan darbecilerin bazıları ise halen firari durumda. Yargı önüne çıkarılıp ceza alan sorumlu darbeciler gibi darbe girişimine katılan ancak girişimin başarısız olduğunu görüp yurt dışına kaçan kimi askeri görevler hakkında da kırmızı bültenle arama, yakalama veya tutuklama kararı çıkarıldı.
5: 15 Temmuz darbe girişiminin ardından İçişleri Bakanlığı yıllar içerisinde hakkında yakalama kararı çıkarılan FETÖ'cü teröristleri kırmızı, sarı, turuncu ve gri kategorilerde listelere almaya başladı. İçişleri Bakanlığı'nın web sitesine yer alan arama listelerinde çok sayıda FETÖ'cü teröristin olduğu dikkat çekti. Son zamanlarda operasyonlarla yakalananlar olduğu gibi Türkiye'den ayrıldıkları için yakalanamayanlar İçişleri Bakanlığı'nın bültenlerinde aranmaya devam ediyor.
6: Türkiye'de kamuoyunda kırmızı, turuncu, sarı ve gri liste olarak bilinen sınıflandırma, İçişleri Bakanlığı'nın terör suçlarından aranan kişiler için kullandığı öncelik ve ödül kategorileri olarak bilinir. Bu renkler kişinin tehlike düzeyi, örgüt içindeki konumu ve yakalanmasının önceliğine göre belirleniyor.
5: Kırmızı liste en üst düzeyde aranan kişiler için kullanılıyor. Genellikle terör örgütlerinin yönetici kadroları, üst düzey sorumluları veya çok sayıda ağır eylemle ilişkilendirilen isimler bu listede yer alıyor. Turuncu liste, kırmızı listenin bir altındaki öncelik grubu. Örgüt içinde önemli görevler üstlenen, bölgesel sorumlulukları bulunan veya ciddi suçlamalar yöneltilen kişiler bu kategoride bulunuyor.
6: Sarı liste, orta düzeyde öncelikli aranan kişilerin bulunduğu liste. Örgüt üyeleri veya belirli faaliyetlerden sorumlu olduğu değerlendirilen kişiler bu grupta yer alıyor. Gri liste, diğer listelere göre daha düşük öncelikli olarak değerlendirilen kişilerin bulunduğu liste. hakkında yakalama kararı bulunan ancak örgüt içindeki konumu veya tehlike seviyesi daha düşük görülen kişiler bu kategoride sınıflandırılıyor.
5: İçişleri Bakanlığı'nın terör suçlarından aranan kişiler arasında tam 1035 FETÖ'cü terörist yer alıyor. Bunlardan 280'i kırmızı, 169'u turuncu, 350'si sarı ve 236'sı gri listede bulunuyor. Radyo Sputnik editörleri İçişleri Bakanlığı sitesinde de yer alan kırmızı, sarı, turuncu ve gri listelerdeki teröristleri derleyerek dünya çapında aranan birbirinden önemli FETÖ'cü teröristleri araştırdı.
6: Kırmızı listede aranan FETÖ'nün sözde TSK imamı olduğu bilinen Adil Öksüz birinci sırada yer alıyor. 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde yönetici olarak aktif rolü tespit edilen ve o gece Akıncı hava üssünde yakalanan FETÖ'nün TSK imamı Adil Öksüz de firar edenler arasında bulunuyor. Öksüz yakalanmasının ardından mahkemece serbest bırakılmış, sonrasında ise kaçmıştı. Adil Öksüz darbe girişimindeki aktif rolü tespit edildikten sonra tüm aramalara rağmen bulunamadı.
5: 15 Temmuz'un medya ayağının en önemli isimlerinden biri olarak tanınan kapatılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı da İçişleri Bakanlığı'nın kırmızı listesine arananlar arasında yer alıyor. 15 Temmuz'daki başarısız darbe girişiminden hemen önce soluğu yurt dışında alan Dumanlı firari konumda bulunuyor.
6: Türk kamuoyunda bilinen bir diğer isimse Enes Kanter. Kendisine burnunu sildiği mendili göndermesiyle de bilinen elebaşı Fethullah Gülen'e bağlılığını her defasında dile getiren Kanter, İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride. Ailesi tarafından da reddedilen Kanter, daha sonra soy ismini Freedom olarak değiştirmişti.
5: Zekeriya Öz, bir dönemin Ergenekon savcısı olarak bilinen, yıllarca Silivri mahkemelerinde mahkumiyet kararlarında önemli payı olan bir isim. Dönemin en güçlü savcılarından biri olarak bilinen Zekeriya Öz'ün FETÖ ile iltisakları tespit edilmiş ve hakkında adli makamlarca kırmızı bülten ve yakalama kararı çıkarılmıştı. Öz, şu an İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinin turuncu kategorisinde yer alıyor.
6: Eski AK Parti milletvekili Hakan Şükür de İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde. Eski Galatasaray ve milli futbolcu Hakan Şükür, terörist elebaşı Fethullah Gülen'e bağlılığını bildirerek milletvekilliğinden istifa edip ABD'ye yerleşmişti. Hakan Şükür, İçişleri Bakanlığı'nın gri listesinde arananlar arasında yer alıyor.
5: FETÖ'nün medya yapılanmasında yer alan iki isim de arananlar listesinde. FETÖ iltisakı tespit edildiği için kapatılan Bugün TV'nin programcısı Adem Yavuz Arslan'la kapatılan Samanyolu TV yöneticisi Tarık Toros terör örgütü üyeliği nedeniyle aranıyor. İki isim de İçişleri Bakanlığı'nın turuncu listesinde yer alıyor.
6: Ve terörden arananlar listesinde geldik darbe girişiminde yer alan Junta'daki askerlere. Eski Tuğgeneral Ali Kalyoncu. Sözde yurtta sulh konsey üyesi Kalyoncu darbe girişiminden önce Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel İşlem Daire Başkanı olarak görev yapıyordu. Ali Kalyoncu darbeden önce yaptığı planla Ankara'yı iki eşit parçaya bölüp nasıl işgal edeceklerini planladı ve darbe gecesinde Ankara Emniyeti'nin uçaklarla vurulmasını emretti. Kalyoncu'nun talimatıyla 16 kişi şehit oldu. Yurt dışına kaçan Kalyoncu şu anda İçişleri Bakanlığı'nın kırmızı listesinde arananlar arasında.
5: Eski Tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit. Yiğit, 15 Temmuz darbe girişiminin başarılı olmasının akabinde siyasetçi, bürokrat ve çok sayıda iş insanının isimlerinin yer aldığı gözaltı listesinin talimatını veren kişi olarak biliniyor. Eski Tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit, örgütün sözde atama listesine göre İstanbul Sıkı Yönetim Komutan Yardımcısı olacaktı. Junta başarısız olunca soluğu yurt dışında alan Yiğit, bakanlığın kırmızı listesine arananlar arasında yer alıyor.
6: Eski Kurmay Albay Mahmut Arduç. 15 Temmuz gecesi Deniz Kuvvetleri Komutanı Bülent Bostanoğlu'nu katıldığı düğünden kaçırma ekibinin başında yer alan Mahmut Arduç, Junta'nın başarısız olduğunu öğrenince ülkeden kaçtı. Eski Kurmay Albay Mahmut Arduç, İçişleri Bakanlığı'nın sarı listesinde arananlar arasında yer alıyor.
5: Eski albay Nuh Altınsoy, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın özel kalem müdürü olan Nuh Altınsoy, 15 Temmuz gecesi Junta'nın talimatıyla harekete geçti. Kalkışma gecesi boyunca kara kuvvetlerindeki girişimi koordine etmeye çalışan Çolak, tüm gece karargahın altını üstüne getirerek kendisine karşı gelen askerleri derdest etti. Kalkışmanın başarısız olduğunu gören eski albay Nuh Altınsoy, sivil kıyafetlerini giyerek kara kuvvetlerinden kaçtı. Altınsoy, İçişleri Bakanlığı'nın sarı listesine arananlar arasında yer alıyor. FETÖ üyesi eski albayın başına ise ödül olarak 300 bin lira konuldu.
6: Eski Yarbay Fahrettin Demir. Demir, junta girişiminin deniz ayağına organize eden isimler arasında yer aldı. Dönemin 11. Komanda Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı olan Fahrettin Demir'in 15 Temmuz'daki görevi emrindeki komandoları Denizli'den uçakla Ankara'ya sevk etmekti. 550 komandoyla kalkış için havalimanına giden Fahrettin Demir'in önünü vatandaşlar kesti. Mahkeme kayıtlarına geçen belgelere göre Fahrettin Demir katliam emri verdi. Demir'in gerekirse halkın üzerine sürün, ezin geçin dediği öğrenildi. Kendisini tutuklamaya gelen polislerle emrindeki askerlerin çatışma talimatını verdi. Halkın kararlı direncini gören eski Yarbay Fahrettin Demir çareyi kaçmakta buldu. 16 Temmuz sabahı sivil kıyafetlerini giyen Demir havalimanındaki tel örgüden atlayarak kaçtı. Eski Yarbay Fahrettin Demir, İçişleri Bakanlığı'nın sarı listesinde arananlar arasında yer alıyor.
5: Eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fikret Seçen, Ergenekon, Balyoz gibi soruşturmaların yapıldığı dönemde özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Vekili olan Seçen, FETÖ iltisakı nedeniyle 15 Temmuz darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilmişti. İhraç edildikten sonra ülkeden kaçan Fikret Seçen, İçişleri Bakanlığı'nın sarı listesinde arananlar arasında yer alıyor.
6: Eski savcı Celal Kara, 17-25 Aralık soruşturmalarını başlatan savcı olarak da tanınan Celal Kara hakkındaki görevi kötüye kullanma suçundan 3 yıl hapis istemi talebinde bulunuldu. Ağustos 2015'te hakkında yakalama kararı verilmeden önce Gürcistan üzerinden önce Ermenistan'a ardından Almanya'ya gittiği belirlenen Kara için Türkiye iade talep etti. Eski savcı Celal Kara, İçişleri Bakanlığı'nın sarı listesinde arananlar arasında yer alıyor.
5: FETÖ'nün medya yapılanmasında yer aldığı bilinen ve Türk kamuoyunda ismi oldukça tanınan Emre Uslu'yla eski Galatasaraylı ve milli oyuncu Arif Erdem de Anadolu Ajansı'nda kaçak FETÖ'cüler olarak sınıflandırılsa da İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde isimlerinin yer almadığı görüldü.
6: 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'ye yönelik operasyonlar sürerken firari örgüt üyelerinin yakalanması için kullanılan kırmızı, turuncu, sarı ve gri listeler yeniden gündeme geldi. İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinde Adil Öksüz, Ekrem Dumanlı, Zekeriya Öz ve Hakan Şükür gibi kamuoyunca bilinen isimlerin yanı sıra darbe girişiminde rol aldığı belirtilen firari eski asker ve yargı mensupları da yer alıyor.
5: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
4: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
7: Radyo Sputnik.
4: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Her söz ardında bir halk hikayesi taşır. Kimi zaman bir kıyafetin, kimi zaman bir padişahın izinden gelir. Bugün sözü uzatanlara yöneltilen o tanıdık uyarıya bakalım. Kısa kes, Aydın Abası olsun. Bu deyimin kökeni Osmanlı dönemine, Aydın yöresine uzanır. Aba, Aydın'da efe giysilerinde kullanılan kalın bir kumaştır. 1826'da 2. Mahmut'un kıyafet reformuyla diz hizasındaki kısa abaların giyilmesi yasaklanır. Ancak Aydın dağlarında yaşayan zeybekler bu yasağa karşı sembolik bir direniş geliştirir. Terzilerine gizlice şu sözleri fısıldarlar. Kısa kes, Aydın abası olsun. Yasaklar sıkılaştıkça deyim de şekil değiştirir. Abası yerine havası denir. Böylece hem yasağa takılmadan söylenir hem de halk arasında yaygınlaşır. Balıkesir'de anlatılan bir başka hikayeye göre ise terzisine kumaşın yetmeyeceğini söyleyen ustaya sinirlenen bir müşteri şöyle der. Etekleri kısa olsun, kısa kes, Aydın abası olsun. Bugün bu deyim uzatılan konuşmaları tatlı bir şekilde kesmek isteyenlerin diline yerleşmiştir. Hikayelerin dili kısadır ama etkisi uzundur. Bugün kısa kes Aydın abası olsun sözünün dünden bugüne uzanan serüvenini anlattık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: En kaliteli şarkılar Radyo Sputnik.
3: Hit the beat and take it to the verse now.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Radyo Sputnik kadın haklarına yönelik duyarlı yayın anlayışı nedeniyle Kadınlar Konfederasyonu tarafından Kadın Dostu Medya Ödülü'ne layık görüldü. Ödül Kadınlar Konfederasyonu Başkanı Betül Gülbahar tarafından Okan Aslan'ın sunduğu Gün Ortası programının canlı yayınında Radyo Sputnik Haber Müdürü Fethi Yılmaz'a takdim edildi. Kadınlar Konfederasyonu Başkanı Betül Gülbahar, KATKON Kurucu Başkanı İbrahim Güllü ve KATKON Genel Koordinatörü Alya Şahin, Okan Aslan'la Gün Ortası programına konuk oldu. Canlı yayında gerçekleştirilen törende Radyo Sputnik'e verilen Kadın Dostu Medya Ödülünü kurum adına Haber Müdürü Fethi Yılmaz teslim aldı. Ödülü takdim eden Kadınlar Konfederasyonu Başkanı Betül Gülbahar, Radyo Sputnik'in kadın hakları ve kadınların toplumsal görünürlüğüne yönelik yayın anlayışına dikkat çekti. Gülbahar, kadın dostu bir radyo olduğunuz için teşekkür ediyor, sizleri tebrik ediyorum. Umarım bu işbirliğimiz uzun süre devam eder ifadelerini kullandı. Ödül alan Fethi Yılmaz da konuşmasında kadınların toplumsal yaşamın her alanındaki önemine vurgu yaptı. Yılmaz, kadınlarla ilgili haber ve içeriklerin medyada daha fazla yer bulmasının önemine dikkat çekerek, kadın toplumun yarısıdır. Toplumun tam anlamıyla tamamlanabilmesi için kadınlarla ilgili haber ve içeriklerin medyada yer bulması gerekir. Kadının olmadığı bir toplum yarım kalır. Kadınlar yalnızca iş hayatında değil, her alanda öncüdür, dedi. Fethi Yılmaz ayrıca Mustafa Kemal Atatürk'ün "Kahraman Türk kadını, siz omuzların üzerinde göklere çıkarılmaya layıksınız" sözünü hatırlatarak ödül dolayısıyla Kadınlar Konfederasyonu'na teşekkür etti. Radyo Sputnik'e sunulan plakette ise şu ifadeler yer aldı. Kadın haklarının korunması ve kadınların sesinin kamuoyuna duyurulmasına yönelik duyarlı, ilkeli ve sorumlu yayın anlayışınız ve sunduğunuz değerli katkılar nedeniyle Kadınlar Konfederasyonu tarafından Kadın Dostu Medya Ödülü takdim edilmiştir. Kadınların toplumsal yaşamda daha güçlü biçimde temsil edilmesi ve seslerinin daha fazla duyulması yönündeki çalışmalar, medya kuruluşlarının yayın politikalarında da karşılık buluyor. Kadınlar Konfederasyonu tarafından Radyo Sputnik'e verilen Kadın Dostu Medya Ödülü de bu anlayışın bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde bilim insanları yapay zeka kullanarak laboratuvarda çoğalabilen ve tamamen işlevsel yeni virüsler tasarladı. Araştırmacılar bunun biyoloji alanında önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtirken, uzmanlar teknolojinin kötüye kullanılma ihtimaline karşı güvenlik uyarısı yaptı. Araştırma kapsamında 16 yeni virüs üretildi. Bilim insanları, bu virüslerin yalnızca bakterileri enfekte eden bakteriyofajlar olduğunu, insan sağlığı için tehdit oluşturmadığını vurguladı. Araştırmacılar, bunun bir organizmanın tüm genomunun ilk kez yapay zeka ile tasarlanması anlamına geldiğini söyledi. Stanford Üniversitesi'nden yardımcı doçent doktor Brian He, üretken yapay zekanın ilk kez eksiksiz bir genom tasarlamak için kullanıldığını belirtti. He, kullanılan teknolojinin ChatGPT gibi büyük dil modellerine benzediğini, ancak metin yerine genetik kodları analiz edip yeni dizilimler oluşturduğunu ifade etti. Araştırmada kullanılan Evo 1 ve Evo 2 isimli yapay zeka modelleri, virüs, bakteri, bitki ve insanlardan elde edilen genetik verilerle eğitildi. Araştırmacılar, yapay zekanın oluşturduğu 302 farklı virüs tasarımını laboratuvarda sentezledi. Bunlardan 16'sının kolibasili bakterisini öldürmede başarılı olduğu görüldü. Doktor öğrencisi Samuel King, deney sırasında bakterilerin yok olduğu bölgeleri görünce sonuçların başarılı olduğunu anladıklarını söyledi. Brian He ise sonuçların açıklanmasının ardından laboratuvarda büyük sevinç yaşandığını anlattı. Bilim insanlarına göre bu teknoloji, antibiyotiklere dirençli bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde yeni yöntemlerin geliştirilmesine katkı sağlayabilir. Yapay zeka ile gelecekte yeni ilaçlar, genetik hastalıkların tedavisinde kullanılacak enzimler ve bağışıklık sistemi tedavilerinde görev alacak antikorlar tasarlanabileceği değerlendiriliyor. Ancak araştırma güvenlik tartışmalarını da beraberinde getirdi. Johns Hopkins Üniversitesi Sağlık Güvenliği Merkezi'nden Dr. Thomas Inglesby ve Dr. Moritz Hanke, çalışmanın biyolojik güvenlik açısından önemli soruları gündeme getirdiğini belirtti. İki uzman, hastalık oluşturabilecek yeni virüslerin geliştirilmemesi gerektiğini vurguladı. Araştırma ekibi ise güvenlik önlemlerine dikkat ettiklerini açıkladı. Bilim insanları, insanları enfekte edebilecek virüsleri eğitim verilerinden çıkardıklarını ve yalnızca bakterileri enfekte eden fajları üzerinde çalıştıklarını belirtti. Tüm deneylerin güvenlik standartlarına uygun laboratuvarlarda gerçekleştirildiği ifade edildi. Araştırmacılar, virüslerin bilimsel olarak canlı kabul edilmediğini hatırlattı. Bu nedenle, yapay zekanın tamamen yeni bir canlı organizma üretmesinin henüz mümkün olmadığı belirtildi. Ancak araştırmacılar, gelecekte daha karmaşık organizmaların tasarlanmasının teorik olarak mümkün olabileceğini ve bu alandaki çalışmaların süreceğini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri'nde bilim insanları, yapay zeka kullanarak laboratuvarda çoğalabilen ve tamamen işlevsel 16 yeni virüs tasarlamayı başardı. Araştırmacılar, yalnızca bakterileri hedef alan bu virüslerin antibiyotik direnciyle mücadelede umut vaat ettiğini belirtirken, uzmanlar teknolojinin biyogüvenlik açısından kötüye kullanılma riskine karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA'in Küba üzerindeki baskıyı yoğunlaştırmak ve adayı hedef alan istihbarat operasyonlarını genişletmek amacıyla gizlice Küba görev gücü kurduğu iddia edildi. New York Times gazetesinin haberinde ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Karayipler ülkesi Küba'ya uyguladığı baskı ve operasyonları artırmayı hedeflediği öne sürüldü. Haberde CIA'nin Havana yönetimi üzerinde baskıyı yoğunlaştırmak ve Küba'yı hedef alan istihbarat operasyonlarını genişletmek amacıyla gizlice Küba görev gücü kurduğu iddia edildi. Yeni görev gücünün Trump'ın ada ülkesinde ekonomik, siyasi ve liderlik değişiklikleri için baskı yapma çabalarının bir parçası olduğu ve CIA'nin Küba'ya daha fazla mali, insan ve teknik kaynak yönlendirmesini sağlayacağı öne sürüldü. CIA'nin bu görev gücüyle Amerikan karşıtı görülen yetkililerin yerine Trump'ın taleplerine daha yatkın liderlerin getirilmesine teşvik etmeyi hedefleyeceği savunuldu. Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, 7 Temmuz'da yaptığı açıklamada ABD'nin Küba'ya uyguladığı ablukayı savaş eylemi olarak nitelendirerek bunun Küba halkını sessizce boğup öldürdüğünü söylemişti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 23 Temmuz'da basına yaptığı açıklamada Küba için değişim zor olacak ancak daha iyi bir gelecek için bu yapılmalı değerlendirmesinde bulunarak Küba'daki yöneticilerin çökmüş bir ideoloji üzerinde ilerleyerek ülkeyi yok ettiğini savunmuştu. Amerikan basınında ABD Savunma Bakanlığı'nın Orta Doğu'da İran'la gerilim sürerken Karayipler bölgesi Küba'ya yönelik hareket planı seçeneklerini sessizce gözden geçirdiği iddia edilmişti. ABD basınında yer alan iddiaya göre CIA, Küba üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla gizli bir Küba görev gücü kurdu. Yeni yapılanmanın istihbarat operasyonlarını genişletmesi ve Trump yönetiminin Küba'da ekonomik, siyasi ve liderlik değişimini hedefleyen politikalarına destek vermesi amaçlanıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
1: 3-2-4-1 dizilimi günümüz futbolunun en sofistike ve teknik açıdan en gelişmiş dizilişlerinden biridir. Bu sistem hem topa sahip olmayı öncelikle hedef olarak gören hem de rakip yarı alanda genişlik ve derinlik yaratmak isteyen teknik direktörler tarafından tercih edilir. Kağıt üzerinde oldukça düzenli görünse de saha içinde oyuncuların pozisyon alma biçimleriyle sürekli dönüşen çok yönlü bir yapı sunar. Dizilişin amacı topa sahipken alanı maksimum düzeyde kullanmak, savunmadan oyun kurarken

0: gereken pas opsiyonlarını arttırmak ve rakibin bloklarını parçalayacak konumlamaları sahaya yaymaktır. En geride üçlü bir savunma hattı yer alır. Bu hattın merkezindeki stoper genellikle hem fiziksel açıdan güçlü hem de oyun kurma becerisi yüksek bir oyuncudur. Kenarlarda yer alan iki stoper ise geniş alanda savunma yapabilmeli, gerektiğinde çizgiye kadar açılabilmeli ve hızlı rakiplere karşı birebir de başarılı olmalıdır. Bu üçlü yapı rakip kontra ataklarını kesmekle kalmaz, aynı zamanda topun geriden kontrollü bir şekilde çıkmasına da yardımcı olur. Bu hattın hemen önünde yer alan iki orta saha oyuncusu sistemin kalbidir. Genellikle biri daha savunmacı görev üstlenir ve ön libero gibi oynar. Diğeri ise derin oyun kurucu tarzında konumlanır. Bu ikili hem rakip geçişlerini engeller hem de topa sahip olunduğunda oyun yönünü değiştirir, pas akışını sağlar. Sağdaki yerleşimleri itibariyle bu oyuncular genelde savunmayla hücum arasında bir köprü gibidir. Asıl fark yaratan ve bu dizilişe adını veren bölümse orta bloğun dörtlü yapısıdır. Bu dört oyuncu çizgiye ve iç koridorlara yayılarak rakip savunmayı genişletir. İç oyuncular genellikle mezzala tarzı, yani yarı iç yarı ofansif orta saha gibi oynayan, teknik kapasitesi yüksek isimlerdir. Çizgideki oyuncularsa klasik kanat değil, oyun kurucu özellikli kanat oyunculardır. Bu sayede hem genişlik sağlanır hem de her biri oyunu yönlendirebilir. Bu dört oyuncu öylesine konumlanır ki rakibin orta saha ve savunma bloğu arasında sürekli bir baskı oluşturur. Rakip savunma çizgisi bu baskıya cevap veremezse top her seferinde ceza sahasına tehlike olarak döner. İleri uçta ise yalnız bir santrafor yer alır. Ancak bu santrafor yalnız değildir. Arkasındaki 4 kişilik hücum bloğu sayesinde sürekli beslenir, pas alır, boşluklara koşu yapar. Bu oyuncunun hem fiziksel olarak güçlü olması hem de teknik olarak duvar olabilecek kapasiteye sahip olması gerekir. Sırtı dönük oyunu bilen, tek pasla kanatlara servis yapabilen, pozisyon bilgisiyle defansın arkasına sarkabilen bir profil idealdir. Bu oyuncunun bireysel becerisi dizilişin başarısında doğrudan belirleyici olur. 3-2-4-1 dizilişinin en büyük avantajı sahada hem derinliği hem de genişliği aynı anda sağlayabilmesidir. Savunma hattı üçlü olduğu için geride ekstra bir güvenlik vardır. Orta blokta 5 hatta 6 oyuncu olduğu için rakip karşı bloklara geçiş yapamaz. Hücumda ise rakip savunmanın çizgileri genişletilir ve araya sokulan koşularla ceza sahasına derinlik yaratılır. Bu yapı özellikle set oyunlarında rakibin 10 kişiyle savunma yaptığı alanlarda rakibi çözmek için çok etkilidir. Bu sistemin güçlü olduğu bir başka yönde top rakipteyken hemen karşı presle topun tekrar kazanılabilmesidir. Çünkü önde çok sayıda oyuncu yer aldığı için pas kanallarını kapatmak ve topu geri kazanmak daha kolaydır. Bu yapı Guardiola'nın 5 saniye kuralı dediği top kaybedildikten sonraki ilk saniyelerde baskıyı yapma stratejisini doğrudan destekler. Ancak bu sistemin zayıf noktaları da vardır. Özellikle beklerin savunmadaki eksikliği, eğer rakip çok hızlı kanat oyuncularına sahipse büyük tehlikelere yol açabilir. Üçlü savunmanın kenarları geniş alanları savunmak zorunda kalır ve bu da fiziksel eforun yanında taktik disiplin de gerektirir. Aynı zamanda orta bloğun merkezindeki iki oyuncu yeterince dinamik değilse bu yapı ortadan kolayca delinip kontra atakla cezalandırılabilir. Bu sistemin modern futboldaki en büyük temsilcisi Pep Guardiola'nın 2022-2023 sezonundaki Manchester City'sidir. Guardiola, John Stones'u sağ stoperden orta sahaya kaydırarak yapılandırdığı bu sistemde 3-2-4-1'i büyük bir ustalıkla kullandı. Haaland gibi bir pivot santroforun varlığı arkada De Bruyne ve İlkay Gündoğan gibi oyun zekası yüksek oyuncularla birleşince City topa %70 civarında sahip olup rakiplerine neredeyse hiç boşluk vermedi. O sezonun sonunda gelen Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi zaferi bu sistemin başarıyla uygulanabileceğinin canlı kanıtıydı. Benzer şekilde Alonso'nun Bayer Leverkusen'i de 2023-2024 sezonunda bu dizilişi çok etkili biçimde kullandı. Özellikle pas oyununu merkezi tutup kanatlardan varyasyonlarla genişlettiği bu yapıyla Leverkusen hem tempoyu kontrol etti hem de çok sayıda oyuncusunu hücuma katarak skorer bir yapı kurdu. Türkiye'de bu sistemin birebir uygulanması nadir olsa da bazı takımlar geçiş oyunu içinde bu yapıya benzeyen formlar denemiştir. Özellikle topa sahip olmayı tercih eden teknik direktörlerin yerleşik hücumlarda bu yapıya benzer pozisyonlar aldığı görülmüştür. Sonuç olarak 3-2-4-1 dizilişi yüksek teknik kaliteye sahip oyuncularla kurulduğunda topun hızını, yönünü ve derinliğini belirleyebilen, hem savunmada kompakt kalan hem de hücumda çok yönlü tehditler yaratan son derece etkili bir sistemdir. Ancak bu dizilişin işlemesi için hem merkezdeki oyuncuların pozisyon bilgisinin çok gelişmiş olması hem de defansif zaafların taktiksel çözümlemelerle kapatılması gerekir. Doğru bir planlamayla uygulandığında bu yapı çağdaş futbolun en güçlü silahlarından biri haline gelir. Futbolun ansiklopedisinde bugün 3-2-4-1 dizilimini konuştuk. Yeni sayfalarda buluşmak üzere.
1: Futbolun ansiklopedisi.
2: En kaliteli şarkılar.
3: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Yeni Zelanda'da yapılan bir araştırma dışarı çıkmaya alışkın kedilerin sanıldığı kadar zorlanmadan ev yaşamına uyum sağlayabildiğini ortaya koydu. Araştırmaya katılan kedi sahiplerinin büyük bölümü kedilerini evde beslemeye devam etmek istediklerini söyledi. Araştırma kapsamında kedilerini dışarı çıkarmayı bırakıp evde yaşamaya alıştıran 87 kişiyle anket yapıldı. Katılımcılar geçiş sürecinin sonunda buna değdiğini ifade etti. Araştırmaya göre kedilerin %40'ından fazlası ev yaşamına hemen uyum sağladı. %8'i birkaç gün, %17'si ise birkaç hafta içinde yeni yaşam düzenine alıştı. Evcil hayvan sahiplerinin 2/3'ünden fazlası ise kedilerini evde tutmanın beklediklerinden daha kolay olduğunu söyledi. Çalışmanın başyazarı Dr. Julia Henning, sonuçların kedilerin kapalı alanda yaşayamayacağı yönündeki yaygın düşünceyi sorguladığını belirtti. Henning, ankete katılanların %77'sinin kedilerini evde beslemeye devam etmeyi planladığını ve uzun vadeli faydaların yaşanan zorluklardan daha ağır bastığını söyledi. Araştırma genç kedilerin uyum sürecini daha hızlı tamamladığını da gösterdi. 2 yaşın altındaki kedilerin %75'i birkaç gün içinde ev yaşamına alışırken 2 yaşın üzerindeki kedilerde bu oran %39'da kaldı. Kedi sahipleri evde bakım tercihinin en önemli nedeninin güvenlik olduğunu belirtti. Araç trafiği, diğer hayvanların saldırıları ve hastalık riski en çok dile getirilen gerekçeler arasında yer aldı. Bazı katılımcılarsa kedilerinin özellikle kuşlar başta olmak üzere yaban hayatına zarar vermesini önlemek istediklerini söyledi. Araştırmaya katılan birçok kişi kedileri evde yaşamaya başladıktan sonra kendilerini daha huzurlu hissettiklerini ifade etti. Bir kedi sahibi gün boyunca kedisi için daha az endişelendiğini söyledi. Araştırmada ev yaşamına geçişin bazı zorlukları da ortaya çıktı. Kum kabının daha sık temizlenmesi, kediye hareketli ve zengin bir yaşam alanı oluşturulması, kilo kontrolünün sağlanması ve artan bakım masrafları en sık dile getirilen sorunlar arasında yer aldı. Buna rağmen ankete katılanların %76'sı gelecekte sahip olacakları kedileri de evde beslemeyi tercih edeceklerini belirtti. Yeni Zelanda'da yapılan araştırma dışarı çıkmaya alışkın kedilerin büyük bölümünün kısa sürede ev yaşamına uyum sağlayabildiğini ortaya koydu. Araştırmaya katılanların %76'sı gelecekte sahip olacakları kedileri de evde beslemeyi tercih edeceğini belirtirken, güvenlik ve yaban hayatının korunması bu tercihin en önemli nedenleri arasında gösterildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Kavurucu sıcaklar özellikle kalp ve tansiyon hastaları için risk oluşturuyor. Uzmanlar aşırı sıcakların sıvı ve mineral kaybını arttırarak tansiyon dalgalanmaları, ritim bozuklukları ve kalp krizini tetikleyebileceği uyarısında bulundu. Düzenli sıvı tüketimi ve doktor kontrolü öneriliyor. Kardiyoloji uzmanı Dr. Cengiz Başar, yaz sıcaklarının tansiyonda ani düşme ve yükselmelere yol açabileceğini belirterek, hastaların ilaç dozlarını doktorlarına danışmadan değiştirmemesi gerektiğini söyledi. Başar, sıvı ve mineral kaybının ritim bozukluğuyla kalp krizi riskini de artırabileceğine dikkat çekti. Kardiyoloji uzmanı Dr. Cengiz Başar, vücudun sıcak havalarda ısı dengesini korumak için damarları genişlettiğini ve kalbin daha hızlı çalışmaya başladığını söyledi. Başar, vücut ısısını düşürebilmek için damarlar genişler, kalp daha hızlı çalışır. Aynı zamanda terleme yoluyla ısı dışarı atılmaya çalışılır. Bu süreç, kalp ve damar sistemi üzerinde ciddi bir adaptasyon baskısı oluşturur, dedi. Özellikle hipertansiyon ve kronik kalp hastalığı bulunan kişilerin sıcaklardan daha fazla etkilenebileceğini belirtti. Damarların genişlemesi ve terleme ile sıvı kaybının artması nedeniyle yaz aylarında en sık tansiyon düşüklüğü görüldüğünü ifade eden Başar, aşırı sıcak ve nemli havalarda tansiyonun ani şekilde yükselebileceğini de söyledi. Kardiyoloji uzmanı Dr. Cengiz Başar, yoğun sıvı kaybı ve vücudun kendini yeterince serinletememesi durumunda stres yanıtı gelişebileceğini, bunun hipertansif krizlere yol açabileceğini kaydetti. Yaz aylarında kullanılan tansiyon ilaçlarının etkisinin değişebileceğini belirten Başar, hastaların doktor kontrolü dışında ilaç dozunu azaltmaması veya tedaviyi bırakmaması gerektiğini vurguladı. Başar, kış aylarında uygun gelen ilaç dozu, yazın damarların doğal olarak genişlemesi nedeniyle fazla gelebilir ve tansiyonun tehlikeli seviyelere düşmesine yol açabilir. Özellikle idrar söktürücü içeren ilaçlar sıvı kaybını artırabilir diye konuştu. Tedavinin yaz başında kardiyoloji uzmanı tarafından yeniden değerlendirilmesini önerdi. Tansiyon hastalarının yaz aylarında ortalama 2,5 ile 3 litre su tüketmesinin uygun olabileceğini belirten Başar, bu miktarın kişinin sağlık durumuna göre değişmesi gerektiğini söyledi. İleri evre kalp yetersizliği veya böbrek hastalığı bulunan kişilerde aşırı su tüketiminin akciğer ödemi ve vücutta sıvı birikmesine neden olabileceğini belirten Başar, günlük sıvı ihtiyacının doktor tarafından planlanması gerektiğini kaydetti. Kardiyoloji uzmanı Dr. Cengiz Başar, sıcak havalarda şu belirtilerin alarm işareti olabileceğini belirtti. Ani baş dönmesi, göz kararması, ayağa kalkınca bayılacak gibi olma, kulak çınlaması, ense ağrısı, göğüste baskı veya ağrı, düzensiz çarpıntı, aşırı halsizlik ve dikkat dağınıklığı. Bu belirtilerin görünmesi halinde kişinin serin bir ortama alınması ve gerektiğinde sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini söyledi. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10 ile 16 saatleri arasında mümkün olduğunca dışarı çıkılmamasını öneren Başar, zorunlu durumlarda gölgede yürünmesi, açık renkli ve bol kıyafetler giyilmesi, şapka kullanılması ve yanınızda su bulundurulması gerektiğini ifade etti. Kalp ve tansiyon hastalarının aşırı tuzlu ve yağlı gıdalardan uzak durması, alkol ve kafein tüketimini sınırlandırması gerektiğini belirten Başar, maden suyu seçiminde de sodyum oranına dikkat edilmesini önerdi. Uzmanlar, kavurucu sıcakların özellikle kalp ve tansiyon hastalarında ciddi sağlık sorunlarını tetikleyebileceği uyarısında bulundu. Sıvı ve mineral kaybının tansiyon dalgalanmaları, ritim bozuklukları ve kalp krizi riskini artırabileceğini belirten kardiyoloji uzmanı Dr. Cengiz Başar, ilaç dozlarının doktor önerisi olmadan değiştirilmemesi ve sıcak saatlerde dışarı çıkılmaması gerektiğini vurguladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Yapay zeka araçlarının sayısı her geçen gün artıyor. Ancak seçeneklerin çoğalması kullanıcılar için yeni bir sorunu da beraberinde getirebiliyor. Yapay zeka yorgunluğu. Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı, Doktor Öğretim Üyesi Yaşar Şekerci, yapay zeka araçlarının hepsini deneyeceğim, hepsini kullanacağım yaklaşımının kullanıcıları yorabileceğini belirtiyor. Şekerci'ye göre teknolojinin hızlı gelişimiyle birlikte ortaya çıkan gelişmeleri kaçırma korkusu yani FOMO ve daha iyi seçeneği kaçırma korkusu olarak tanımlanan FOBO da bu süreci etkiliyor. Üretken yapay zeka araçları özellikle rutin ve tekrarlı işlerde önemli kolaylıklar sağlıyor. Ancak araştırma, analiz, karar verme ve özgün üretim gerektiren alanlarda henüz her zaman beklenen sonucu vermeyebiliyor. Şekerci, yapay zekanın bir çalışmanın bağlamını ve derinliğini her zaman tam olarak kavrayamadığını, bu nedenle kullanıcıların istedikleri sonuca ulaşabilmek için tekrar tekrar sorgulama yapmak zorunda kalabildiğini belirtiyor. Bu durumun da yapay zekadan beklenenlerle teknolojinin mevcut sınırları arasındaki farktan kaynaklanabildiğine dikkat çekiyor. Yapay zeka araçlarının yalnızca ChatGPT, Gemini ve Claude gibi genel modellerle sınırlı olmadığını belirten Şekerci, görsel, video, ses üretimi ve transkripsiyon gibi farklı alanlarda çok sayıda aracın bulunduğunu ifade ediyor. Şekerci'ye göre bu araçların tamamını takip etmeye ve kullanmaya çalışmak yerine kişinin kendi ihtiyacına uygun birkaç aracı seçmesi ve bunları yetkin şekilde kullanması daha verimli. Sürekli yeni araçları denemek ve daha iyi sonuç almak için tekrar tekrar ilerlemekse kullanıcı üzerinde ek bir yük oluşturabiliyor. Şekerci, yapay zeka kullanımında eleştirel yaklaşımın da önemine dikkat çekiyor. Yapay zekanın ürettiği sonuçların olduğu gibi kabul edilmemesi gerektiğini belirten Şekerci, sistemlerin zaman zaman doğru gibi görünen ancak gerçeğe dayanmayan sonuçlar üretebildiğini, yani halüsinasyon olarak adlandırılan hatalar yapabildiğini söylüyor. Bu nedenle yapay zekaya ne tamamen güvenmek ne de her çıktısına şüpheyle yaklaşmak gerektiğini belirten Şekerci, sonuçların kontrol edilmesi ve teyit edilmesinin önemli olduğunu vurguluyor. Şekerci, yapay zeka kullanıcısını ise bir orkestra şefine benzetiyor. Çok sayıda yapay zeka aracının bulunduğu bir ortamda kişinin bu araçları yöneten ve doğru yerde kullanan kişi olması gerektiğini ifade ediyor. Etkili bir kullanım için öncelikle hedefin ve ulaşılmak istenen sonucun belirlenmesi gerektiğini belirten Şekerci, amaçsız kullanımın verimli sonuç vermeyebileceğini dile getiriyor. Şekerci'ye göre yapay zeka insanın yerine geçen bağımsız bir üretici olarak değil, insan tarafından yönlendirilen bir araç olarak değerlendirilmeli. Yapay zekanın her zaman bir verim garantisi sunmadığını belirten Şekerci, bazı durumlarda yapay zekaya işi anlatmanın kişinin o işi kendi başına yapmasından daha uzun sürebileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle yapay zekadan yararlanırken bir fayda maliyet hesabı yapılması gerektiğini ifade ediyor. Karar verme, strateji geliştirme ve özgün üretim gibi alanlarda yapay zekanın tamamen insanın yerini alamayacağını belirten Şekerci, bu teknolojinin insanlara yeni fikirler ve farklı bakış açıları sunabileceğini söylüyor. Ancak kişinin ortaya koyacağı temel bir fikir olmadan, yapay zekanın tek başına her şeyi üretmesinin mümkün olmadığını vurguluyor. Yapay zeka, günlük hayatı ve çalışma biçimlerini dönüştüren önemli bir teknoloji olarak öne çıkıyor. Ancak araçların sayısının hızla artması, kullanıcıların her yeni gelişmeyi takip etme baskısıyla karşı karşıya kalmasına da neden olabiliyor. Uzmanlara göre çözüm, bütün araçları kullanmaya çalışmak yerine ihtiyaca uygun olanları seçmek, yapay zekayı doğru yönlendirmek ve ortaya çıkan sonuçları mutlaka kontrol etmek. Yani yapay zekayı hayatımızın ve işimizin yerine geçen bağımsız bir sistem olarak değil, doğru kullanıldığında işlerimizi kolaylaştıran bir araç olarak görmek gerekiyor.
1: Dinlediğiniz içerik, yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Uzmanlar yaz aylarında deniz ve havuzdan çıktıktan sonra uzun süre ıslak mayoyla oturmanın enfeksiyon riskini artırdığı uyarısında bulundu. Islak ve nemli ortamın özellikle mantar ve vajinal enfeksiyonların görülme sıklığını artırabileceği belirtildi. Profesör Doktor Müzeyyen Uyanık yaz aylarında en sık yapılan hatalardan birinin ıslak mayoyu üzerinde kurutmaya çalışmak olduğunu söyledi. Uyanık, deniz veya havuzdan çıktıktan sonra ıslak mayonun çıkarılarak kuru bir mayo giyilmesinin enfeksiyon riskini azaltacağını ifade etti. Vajinal enfeksiyonların yaz aylarında daha sık görüldüğünü belirten Profesör Doktor Uyanık, bu enfeksiyonların akıntı, kaşıntı, kötü koku, yanma ve ağrı gibi şikayetlere yol açabileceğini söyledi. Bu şikayetlerin büyük ölçüde alınacak basit önlemlerle önlenebileceğini dile getirdi. Yaz aylarında iç çamaşırının her gün değiştirilmesini tavsiye eden Uyanık, enfeksiyon durumunda ise gün içinde birkaç kez değiştirilmesinin faydalı olacağını belirtti. Pamuklu ve hava alan iç çamaşırlarının tercih edilmesini öneren Uyanık, parfümlü temizlik ürünleri ve deterjanların cildi tahriş ederek enfeksiyona zemin hazırlayabileceğini kaydetti. Günlük pet kullanımına da değinen Uyanık, petlerin sık aralıklarla değiştirilmediğinde nemli ortam oluşturduğunu ve enfeksiyon riskini artırdığını söyledi. Bu nedenle gün içinde sık değişim yapılamayacaksa günlük pet kullanımının tercih edilmemesi gerektiğini belirtti. Uzmanlar yaz aylarında deniz veya havuz sonrası uzun süre ıslak mayoyla kalmanın idrar yolu ve mantar enfeksiyonları başta olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Serhat Ayan'la haftanın keyfi tekrar yayını.
1: Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size böyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayan'la haftanın keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey haftanın keyfinde olacak. Haftanın keyfi her cuma saat 14'te. Serhat Ayan'la haftanın keyfi başlıyor.

Haftanın keyfinden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Bir haftanın kapanışında da sizlerle birlikteyiz efendim. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Burada arkada çalan şarkıları da YouTube kanalından dinlemeniz mümkün. Onlar da bizim yapay zekayla ürettiğimiz şarkılar. Dedikten sonra hadi bu haftanın konularına başlayalım. Bu hafta neleri konuşacağız? Bu hafta süper kahramanlardan bahsedeceğiz. Neden? Çünkü vizyonda acayip gişe yapmış bir Spider-Man filmi var. Bütün dünyada milyar doların üstüne çıkan bir anda bir filmden bahsediyoruz. Bu süper kahramanları konuşurken biz hep onların süper güçlerinden bahsediyoruz. İşte örümcek adam, örümcek hisleri var, duvara tutunur. Superman uçar, gözünden ışınlar çıkartır, o olur bu olur filan. Ama hiç zayıflıklarını konuşmuyoruz. Zayıflıklar deyince mesela zayıflıklar sadece işte ne bileyim Superman'in kriptoniti vesaire değil. Onların esas insan tarafları onların zayıflığı. Yani onları böyle süper süper yapmayan tek şey insan tarafları. Sizler için 10 süper kahraman çıkarttım. 10 süper kahramanın hem süper yönlerini çıkarttım hem de o insani zayıflıklarını çıkarttım. Neler olduğuna hep beraber bakalım isterseniz. Tabii ki vizyondaki filmiyle birlikte Spider-Man'den başlayalım. Şimdi Spider-Man'in hikayesi ilk bakışta klasik bir güçlenme hikayesi gibi. Peter Parker var, içine kapanık bir çocuk. Popüler değil, okulda kimse onu tanımıyor, sevmiyor. Fiziksel olarak güçlü bile değil. Anne babasını küçük yaşta kaybetmiş. Amcasıyla, halasıyla birlikte oturuyor, büyüyor. Sonra günün birinde radyoaktif bir örümcek bildiğiniz gibi geliyor, onu ısırıyor. Bir gecede hayatı değişiyor. Duvarlara tırmanabiliyor, daha güçlü refleksler, tehlikeyi önceden hissedebiliyor filan. Şimdi ya bir ergen açısından baktığınızda özellikle o kötücül böyle hayatında çok süper şeyler olmayan bir ergen açısından baktığımızda bu piyango. Yani kendisini güçsüz ve önemsiz hisseden biri için de bir piyango, çok büyük bir piyango. Büyük ikramiye. Ama Spider-Man'in bütün meselesi bu mucizenin Peter Parker'ın esas problemlerinden hiçbirini çözmemesi. Uçuyor, kaçıyor, duvarları tırmanıyor ama normal hayatının içinde o hayatına da bir ekstra bir şey katmıyor. Peter güçlü hale geliyor ama ailesini geri kazanamıyor. Daha çekici, daha cesur, daha dikkat çekici biri oluyor ama maskeyi çıkarınca tekrar Peter Parker oluyor. Yeni gücü ona yeni bir özgürlük vermek yerine suçluluk duygusu getiriyor. Güçlerini ilk zamanlarda kendisi için kullanmayı seçtiği sırada durduramadığı bir suçlunun Ben amcanın ölümüne yol açması işte onu bambaşka bir yere getiriyor. O andan sonra Spider-Man olmanın anlamı değişiyor onun için. Peter yalnızca suçlularla savaşmıyor, kendi geçmişiyle de hesaplaşıyor. Ünlü o büyük güç, büyük sorumluluk getirir ilkesi var ya onun. Yalnızca kahramanca bir slogan değil. Peter açısından baktığımızda son derece ağır ve ahlaki bir sonuç taşıyor. Bir şeyi engelleyebilecek durumdaysanız ve engellemezseniz sonuçlarından ne ölçüde sorumlusunuz? İşte bunun kolay bir cevabı yok Peter Parker için. Peter'ın hayatının giderek zorlaşmasının nedeni de bu. Çünkü yeni gücü ona daha fazla seçenek verirken aynı zamanda daha fazla sorumluluk veriyor. Eskiden sokakta yaşanan bir soygununun meselesi değil. Bana ne abi, millet birbirini vuruyor, öldürüyor. Polis gelsin kurtarsın derken artık müdahale edebileceğini bildiği için görmezden gelmesi daha zor. Birini kurtarabilecek güçteysen yorgun olduğun için ya da eve gitmeyin için böyle bir şeyden sıyrılma hakkın var mı? Yok. Başka bir yerde başka birinin yardıma ihtiyacı olduğunu biliyorsan sevgilinle randevuna devam edebilir misin? Hayır, edemiyor. Zaten bu yüzden de

0: dürüst bir kız arkadaşı olmuyor. İşte Peter Parker'ın en tanıdık taraflarından biri de bu. Bir insanın aynı anda iyi bir çalışan, iyi bir evlat, iyi bir arkadaş, iyi bir sevgili, sorumluluk sahibi biri olmaya çalışırken hiçbirine yetişememesi. Olağanüstü güç gerektirmeyen son derece sıradan bir problem ve onun o fantastik hayatının en büyük problemlerinden biri. Aslına bakacak olursanız her süper kahraman içinde bir aslında köşesi koydum. Aslında Spider-Man özünde anne ve babasını erken yaşta kaybetmiş bir çocuğun büyüme hikayesi. Peter'ın hayatının ilk ve büyük gerçek kaybı, anne babasının yokluğu onun için bir seçim değil. Ben amcanın ölümü çok daha ağır biçimde hayatına giriyor çünkü burada kendi kararının bir sonucu bu. Bu nedenle işte Peter'ın kahramanlığı yalnızca insanlara yardım etmekten ibaret değil, aynı zamanda geçmişte yaptığı bir tercihin anlamını hayatı boyunca taşımak. İşte burada süper kahraman hikayesinin altında çok sıradan ama ağır bir insani duygu var. Suçluluk. İnsanlar çoğu zaman geçmişte yaptıklarını bir seçime tekrar tekrar düşünürler. Başka türlü davranabilir miydim? Başka daha dikkat etseydim ne olurdu? O gün orada olsam bunu engelleyebilir miydim filan. Ama işte ne kahramanlık yaparsanız yapın o ben amcayı geri getiremiyorsunuz. Peter artık fiziksel olarak güçlü ama kendisinin hangi kimliğini tanımladığından emin değil. Okulda Peter Parker, şehirde Spider-Man. Bu sırada ve çoğu zaman görünmez bir adam. Diğer herkesin dikkatini çekiyor Spider-Man'ken. İşte bu ikilik çok basit bir insani sorguya dönüşüyor. İnsanlar beni gerçekten olduğum kişi için mi seviyor, yoksa onlara gösterdiğim kişi için, örümcek adam için mi? İşte bunların cevaplarını o örümcek hislere veremiyor efendim. Aynı şey aşk için de geçerli. Peter'ın güçleri onu daha iyi bir sevgili yapmıyor. Asla yapmıyor. Hatta sürekli ortadan kaybolması, işte verdiği sözleri tutamaması, randevularına yetişememesi, kimliğini gizli olması filan ilişkilerini hep daha zor hale getiriyor. Yani dünyayı kurtarabilen birinin sevdiği insanla sıradan bir akşam yemeği yiyememesi işte adamın hayatındaki en büyük çelişkilerden bir tanesi. Sorunu hayatında aynı anda birçok şey istemesi. Ailesine karşı sorumluluk, sevgilisine karşı sorumluluk, arkadaşlarına karşı, topluma karşı, kendine karşı sorumluluklar sürekli birbirine çarpıyor. İşte süper güçler de bu sorunları çözemiyor. Spider-Man böyle bir ergenlik hikayesi aslında. Bayağı bildiğiniz ergenlik hikayesi. O zaman Superman'e geçelim isterseniz. Süper ya adam. Superman daha ne olsun ya? Onun ne derdi olabilir ki diyorsunuz ama hayır, işte insani tarafı onun en büyük derdi. Ne kriptonit ne işte kötücül kahramanlar filan. İnsanlık onun en büyük derdi. Süpermen'e dışarıdan bakınca süper kahraman fikrinin en saf halini görüyoruz onda. Uçuyor, olağanüstü güçlü, kurşunlar girmiyor, çok hızlı hareket ediyor, gözünden ışın çıkartıyor, işte ne bileyim, böyle herkesin birkaç salisede öleceği koşullarda yaşamaya devam ediyor filan ve yani bunların hepsi onun çok büyük ama güç değil ki olay. Süpermen'in hayatı güç olayı değil. Ne orada başka bir şey var. Kal-El. Şimdi Kal-El yok olmak üzere olan bir Kripton gezegeninden bebekken geliyor. Dünyaya düşüyor. Dünyada böyle köyün ortasında bir yerde, uzak bir yerlere düşüyor. Jonathan da Martha Kent tarafından büyütülüyor. Clark Kent adını alıyor. Daha çocukluğundan itibaren aslında uzaylı ile dünyalı arasında iki kimliğin arasında yaşamaya başlıyor. Bir tarafta Kansas'ta büyüyen köy çocuğu, ailesinin değerleriyle şekillenen bir Clark Kent, diğer tarafta kendisinin bile tanımadığı Kriptonlu Kal-El. Şimdi bu problem aslında çok tanıdık. Yani çocuğun doğduğu yer başka, büyüdüğü yer başka, biyolojik ailesi başka bir dünyaya ait, onu yetiştiren ailesi başka bir dünyaya ait. İşte bu noktadan sonra geçmişini öğreniyor ve kendini tanımlamak için iki ayrı mirası birden anlamlandırmak zorunda kalıyor. Bir de yani Clark'ın farklılığı sadece kültürel bir farklılık değil. Çocukluğu boyunca bedeninin her tarafında diğer çocukların farklı olduğunu hissediyor. Başkalarının yapamadığı şeyleri yapıyor. Başkalarının duyamadığı şeyleri duyuyor. İşte gücünü sürekli kontrol altında almak zorunda, göstermemek zorunda. İşte bu nedenle Superman'in çocukluğu olağanüstü güç kazanmanın keyfinden çok farklılığını gizlemeye çalışmakla geçiyor. Bir çocuk düşünün mesela arkadaşlarıyla oynuyor. Oynarken işte topu çok uzağa atmamalı. O kadar da süper olmamalı. Birine çarpıyor mesela, çarpsa içinden geçer adamın, ona zarar vermemekle yükümlü. İşte diğer taraftan da hani onun için güç yalnızca imkan değil, aynı zamanda kontrol edilmesi gereken bir şey. İşte bu da zaten en büyük derdi onun. Şimdi Superman insanların hayatını kurtarıyor. Tamam, bunda tartışacak bir şey yok. Ama hükümetlerin kararlarında mesela müdahale etmeli mi? Hadi bakalım. Savaşları bitirmeli mi mesela? Zorla gidip bir dakika arkadaş ne yapıyorsunuz demeli mi mesela? Dünyadaki bütün silahları, işleri, şeyleri yok etmeli mi? İnsanların yanlış karar vermesini engellemek için onları zorlamalı mı? İşte bunların hiçbirini böyle yumrukla veremiyorsunuz bu soruların cevaplarını. İşte Süpermen'in gücü o kadar büyük ki Tanrı'ya yakın bir şey neleri yapabilir olmaktan çıkıp yapabildiği şeylerin hangisini yapmamalı sorusunu konuşmaya başlıyoruz biz. Güçsüz insanın içindeki ahlaki problemi çoğu zaman bir şey yapamamak. Süpermen'inki ise yapabileceği halde yapmamayı seçmek. Çok büyük bir sorumluluk duygusu bu. Bu bir yük onun üstünde. Yani dünyanın herhangi bir yerindeki yardım çağrısını duyabilecek kadar güçlü olduğunuzu düşünün. Birileri ölürken siz bir yandan sevgilinizden yemek yiyorsunuz. Bir yerde deprem oluyor, insanlar ölüyor, eziliyor falan. Bir yerde yangın çıkıyor, bir yerde uçak düşüyor. Arkadaş yetişseniz hepsine bir şey yapabilirsiniz ama siz bazen de dur ya şimdi yemek yiyoruz falan diyorsunuz. Demek durumundasınız. İşte en büyük çaresizlik bu. Her şeyi yapabiliyor olmak ve aralarından artık bunu da yapmayayım diyeceğiniz şeyleri seçmek. Keşke elimden gelseydi cümlesi yeterli değil. Hadi gelin bunun da aslında tarafına geçelim. Şimdi Süpermen'in hikayesi dünyanın en güçlü insanın hikayesinden önce evlat edinilmiş ve doğduğu dünyayı hiç tanıyamamış bir çocuğun kim olduğunu anlamaya çalışmasının hikayesi. Kal-El mesela o şeyleri görünceye kadar, kristalleri görünceye kadar kendi ailesi hakkında hiçbir fikir sahibi değil. Kendi gezegenini bilmiyor, kendi halkıyla büyümemiş. İşte Krypton onun için bir köken tamam ama yani hiçbir zaman sahip olmadığı bir geçmiş o. İşte bu açıdan Süpermen'in hikayesinin altında göçmenlik hikayesi var. Evlat edinilme hikayesi var. Aidiyet meselesi var. Ben kimim diyor ya? Ben Kal-El miyim? Clark Kent miyim? Krypton'un son çocuğu muyum? Kansas'ta bir çiftçinin çocuğu muyum? Ya da bunların hepsi miyim? İşte yani Süpermen'in ahlakı bu arada Krypton'dan gelmiyor. Ahlak onu bir köyde çiftliğin içinde onun ahlakı geliyor. Aileden geliyor. Öğrenilmiş değerlerden geliyor. Yani genetik olarak o değerler onun içinde yok. Şimdi normal hayatta bu güç sahibi olmak zorunda değil. Para olabilir, makam olabilir, bilgi olabilir, otorite olabilir. Başkalarından daha güçlü olduğunuzda onların yerine karar vermeye ne zaman başlarsınız? İşte Süpermen'in karşı karşıya kaldığı en büyük sorun bu efendim. İnsanlığı korumakla insanlığın yerine karar vermek arasında çok ince bir sınır var. Sizin elinizde böyle bir güç olsaydı ne yapardınız? Hakikaten herkes için karar verir miydiniz? Karşınızda bir karar ver. Yani bu şey gibi düşünün. Çocuğunuzla ilgili düşünün. Çocuğunuz şeyde yürüyor. Havuzun kenarında yürüyor. Yapma oğlum havuza düşeceksin. Sakın orada yürüme falan deyip onu oradan alır mısınız? Çünkü başına bir şey gelecek diye. Yoksa dur düşe kalka öğrenecek mi dersiniz? İşte Süpermen bunları her an her saniye yaşıyor. Böyle düşünün yani. O zaten kriptonu falan da kurtarabileceği yok zaten onun. O başında böyle bir şey yok yani. Yani süper güçler ona dünyayı kurtarma imkanı veriyor. Ama ona nereye ait olduğunu söyleyemiyor. Süpermen'in sıkıntısı bu efendim. Yani 2'de 2 kahramanlarımız, süper kahramanlarımız gördüğünüz gibi insanlıktan çekmemiş hiçbir şeyden çektiği kadar. İnsanlıkları onların zayıf tarafı. Neresinden bakarsanız bakın. Şimdi biraz daha insan bir süper kahramana doğru gidelim isterseniz. Adım adım gidelim. Batman efendim. Her şeyi kontrol edebilirsen kayıpları da kontrol edebilir misin? Soru bu çok basit bir soru. Çok basit bir soru. Batman'in hikayesi diğer birçok süper kahramandan farklı başlıyor. Şimdi Bruce Wayne'e bir şey olmaz. Yani onu bir radyoaktif hayvan ısırmamış. Başka gezegenden gelmemiş. Bedeninde bir anda böyle bir gizli bir güç uyanmıyor filan. Tam tersine onun hikayesini başlatan şey sahip olduğu bir gücün ortaya çıkması değil. Elindeki her şeyin bir anda kaybolması. Bruce küçük bir çocukken anne babası Thomas'la Martha Wayne tiyatrodan çıkıyorlar. Gotham'ın karanlık sokaklarında. Bu arada tiyatrodan niye karanlık sokaklardan gidiyorsun? Multimilyar dersin be adam diyordum ben hep. Neyse. Hikaye girsin diye. Batman'in bütün hikayesi işte orada tiyatronun arka sokaklarında anne babasının öldürüldüğü gün başlıyor. Çünkü Bruce o gece anne babasını kaybetmiyor yalnızca. Dünyanın güvenli olduğu fikrini de kaybediyor. Ailenizin yanında yürürken başınıza kötü bir şey gelmeyeceğine ilişkin çocuk güveni bir anda parçalanıyor. Üstelik Bruce'un yaşadığı olayda korkunç olan yalnızca ölüm değil, ölümün rastlantısal oluşu. Ne büyük bir savaş var orada, ne olağanüstü böyle bir süper düşman var. Ya bir sokak var, bir silah var. Yanlış yerden çıkmışlar. Hayatı bir anda burada değişiyor. İşte Bruce Wayne büyüdüğünde bu rastlantısallığı kabul etmek yerine onunla savaşmaya karar veriyor. Bedeni üstünde çalışıyor, dövüş sanatlarını öğreniyor, suç psikolojisini inceliyor, adli bilimlerle uğraşıyor, teknolojiler geliştiriyor, kendisini fiziksel ve zihinsel olarak acayip hazırlıklı hale getiriyor. Parası da var. Parası sayesinde sıradan bir insanın ulaşamayacağı boyutları taşıyor kendini. Batman'in dünyasında neredeyse her şey bakalım ne olacak diye bırakılmıyor. Bir planı var Batman'in. Alternatif planı var. Alternatif planın alternatifleri var. O plan bozulursa kullanılacak başka bir plan var. Bu yüzden Batman'in en karakteristik özelliği her şeye hazırlıklı olması. Ama işte bu hazırlığın altında kahramanlıktan daha eski bir dürtü var. Bir daha çaresiz kalmayayım dürtüsü. Çocuk Bruce Wayne o sokakta anne babası için hiçbir şey yapamamış. Anne babasını kurtaracak kadar güçlü değil, silahlı adama karşı koyamıyor. Zamanı da zaten geri çeviremiyor. İşte Batman kimliği yıllar sonra aynı hissi bir daha yaşamamak için kurulmuş devasa bir sistem gibi. Bruce'un zenginliği de burada ilginç bir hale geliyor aslında. Neden? Çünkü Wayne'in servetin ona neredeyse sınırsız imkanlar sağlıyor. Teknoloji satın alabiliyor, araçlar geliştirebiliyor, bilgiye ulaşıyor, insanları takip ediyor. Kendi şirketinin kaynaklarını kullanıyor, teknolojik kaynaklarını falan. Normal şartlarda para insanın birçok problemini azaltır. Bruce gerçekten de bu avantajı dibine kadar kullanıyor. Ama o para anne babasını geri getirmiyor işte. Zaten Batman'in çelişkisi de burada başlıyor. Hayatında pek çok problemi çözecek imkanlara sahip ama asıl problemini çözemeyecek kadar güçsüz. Bu nedenle de enerjisini geçmişi değiştirmeye değil, geçmişte yaşanan şeyin başka insanların başına gelmemesini engellemek için kullanıyor. Gotham'ın sokaklarında mesela suçla savaşmasının nedeni adalet değil sadece. Her soygunda, her silahlı saldırıda, her korkmuş çocukta kendi hayatındaki o geceyi tekrar tekrar görüyor ve yaşıyor. İşte bu yüzden Batman'in suçla ilişkisi bir kanun uygulayıcısının ilişkisine benzemiyor. Onun için suç kişisel bir mesele. Bu durum kahramanlığını da problemli hale getiriyor. Neden? Çünkü Bruce Wayne suçu tamamen ortadan kaldırılabileceğine gerçekten inanıyor mu? Hayır. Gotham'da bir suçluyu yakaladığında onun yerine başka biri çıkıyor. Joker'i durduruyor, başka biri geliyor. Çeteyi dağıtıyor, başka bir çete çıkıyor. Yıllar geçtikçe bu sürekli tekrarlıyor. İşte bu noktada Batman'in hikayesi çok insani bir sorguya dönüşüyor. Yani sonunu getiremeyeceğin bir işi neden sürdürürsün arkadaş? Belki de en güzeli, en kolayı bırakmak, kabullenmek. İşte Bruce Wayne için suçla mücadeleyi bırakmak yalnızca emekli olmak değil, bir anlamda anne ve babasının ölümünü değiştiremeyeceğini kabul etmek. Batman kimliği ona hala bir şey yaptığı duygusunu veriyor. Karakterin o kontrol ihtiyacı yalnızca suçlularla ilişkisine de yansıtmıyor. Mesela Batman çevresindeki insanları izliyor, onların zayıflıklarını öğreniyor. Dostları için bile acil durum planları hazırlıyor. Şimdi Justice League'i düşünün. O hani Superman'in işte Wonder Woman'ın falan toplandığı Justice League'i düşünün. Bu daha güçlü insanlarla birlikte çalışırken bile bir gün onların kontrolden çıkma ihtimaline karşı bir şeyler hazırlıyor mesela. Dışarıdan bakıldığında bu yalnızca zeka ve tedbir gibi görülebilir ama işte psikolojik açıdan baktığımızda bir anlamı var. Adam belirsizliklerden hoşlanmıyor. Çünkü hayatının en önemli olayı hazırlıksız yakalandığı bir anda gerçekleşmiş. Bu yüzden Batman dünyayı anlamaya, sınıflandırmaya ve mümkün olduğunca öngörülebilir hale getirmeye çalışıyor. İşte Joker mesela o yüzden onun çok büyük bir düşmanı. Çünkü öngörülemez bir adam. Her an her şeyi yapabilen bir adam. O yüzden her Batman'de ne bileyim Penguin değil de Joker ön plana çıkıyor mesela. Böyle bir şey var. Yani aslındaya gelelim. Batman'in hikayesi suçla savaşan zengin bir adamın hikayesi değil. Anne ve babasının ölümüne tanık olmuş bir çocuğun daha bir daha hiçbir zaman o kadar çaresiz kalmamaya çalışmasının hikayesi. İşte Bruce Wayne'in yetişkin hayatında yaptığı hemen her şey bu noktaya bağlanabilir. Bedenini güçlendirmesi, o geceki fiziksel çaresizliğin karşılığı, dedektif olması, ne olduğunu anlayamamanın karşılığı, teknolojisi, hazırlıksız yakalanmanın karşılığı. İşte Gotham'ı izlemesi tehlikeyi önceden öngörememenin karşıtlığı. İşte her ihtimale karşı bir plan yapması hayatın kontrol edilemezliğine verdiği bir cevap. İşte daha fazla bilgi, daha fazla hazırlık, daha fazla güç. Ama işte kontrol arttıkça geçmişte değişmiyor arkadaş. Batman'in belki de en büyük güçsüzlüğü burada ortaya çıkıyor ve bunu kabul etmekte zorlanıyor. Bu yüzden maskesi yalnızca kimliğini gizlemek için değil, Bruce Wayne ile Batman arasındaki ayrım onun travmayla kurduğu ilişkinin de bir parçası. Bruce Wayne toplum içinde yaşayan milyarder, filan diye bir adam. Batman olayların kontrol altında tutabileceğine inanan tarafı. İşte bir açıdan Batman süper kahramandan çok travmanın insanda yarattığı o savunma mekanizmalarının büyütülmüş hali gibi okunabilir. Yani içine baktığımızda dostları var mı? İşte Alfred var, Robin var, işte Selina Kyle var filan. Daha yakın ilişkilerinde bu gerilim sürekli hissediliyor. Bruce'un insanlara ihtiyacı var ama onlara ihtiyaç duyduğunu kabul etmekte her zaman zorlanıyor. Kabul etmiyor bunu çünkü ihtiyaç duymak aynı zamanda kırılgan olmak anlamına geliyor. Ve Batman bütün hayatını kırılgan olmamak üstüne kurmuş bir karakter. Bu arada karakterin en insani taraflarından biri de burada ortaya çıkıyor. Bruce Wayne korkuyu ortadan kaldırmış değil. Tam tersine Batman'in bütün imgesi korkunun çevresinde kurulu. Çocukluğunda yarasalardan korkuyor, sonra yarasa adam oluyor, Batman oluyor. Yani korkusuz bir adam değil ama korkuyu kontrol etmeye çalışan bir adam. Bu nedenle işte suçlulara korku salması da çok ilginç. Çocukken yaşadığı o korkuyu yaşayan taraftayken yetişkin olduğunda korkuyu üreten taraf tarafına geçiyor. Yani tabii çözemediği gerçek orada duruyor. Bruce Wayne'in anne ve babası ölmüş. Gotham'da suçlular var. Gotham'da suçlular olmaya devam edecek. İşte Batman'in hikayesi suçluları döven maskeli bir adamın değil, kaybı kabullenmek yerine hayatının tamamını bir daha kaybetmemek üstüne kuran bir çocuğun hikayesi. Belki de en büyük trajedisi şu. Bruce Wayne dünyayı daha güvenli bir yer haline getirebilir. Ama çocukken kaybettiği güven duygusunu asla kendi kendine geri getiremez efendim. Bunları söyledikten sonra haydi bir müzik arasına gidelim. Güzel bir parça dinleyelim. Ardından tekrar birlikte olacağız.
1: Serhat Ayhan'la Haftanın Keyfi tekrar yayını.

Efendim Charlie Chaplin'in Smile şarkısını biraz rock'a dönüştürerek sizler için yapay zekayla daha böyle enteresan bir hale getirdim elimden geldiğince. Kaldığımız yerden devam edelim. Süper kahramanların o işte zayıflıklarından bahsediyorduk. İnsani zayıflıklarından bahsediyorduk. Şimdi aslında en insani zayıflığı olmaması gereken süper kahramana gidelim. Thor'a gidelim. Yani tanrı adam ya. Yani daha ne olsun, şimşek tanrısı. Tanrı olmak babasının onayını almaya yeter mi? Soru bu. Çok basit bir soru ama çok zor bir soru diğer taraftan da. Ya Thor dışarıdan bakıldığında eksiksiz bir güç fantazisi gibi. Tanrı, ölümsüz, olağanüstü güçlü, yıldırımlar var. Savaş meydanında tek başına orduların karşısına çıkıp içinden geçebiliyor filan. Ama işte onu diğerlerinden ayıran sembolik bir silahı var. Üstelik sıradan bir aileden de gelmiyor. Asgard'ın kralı, Odin'in oğlu. Yani gerçekte de hakikaten Odin bir tanrı yani. Kuzey taraflarına gittiğinizde Odin diye bir tanrı var. İşte Thor'un hikayesi böyle bir şey. Thor yalnızca güçlü olmak istemiyor. Gücünün tanınmasını istiyor. Yalnızca savaş kazanmak istemiyor. Yaptığı şeylerin babası tarafından doğru bulunmasını istiyor. Yalnızca kral olmaya aday değil, o tahta layık olduğunu kanıtlamak zorunda. İşte burada Jolnir elindeki çekici çok önemli bir sembole dönüşüyor. Çekici kaldırmak için fiziksel bir güç gerekmiyor. Layık olmak gerekiyor. Thor'un en büyük silahı aynı zamanda karakterinin önüne konmuş bir sınav. Dünyanın en güçlü varlıklarından biri elindeki çekici her kaldırdığında aslında görünmez bir soruyla karşılaşıyor. Ben yeterince iyi miyim? Bu soru çok insani bir soru. İnsanların her zaman kendilerine sordukları bir soru. Çünkü insanların büyük bir bölümü hayatının bir noktasında bunu ailesine, öğretmenine, eşine, patronuna hatta kendisine sorar. Thor'un farkı bu sorunun cevabının zaman zaman gerçekten eline geçip geçmemesiyle ölçülebilmesi. Şimdi bir savaşçı için bundan daha ağır bir psikolojik düzenek düşünmek çok zor. Thor gençliğinde gücüne güveniyor. Cesur, savaşçı. Kendini doğal olarak lider kabul ediyor. Çoğu zaman hızlı karar veriyor. Ama işte bu özgüvenin altında bir şey daha var. Kendisini sürekli kanıtlama ihtiyacı var. İşte bir insan gerçekten kendisine güveniyorsa sürekli olarak ne kadar güçlü olduğunu göstermek zorunda mı? Thor'un kibri burada ilginç hale geliyor işte. Bazen yüksek sesle konuşması, meydan okumayı sevmesi, işte savaş arabası, riskli davranması, işte karakterinin eğlenceli tarafı değil. Bunların altında ben bunu yapabilirim demekten daha büyük bir ihtiyaç var. Ben buna değerim diyor. Odin'le ilişkisi de işte bu yüzden yalnızca kral ve prens arasındaki siyasi bir ilişki değil. Baba ile oğul arasında nesiller boyu tanıdık olan bir gerilim var orada. Baba oğlunu sever ama hazır görmez hiçbir şey için. Oğul kendisini hazır görür ama babasını bunu neden göremediğini anlayamaz. Baba oğlunun olgunlaşmasını ister, oğul bunu gücüne karşı bir güvensizlik gibi algılar. İşte Thor'un savaşları yalnızca düşmanlarla yapmıyor. Sürekli olarak kendi değerinin ispatıyla alakalı bir şey yapıyor. Şimdi mesela Loki, kardeşi Loki'nin varlığıyla bu iş daha karmaşık hale geliyor. Çünkü Thor'la Loki birbirinden son derece farklı iki kardeş, zıt kardeşler. Thor fiziksel güç, savaşçılık, doğrudanlık bilmem ne filan. Loki zeka, strateji, büyü, manipülasyon. Öyle bir adam. İşte kardeşlik ilişkilerinde sevgi kadar kıyaslama da vardır. Özellikle Odin'in sevgisi ilişkinin de kendilerini değerlendirdiği önemli ölçülerden biri haline dönüşüyor. İşte Thor'un hikayesine çok sıradan bir başka bir aile problemi sokalım. Kardeş rekabeti var orada. Aile içinde iki çocuk birbirlerini sevseler bile aynı zamanda karşılaştırdıklarını da hissederler. Kim daha başarılı, kim daha babaya yakın, kim aile geleneğini sürdürecek, kim daha güvenilir? İşte Thor'un ailesinde bu soruların sonucu yalnızca bir akşam yemeği tartışması değil. Bazen Asgard'ın kaderini belirliyor. Ülkenin, o evrenin kaderini belirliyor. İşte ama duygunun özü son derece basit. Bir çocuğun kardeşiyle kıyaslandığını hissetmesi. Yani Thor'un babasıyla ilişkisinde ilginç yapan başka bir şey daha var. Odin'in yalnızca baba değil aynı zamanda kral olması. Dolayısıyla Thor babasının sevgisiyle hükümdarın onayını birbirinden ayırmakta çok zorlanıyor. Odin mesela ona kızıyor. Kim kızdı şimdi bana? Babam mı kızdı? Kralım mı kızdı? Thor başarısız olunca ne kaybediyor? Tahtı mı kaybediyor? Babasının gözündeki değeri mi kaybediyor? İşte ikisi birbiriyle karıştığı yerlerde Thor'un derdi çok içinden çıkılmaz bir hale geliyor.
Aslında'ya gelelim hadi. Aslında diyelim. Thor'un hikayesi aslında tanrılar arasında geçen büyük bir savaş destanından önce. Babasının kendisine gurur duymasını isteyen bir çocuğun hikayesi. Basit bir çocuğun hikayesi. Onun en temel problemi güç eksikliği değil, gücü fazlasıyla var, fazla fazla var. Problem değerinin gücüyle ölçülebileceğine inanması. Genç Thor için denklem çok basit. Daha güçlü olursam, daha cesur davranırsam, daha büyük savaşlar kazanırsam babam beni sevecektir diyor. Ama işte aile ilişkileri de öyle çalışmıyor bebeğim. İnsan bazen büyük başarılar kazanır ama yine de babasından duymak istediği tek cümleyi duyamıyor. İşinde yükseliyor, para kazanıyor, ödül alıyor, kendisine bir hayat kuruyor. Ama işte hala çocukken beklediği onayı taşıyor. Thor'un o tanrısal ölçekte yaşadığı şey de tam olarak bu. Odin'in gözünde layık olmak istemesi yalnızca tahtla alakalı değil. Bir oğlun babasının kendi karşısında kendi değerinden emin olmak istemesiyle alakalı. İşte bu nedenle elinde o çekicin layık olma şartı karakter açısından neredeyse acımasız derecede anlamlı. Çünkü Thor'un hayatındaki en büyük psikolojik soruyu fiziksel bir nesneye dönüşüyor. Çekici kaldırabiliyor musun? O zaman layıksın. Kaldıramıyor musun? Gücünü kaybetmiş sayılmazsın. Sen bir layık olmayı kaybetmişsin. İşte ben bu işi yapamadım yerine ben yetersizim demeye başlıyor mesela insanlar. İşte Thor'un da gücünü ve layıklığını kaybetmekte zaman zaman böyle çalışıyor. Thor için güçlü olmak yalnızca sahip olduğu özelliklerden biri değil. Uzun süre kim olduğunun temel parçası. İnsan güçlü değilken kimdir? Alkışlanmıyorsa kimdir? Tahta çıkamıyorsa kimdir? Babasını etkileyemiyorsa kimdir? Bu soruların hiçbirine gökyüzündeki o yıldırımlarla tanrısı olduğu yıldırımlarla cevap bulamıyor. Çocukken insan ailesinin gözünden kendini görüyor. İyi olup olmadığını, başarılı olup olmadığını, sevilebilir olup olmadığını büyük ölçüde onların tepkilerinden öğreniyor. Yetişkinlikte bu noktada bu ölçüyü kendi içinde taşıyabilmeyi gerektiriyor. Thor bunu kolay öğrenemiyor işte. Çünkü babası sıradan bir baba değil. Odin ya, tanrılar tanrısı adam. Karşısında binlerce yıllık bir kral olduğunda babamın fikri beni ilgilendirmiyor demek için cesaret ister biraz yani. Ama Thor'un yalnızca babasını değil, babasının mirasını da taşıması gerekiyor. İşte bir gün Odin'in yerini alma ihtimali onun üzerinden başka bir yük yaratıyor. Çocukların ebeveynlerinden devraldığı beklentilerin büyümüş hali bu. Aile şirketini devralmak yerine Asgard'ı devralıyorsun. İşte evreni devralıyorsun. İşte bu problem şaşırtıcı biçimde aynı. Ama ben kendi hayatımı mı yaşayacağım yoksa benden beklenen hayatımı mı yaşayacağım? İşte orada bir sıkıntı var, büyük bir sıkıntı var. Yani babasını etkilemeye çalışan, kardeşiyle karşılaştırılan, aile mirasının ağırlığını taşıyan, yıllardır kendi içinde kendi değerini başkasının gözünden ölçmemeyi öğrenen biri. Tanrı yıldırımları yönetiyor, orduları yönetiyor, dünyaları kurtarıyor. Ama babasının sevgisini zorla alamıyor, çekiçle alamıyor. İşte süper gücün çözemediği insani problem burada başlıyor. Sevgi ve onay güç kullanılarak elde edilemiyor efendim. Evet. O zaman güç demişken hadi bir diğer güce doğru gidelim mi ya? Hulk'a gidelim. Hulk, kendi öfkesinden kaçamayan adam. Hulk'a dışarıdan bakınca yani aslında çizgi roman tarihinin en basit güç fantezilerinden bir tanesi. Bruce Banner sakin bir adam, bilim adamı, tertemiz bir adam ya, pırıl pırıl vergisini veriyor, içine kapanık. Son derece zeki bir bilim adamı. Gama ışınlarına maruz kalıyor, içinden bir geçiyor ya gama ışınları. İşte sonra öfkelendiğinde onu yeşil ve durdurulamayan, hiçbir şekilde durdurulamayan bir yanıtlığa dönüştürüyor. Hulk ne kadar öfkelenirse o kadar güçleniyor. Çoğu düşman için mesele onu yenmekten çok onu yeterince sakinleştirip ortadan kaybolmasını beklemek. İşte çocuk gözüyle baktığımızda bu fikir çok çekici ya. Size kötü davranan biri mi var? Kızıyorsun. Patronun mu bağırıyor? Kızıyorsun. Hulk oluyorsun. Biri seni küçümsedi ve birkaç saniye sonra duvarları onu neyin var neyin yoksa yıkıyorsun. İşte Hulk hikayesi bu fanteziyi tersine çeviriyor. Çünkü Bruce Banner için öfke bir silah değil, kontrolünü kaybetme ihtimali. Çoğu insan sinirlendiğinde sonradan pişman olacağı bir söz söyler mesela. Masaya vurur filan, ne bileyim, kapıyı çarpıp çekip çıkar filan. Arkadaş, Bruce Banner sinirlenince kilometre karelerce alanı kullanılmaz hale getiriyor. İşte bu yüzden onun problemi öfkesini ifade etmekten önce öfkesinden korkmak.
Şimdi yıllar içinde onun farklı yorumları yapıldı. Bruce Banner'ın geçmişini işte karakterin merkezine yerleştirdi falan ama özellikle çizgi romanlarda çocukluk dönemindeki o şiddet, korku, babasıyla ilişkisi Banner'ın psikolojisini anlamanın önemli parçalarından biri haline gelmiş. Şimdi Bruce'un babası Brian Banner, oğluyla ve eşiyle karşı şiddet kullanan paranoyak ve korkutucu bir figür. Bruce daha çocukken evin içinde öfkenin ne kadar tehlikeli olabileceğini görerek büyüyor. İşte bu ayrıntı halkın gamma radyasyonuyla ortaya çıkan bir canavar olmaktan çıkarıyor. Çünkü Banner'ın öfkesi gamma bombasından önce de var. Sadece dışarı çıkmıyor. Banner yetişkinliğinde bunu tam tersine dönüşüyor. İşte kontrollü, ölçülü, mantıklı, sesini kolay yükseltmeyen bir bilim insanı. İlk bakışta babasına hiç benzemiyor ama burada çok tanıdık psikolojik bir durum var. Çocukluğunda kontrolsüz öfkenin içinde büyüyen biri yetişkin olduğunda bazen öfkenin kendisinden korkmayı öğrenir. Sinirlenmek ona yalnızca sinirlenmek gibi gelmez. Başka bir şeye dönüşmenin başlangıcı gibi gelir. Hulk işte bunun tam fiziksel hali. Vücut bulmuş hali. Bruce öfkelenince yalnızca davranışları değişmiyor, bedeni değişiyor, sesi değişiyor, düşünce biçimi değişiyor, çevresindeki insanlar ondan korkmaya başlıyorlar. O çocukken korktuğu öfkeli yetişkine dönüşme ihtimali artık kelimenin gerçek anlamıyla bedeninin içinde yaşıyor. Bu nedenle işte Bruce'la Hulk arasındaki ilişki iyi adamın içindeki canavar diye düşünürsek yok, burada bir şeyleri eksik yaparız. Hulk her zaman kötü değil, koruyucu, bazen çocuksu. Bazen Banner'ın bastırdığı öfkeyi ve hayatta kalma dürtüsünü kontrol ediyor. Ama Bruce açısından temel sorun değişmiyor. Kendisinin bir parçasına güvenmiyor. İnsan kendi zihninin bir bölümünden korkarak nasıl yaşar? Yaşayamaz. Banner'ın sürekli kaçmasının yalnızca ordunun ve General Ross'un peşinde olması değil, kendisinden de uzak durmaya çalışıyor. İnsanlardan uzaklaşıyor çünkü onlara zarar vermekten korkuyor. Yakın ilişki kurmak onun için sıradan bir insandan çok daha riskli. İşte Betty Ross gibi mesela sevdiği kişilerle ilişkisinde sürekli bir korku var. Bir tartışırsa, tehdit anında, öfke anında filan karşısındaki insana fiziksel zarar vermekten korkuyor. İşte bu yüzden Hulk hikayelerinde sevgi bile çözüm değil. Bruce birini ne kadar çok seviyorsa ona zarar verme ihtimalinden o kadar çok korkuyor. İşte Hulk'ın bu gücü nedeniyle diğer süper kahramanların işte güçlerinden farklı, fantastik ölçüde büyüyen Superman gücünü kullanıp kullanmamayı seçebiliyor. Spider-Man hop kostümü çıkarınca işte şey Iron Man zırhını çat kapatıyor ama Bruce Banner Hulk'ı dışarıda bırakamıyor. Hulk onun bedeninin içinde yaşıyor ve sinirlenmek öfke kadar kolay çıkıyor ortaya. İşte bu da Banner'ın hikayesini kaçış hikayesine dönüştürüyor. Hadi aslında bölümüne gelelim o zaman. Bundan sonra bir müzik arasına gideceğiz yine mutlaka. Hulk'ın hikayesi aslında dev yeşil bir canavarın hikayesinden çok kendi öfkesini bastırarak yaşamaya çalışan ve bir gün o öfkenin sevdiklerine zarar vermesinden korkan bir adamın hikayesi. Yani Bruce Banner'ın asıl problemi öfkeli olması değil, öfkelenmeye hakkı olduğunu kabul etmekte zorlanması. Çok önemli bir ayrımdan bahsediyorum bakın. Çünkü öfke insanın doğal duygularından biri. Haksızlığa uğradığımızda, korktuğumuzda, aşağılandığımızda ya da kaybettiğimizde ortaya çıkar. Problem öfkenin varlığı ve onunla ne yaptığımız. Bruce Banner uzun süre bu sorunu öfkeyi tamamen bastırarak çözmeye çalışıyor. Sakin olursam Hulk ortaya çıkmaz. Kızmazsam kimse zarar görmez. İşte kendisini yeterince kontrol ederse sorun olmayacak. Ama işte bastırılan şey de ortadan kalkmıyor ki. Hulk bunun fantastik bir karşılığı gibi ya. Banner öfkesini yok etmeye çalıştıkça öfke başka biçimlerde sağından solundan yanına geliyor. İşte bu nedenle karakterin birçok döneminde çözüm Hulk'ı öldürmek ya da tamamen ortadan kaldırmak değil. Asıl mesele Banner'ın Hulk'ın kendi kişiliğinin bir parçası olduğunu kabul etmesiyle alakalı. İnsan kendi içindeki sevmediği parçaları bütünüyle yok edebilir mi? Kıskançlığını, öfkesini, korkusunu, saldırganlığını, bencilliğini tamamen silmesi mümkün müdür insanın? Yoksa yetişkinlik biraz da bunların varlığını kabul edip onları yönetmek midir? İşte Hulk için burada güçlü bir metafor var. Bruce Banner'ın o trajedisi, kendi içindeki karanlık tarafı dışarıdan gelen bir düşman gibi görmesi. Hulk aslında eşittir Bruce. Ama bunu kabul etmek çok zor. Çünkü insanın kendisini iyi biri görünmesi için bazen kötü bulduğu tarafları tamamen kendinden ayırması daha kolay.
Ya ben öyle biri değilim aslında. Sadece çok sinirlendim. O sırada sinirlendim falan diyebilip geçebilirsiniz bunu. Normalde bunu asla yapmam falan. İşte bize ait değilmiş o davranışlar gibi anlatırsınız. Ama Bruce Banner'da bu yani devasa bir versiyonu gibi. Hulk gerçekten de başka bir bedene dönüşüyor. Bu yüzden Banner ben yapmadım ki Hulk yaptı demesi çok daha inandırıcı gözüküyor. Ama işte o sorumluluğu üstüne almaması problemi ortadan kaldırmıyor. Hulk bir binayı yıktığında Bruce kendini ne kadar sorumlu hissetmeli? Kontrol edemediği bir davranıştan bir insan ne kadar sorumlu? Çok sinirlendim, çarptım, vurdum filan. Olur mu böyle bir şey ya? İşte bir noktada bunun gerçekleşeceğini biliyorsa kendisini toplumdan uzaklaştırmak zorunda mı? İşte bunların, bu soruların hepsi Hulk hikayesini bir aksiyon hikayesi olmaktan çıkartıyor efendim. Yani çocukluğunda öfkeden korkmayı öğrenmiş, yetişkin olduğunda öfkesinden korkmaya başlamış, hayatının büyük bir bölümünü ben de zarar veren insan olur muyum endişesiyle geçirmiş biri. Ve çocukluğunda öğrendiği korkuyu bunlar ortadan kaldırmıyor. Tam tersine o korkuyla kasları, kemikleri, yeşil bir beden hep beraber bir araya gelip onun hayatını cehenneme çeviriyor. Haydi o zaman müzik arasına doğru gidelim. Müzik arasından sonra Iron Man'e doğru gideceğiz. Hiç düşünmediğiniz şeyleri düşüneceğiz.

Efendim, ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden kahramanları konuşuyoruz. Kahramanlar size 5 kahraman verdi şimdiye kadar. 6.'ya girmeden önce bir kalan son 5 dakikamızda bütün kahramanların, hatta işte çizgi romanlardaki, filmlerdeki bütün kahramanların ortak bir noktasına götürmek istiyorum sizi. Kahraman olmak için babalar ölmeli gözüküyor. Böyle söyleyince çok acayip gözüküyor ama bu bir gerçek. Yani başta bir acımasız gibi görülebilir bu laf ama birçok süper kahraman, masal kahramanı, roman karakteri, hikaye filan hepsi ebeveynlerin kaybıyla başlıyor. Bazıları yetim, bazıları anne babasını hikayenin başında kaybediyor. Bu durum yazarların kahramanları durmadan acı çektirme hevesinden kaynaklanmıyor. Ebeveynin ölümü koruyucu kalkanı kaldırıyor. Otoriteyi sarsıyor. Aynı zamanda mirası yeni kuşaklara aktarıyor. Böylece sıradan çocuk kendi kaderinin sorumluluğunu hissediyor. Batman mesela anne babasını kaybediyor. Superman yok olan gezegenle birlikte biyolojik ailesini kaybediyor. Spider-Man başta zaten annesi babası yok. Bir de Ben amcasını kaybediyor. Harry Potter mesela. Anne babası yok. Luke Skywalker babasının öldüğünü sanıp yola çıkıyor. İşte bu kadar çok kahramanın ebeveynsiz oluşunu dramatik kolaylıkla açıklayamazsınız. Hikayeler uzun zamandır büyüme ve bağımsızlaşma meselesiyle uğraşır. Kahraman kendisini koruyan dünyadan ayrılır ve kendi kararlarını vermeye başlar. Geleneksel anlatıda baba figürü korumanın yanında otoriteyi de temsil eder. Düzeni, geçmişi, uyulması gereken kuralları taşır kendi içinde ama aynı zamanda kahraman önündeki güvenlik sınırlarını da belirler. Baba hayattayken kahraman hala birinin çocuğudur. Onun arkasına saklanabileceği yetişkin biri vardır. Baba öldüğünde bu koruyucu düzen parçalanır. Kahraman artık kendisine bırakılan dünyanın yükünü taşımaya başlar. İşte bir kahramanın ortaya çıkması için önce güvenli hayatının bozulması gerekir. Ailesi bütün sorunları çözen bir çocuğun dünyayı kurtarmaya ihtiyacı yoktur. Kahramanlık anlatısı karakterin alıştığı güvenli alanın dışında başlar. Bir çocuk yetişkinlerin çözemediği sorunlarla karşılaşır. Bruce Wayne'in mesela anne babası yaşasaydı Gotham'ın zengin varislerinden biri olurdu. İyi bir insan olurdu, vakıflar kurardı, şehre yardım ederdi filan. Aile şirketini yönetirdi, topluma katkı sunardı. Ama Batman'e dönüşmesi için hayatın adaletsizliğini çocuk yaşta öğrenmesi gerekti. Bu bilgi geri döndürülemez bir kayıpla gelir efendim. Batman'in serveti veya teknolojisi yaratmaz bunu. Onu yaratan hiçbir yetişkinin gelip felaketi düzeltemeyeceğini anlamasıdır. Peter Parker'ın mesela süper güçleri onu tek başına Spider-Man yapmadı. Peter önce güçlerini gösteri yapmak, para kazanmak için kullandı. Sonra kahramanlığın anlamını Ben amcasının önlenebilir ölümünü önleyemediği zaman öğrendi. Bu yüzden işte ebeveyn ölümü sıradan bir talihsizlik değil böylesi kitaplarda, çizgi romanlarda, filmlerde. Kahramanı çocukluktan çıkarıp sınır çizgisine doğru götürüyor. Karakter artık kendi kararlarının sonuçlarıyla tek başına yüzleşmeye başlıyor. İyi kahramanların yalnız amaçları değil, yaraları da var efendim. Size bunu anlatmaya çalıştım elimden geldiğince. Dünyayı okur mesela okur tarafından baktığımızda okur dünyayı kurtaran karakterleri kişisel nedeninde görmek ister. Ebeveyn kaybı bu nedenle en güçlü anlatı aracı. Hiç tartışmasız. Kahramanı hiçbir zaferin bütünüyle kapatamayacağı bir yara verir. Batman ne kadar suçlu yakalarsa yakalasın anne ve babasını geri getiremez. Spider-Man de Ben amcanın ölümünden payını silemez. Daredevil mesela babasının ölümünü engelleyemez. Black Panther, T'Chaka'nın ölümüyle bile aile büyüğünü kaybetmez. Aynı anda ülke yönetimini ve geçmişten gelen sorunları üstlenir. İşte bu yaralar kahramanın mücadelesini soyut bir iyilik isteğinden çıkarıp şey yapar. Batman için mesela yalnızca yasa ihlali olmaktan çıkar. Sorumsuzluk da Spider-Man için basit bir ahlaki kusur değildir. Kahraman geçmişte engelleyemediği felaketin tekrarını önlemeye çalışır. Geleneksel anlatıda mesela baba yalnızca seven ve koruyan bir kişi de değildir bu arada. Aynı zamanda sınır koyan, kuralları açıklayan bir otoritedir. Kahraman bazen kendi ahlakını kurmak için bu otoritenin dışına çıkmalıdır. Yaşayan ve makul bir baba mesela Bruce Wayne'e suçu kovalamamasını söyleyebilirdi.
ona polise gitmesini, terapi görmesini, aile şirketini yönetmesini, ne bileyim kızlarla mızlarla yatıp kalkmasını söyleyebilirdi. Fakat haklı bir babanın gölgesinde Batman'e pek yer kalmazdı. Kahramanlar çoğu zaman yasaların yetişemediği yerlere giderler. Toplumun kabul etmediği kararları verir ve bazen öğrendikleri kuralları çiğnerler. Bunun için babama sorayım, bir babama danışayım diyebileceği dönem kapanmalı, yoksa onlar kahraman olmazlar. Efendim, kahramanların hayatlarını, kahramanların zayıflıklarını ve güçlerini farklı açılardan size vermeye çalıştım haftanın keyfi programında. Ben Serhat Ayan, bana ayrılan sürenin böylece sonuna geldik. Size çok iyi bir hafta sonu diliyorum. Çok eğlenin, çok gülün, keyifle yaşayın efendim. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.

0: Serhat Ayan'la haftanın keyfi sona erdi. Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size böyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayan'la haftanın keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden, sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey haftanın keyfinde olacak. Haftanın keyfi her cuma saat 14'te.
1: Serhat Ayan'la haftanın keyfi tekrar yayını sona erdi.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına Ekonomi Muhabirleri Derneği Başkanı Mehmet Kaya konuk oldu. Türkiye'nin üretim gücünü kaybetme riskiyle de karşı karşıya olduğunu kaydeden Kaya, güven eksikliği ve teknolojik dönüşümde geri kalmanın imalat sanayini zayıflattığını vurguladı.
2: Ya ne olacak bu işin sonu, nereye gidiyor şimdi? Herkes birbirine bu soru soruyor. Yani karşılaşıyoruz, ya nereye gidiyor bu işler diye soruyoruz. Şimdi izlenen politikalar, hani biraz önce jenerikte de vardı. 2008-2007 işte o zamanın devlet bakanı, dış ticaretten sorumlu Kürşat Tüzmen, Ali Babacan ve Mehmet Şimşek ikilisi. Yani bakanlar kurulunda açık tartıştılar, televizyonun önünde tartışıyorlardı. Bu değerli TL politikası bizi mahvediyor diyorlardı. Şimdi aynı şikayetleri tekrar alıyoruz. Yani biz o günkü filmi ondan sonra tabii 2008 krizi geldi. Beraberinde daha başka sıkıntılar geldi. Aynı filmi yeniden mi izliyoruz? Nedir durum?
3: Evet, aynı filmi gerçekten yeniden izliyoruz. Çünkü mevcut program standart bir, daha önce de uygulanmış ortodoks program yani.
2: Evet.
3: Onu
2: heterodoks. Ya Türkiye'de ekonomi yönetimleri gördü. Allah. Evet. Evet, neyse.
3: O standart bir ortodoks program. Türkiye farkı nedir? Türkiye farkı şeydi, petrol fiyatları.
2: Evet.
3: Petrol fiyatları düşük olduğu sürece elinizde bir tane şey var. Merkez Bankası'nın elinde güçlü bir sopa var. O sopayla kuru kontrol ediyordu.

0: ve maliye politikasıyla da talep tarafı kontrol ediliyordu ve enflasyonun düşmesi sağlanıyordu. Bu çalıştı 2000'lerin başında.
1: Evet.
0: Ama görece daha küçük bir ekonomiydik. Görece daha düzgün şey işleyen bir ekonomiydik. Ama şimdi zorlanıyor ve şeydeki eldeki en güçlü veri, en güçlü destek olan petrol fiyatlarında da bir yükseliş var.
1: Evet.
0: Ekonomik programın diğer unsurlar saklı kalmak kaydıyla, yani yapısal bozukluklar, toplumdaki hoşnutsuzluk, insanlardaki güvensizlik gibi çok daha büyük yapısal sorunlar saklı kalmak kaydıyla teknik düzeydeki zorlanmamız bundan geliyor şu anda, petrol fiyatlarındaki yükselişten. Ve bu devam edecek görünüyor. En azından çıktığı kadar hızlı geriye gelmeyecek gibi görünüyor. Petrol fiyatları yükselince hemen bütün emtiaları, sanayi mamulleri peşine takıyor. Onlarda da fiyatlar artıyor. Dün kakao üreticisinin birisiyle konuşuyorduk. Yahu tonu 9 bin liraya kakao satılıyor. 9 bin sterline kakao satılıyor diyor. Yani
1: dünya piyasasında.
0: Dünya piyasasında. Evet. Borsada yani bir anda fırlamış gitmiş yukarıya doğru. 5 binlere doğru gelmesi lazım. Yani kakao niye yükseliyor şu anda? Yükselmesi için hiçbir neden yok. Evet. Tedarik medarik dediyseniz Batı Afrika, üretici deseniz Amerikalı, yani Amerikalı ve Avrupalı şirketler, hatta Amerikalılara hakim. Sadece örneklemek açısından söylüyorum. Evet. O bütün emtialar yukarıya doğru gidince bizim ithalatımızda yeni veri bulamadım. Onun için hani insanlar oran söyleyemediğim için kusura bakmasınlar ama ihracatımız ve iç üretimimiz de önemli ölçüde dış ham maddeye bağımlı.
1: Yani böyle biz proses yapan bir sanayimiz, evet, var. Yani aramal ve ham madde alıyoruz.
0: İşleyip,
1: işte üstlerine biraz işleyip satıyoruz. Yani
0: evet. Yani petrol fiyatları niye önemlidir Türkiye için? Bu nedenle önemlidir.
1: En büyük ithal kalemimiz.
0: Evet, evet. Ve diğer bütün emtiaları da peşine taktığı için bize dış kaynaklı enflasyonist baskı yapıyor. Ve tekrarlıyorum, iç kaynaklı enflasyonist baskılarımız saklı kalmak kaydıyla. Sadece evet, teknik bir unsurdan
1: yani, size değil. Evet.
0: O da ayrı.
1: Peki şöyle bir durum var. Onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi yani yurt dışından biliyorsunuz sıcak para peşine düştük. Yani ekonomik politikamızın özü üretime dayanan bir politika değil, sıcak paraya dayanan. Hani Erbakan'ın, rahmetli Erbakan'ın deyimiyle pansuman tedbirlerle işi götürmeye çalışıyoruz. Şimdi bu politikada yabancılar Türkiye'ye bazı şartlar sundular. Şimdi bunlar açık konuşulmuyor ama bütün ekonomi muhabirleri de şey, yani döviz kurlarını arttırmama sözü verilmişe benziyor. Kulislerde bu konuşuluyor.
0: Ortodoks dediğin kısım o zaten.
1: Ha, peki nereye kadar?
0: Nereye kadar? Bir sonraki krize kadar. elbette şimdi dediğiniz gibi gerçek anlamda da bir pansuman ve sıra dışı olağanüstü büyük bir kaynağı yurt dışına aktarmış oluyorsunuz. Yani, yine rakam veremeyeceğim ama dehşet büyüklerdi. Bir ara Türkiye'deki sıcak paranın arbitrajı %30'lara kadar ulaşmıştı. Net %50'nin üzerinde dolar bazında getiri sağlayanlar oldu.
1: Evet.
0: Net, yani bu böyle bir şey dünyada yok. Benzer bir durum altında da var ama altında biraz daha farklı işledi sistem. Orada fiziki altın da vardı şeyde. Bütün bu bölgenin, insanlar unuttu ama Asya krizini anımsayın şeydeki.
1: Evet, 97.
0: 97'deki. Benzer bir sorundan çıktı. Bizim 94'teki sorunumuz da benzerdi. Evet. 2000'deki sorunumuz da benzerdi. Yani şu anda Türkiye'nin ekonomisini kontrol edebilmesi için biraz önce söylediğim o ortodoks üç ayaklı politikayı uygulayabilmek için kuru baskılamanız lazım. Kurun artmaması lazım. Artmayınca kendiliğinden bu marj oluşuyor ve o firmalarda giriyor. Ve söylenen, yani açıkta da söylendi, uluslararası yatırımcı toplantılarının hemen hepsinde de söyleniyor, mevcut politikaya devam edeceğiz lafının altında kuru baskılamaya devam edeceğiz. Eğer
1: evet,
0: böyle bir şeyiniz varsa, arbitrajınız varsa, böyle bir giriş yapmak istiyorsanız buyurun gelin diye. Çok ciddi yurt dışında fon tutan Türkler de var. Yani Türkiye'de yerleşikler diyelim teknik ifadesiyle, evet, yabancı şirketler de tutabiliyor. Ben bazen şeye bakıyorum, ödemeler dengesi içerisinde yabancı doğrudan yatırımlar kaleminin altında bir diğer diye bölüm vardır.
1: Evet, evet.
0: Orada yurt dışı şirketlerin, Türkiye'de yerleşik şirketlerin yurt dışı merkez ya da iştirakleriyle borç alışverişini izlersiniz. Tam böyle kırılımı yok, alt daha detayı yok ama orada zaman zaman Türkiye'den borç aldığı görünüyor.
1: Evet. Ya
0: dış şirketlerin. Anlamlı mı? Değil. Nedir? İşte yurt dışına gitsin, para biraz Türkiye'ye gelsin, fon olarak gelsin.
1: Çünkü
0: gibi.
1: Çünkü bazı avantajları var.
0: Avantajları böyle şeyler. Yani çok nadir bir söylediğim ama oluyor. Anomali mi? Evet, anomali. Böyle bir şeyin olmaması evet. gerekir. Şeyin. Ama söylediğiniz gibi şu anda yine marj oluşmaya başladı. Merkez Bankası yeterince faiz indirme şeyi yok, imkanı yok.
1: Sıkıntı şu, ben iş adamlarıyla yani. Oturup konuştuğumuzda söyledikleri şey var. Turizmciyle konuşuyoruz, aynı şeyi söylüyorlar. Evet. Şimdi bu TL'nin değerli olması Türkiye'yi pahalı hale getirdi.
0: Evet, ciddi
1: miktarda. Mesela işçi ücretleri çok anlamında söylemiyorum. Ancak... Yani dolar bazında rakam yükseliyor.
0: Doğru.
1: Efendim yemek yiyorsunuz. Mesela sık konuşulanlar işte biz gidiyor yurt dışına giden arkadaşlar. Orada şöyle bir yemek gidip Türkiye'den ucuza diyorlar. İşte bir Yunan adası konuşmaları var. Tatili orada yapsak daha ucuza geliyor diye.
0: Evet ve cari olarak şu anda.
1: Asıl bunlar evet asıl önemlisi olan Türk firmalar biliyorsunuz Avrupa Birliği ile yaptığımız anlaşma çerçevesinde gümrük birliği anlaşması çerçevesinde Türkiye'deki ihaleleri onlara da açmak zorundasınız. Ve fiyatta rekabet edemiyoruz diyor. Mesela makinacılar diğerleri hepsi ve yabancılar mesela bizim makine sektörü ciddi bir gelişme gösteriyor. Ciddi bir ihracatları da var. Ama diyorlar ki dayanacak halimiz kalmadı. Şu anda pazarı kaybetmeme derdiyle, kar etme değil, pazarı kaybetmeme derdiyle uğraşıyoruz. Çünkü mesela Alman ve İtalyan özellikle onların rekabet ettikleri, onlarla diyorlar rekabette zorlanıyoruz diyorlar. Mesela bu Türk sanayisini ciddi bir şekilde sıkıntıya da sokacak. Bunu herkes söylüyor. Peki duymuyor mu yöneticiler bunu? Çöktüğü zaman sanayici ne yapacak? Eskiden biliyorsunuz üretim vardı, turizm geldi, otelde herkes portakal bahçelerini söktü, muz bahçelerini söktü, betona verdi. Yani ne olacak? Öyle mi olacak?
0: Evet. Bu güzel bir söz var, dereye su gelinceye kadar kurbağanın gözü patlarmış
1: evet,
0: diye.
1: Evet.
0: Herkes suyu bekliyor şimdi. O su da enflasyonun düşmesi ama...
1: Düşer mi enflasyon bu kafayla?
0: Yok, düşmeyecek. Düşmeyeceğini de hani istenen hızda düşmeyeceği de anlaşıldı. Şimdi şeyin bu program başlarken tartışmayı anımsayalım hepimiz.
1: Evet.
0: Çok şaşırtıcı biçimde yabancı temsilciler, yabancı finans kuruluşlarının temsilcileri de programın ilk tasarımındaki yavaş adımlarla gidilmesi, önce işte yapılanma, bu irrasyonel programdan çıkış, ondan sonra dezenflasyon sürecine geçiş politikasıydı. Yani yaklaşık 1,5 yıllık bir süreçti bu. Hazırlık diyelim artık, yani ilk işe başlamak 1,5 yıl sürmüştü yaklaşık
1: evet,
0: olarak.
1: Evet.
0: O dönemdeki tartışmayı anımsayın. Bunun çok daha hızlı ve sert olması gerektiği yönünde şeyler vardı. Yine ortodoks yaklaşımdı. Yine mevcut politikanın biraz önce söylediğim o üç unsurun yapılması gerektiğini savunandı ama bu sefer tersi hızlı olması. Ama anımsayacaksınız Merkez Bankası Başkanı'nın yardımcısının işte oksimoron yaklaşık 100 tane şey var, makro ihtiyati tedbir var, onları temizlememiz lazım. Şeyimiz çalışmıyor, yani faiz silahı çalışmıyor diyorlardı. İşte o sürece hazırlık yapalım derken ama bir türlü olmadı. Ve dışsal sebeplerde gelince, hem iç hem dışsal sebeplerde gelince bu ortodoks politikanın hızla dengeyi kurması gereken kısmı çalışmadı ve halen de çalışmıyor.
1: Evet.
0: Zorlanmamız o yüzden. Yani acı uzadıkça, söylediğiniz gibi TL'nin değeri arttıkça sanayici artık fiyat tutturamaz hale geldi. Yani şey duyuyoruz hep, yahu X ülkesinden şey yapıp ithalat yaptığımda şeyim sıra dışı kar elde ediyorum, yani iç fiyatlarımız da yüksekliğinden dolayı. Yani niye üretimle uğraşayım ki bu dönemde deyip fabrika kapanmalarının ya da fabrikaların kapasite düşürmelerinin en büyük nedeninden birisi de bu.
1: Kapasite düşüşü, bakın vardiyalar düştü, kapasite
0: evet.
1: düştü.
0: Yani söylediğiniz nereye kadar gidebiliriz? işte dayanma gücümüz varsa bir noktada o noktaya kadar gideceğiz. Benim dikkatimi çeken bir başka nokta, hep mesela geçmişte kayıt dışı ekonominin şeyini çok haberini yaptık. Hep denildi ki yahu şey göründüğünden, göründüğü kadar kötü değil şey ekonominin durumu. Şu kayıt dışılık şey, ama 2000'lerin başında belirli bir oranda iyileşme sağlamıştık. Halen de verilere yansıyan şey, çok fazla kayıt dışılık yok gibi. Sanayi, özellikle imalat sanayisi, ama gerçekte var. Evet. Yani nasıl oluyor, nasıl ediliyor bilmiyorum. O tartışmalar da nasıl oluyor bilmiyorum. Ama şu anda gördüğümüz gerçek manzara değil. Bir kısmı yansıyandan çok daha kötü durumda, verimsizlik ve şey anlamıyla. Bir kısmı da yansıyandan daha çok daha iyi durumda. Ama bunların hepsi nakde dönüyor şu anda. Üretimden çıkıyorlar.
1: Çıkıyor.
0: Ve Türkiye imalatçı kimliğinde zorlanıyor
1: evet,
0: artık.
1: Evet, evet. Ya şeyi bir bu son günlerde biliyorsunuz moda şeyler var. İşte botokstur, şudur budur. Onlarla konuşuyoruz. Diyorlar ki yani öyle bir hale geldi ki botoks yaptıranların sayısı hızla artıyor. Fakat botoks ilaç diyorlar, o aslında bir tıbbi malzeme, onun ithalatı sürekli azalıyor. Yani yaptıranlar artıp ithalat azalıyorsa,
0: yerli üretimde yoksa,
1: yerli üretimde yoksa başka bir şey vardır. O da çok şey. Şimdi dediğiniz olay şöyle önemli. Yani biz mesela 2000'leri anımsıyorum. İplik fabrikaları vardı Türkiye'nin ciddi bir şekilde. Şimdi pamuk üretimini bitirdik. Çünkü üretim maliyetine İplik ithal etmeye başladık. İplik fabrikalarımız hepsi kapandı. O fabrikaların sahiplerinin hepsi ithalatçı oldu. Yani izlenen politika aslında ithalatı teşvik eden bir politikaya dönüşüyor.
0: Evet, kesinlikle.
1: Peki ama bu nereye, işte sürdürülebilir değil. Onun için söylüyorum.
0: Kesinlikle
1: yani.
0: Değil.
1: Nereye kadar gidecek?
0: Bir de benim zaman zaman takip ettiğim bir veri var. Türkiye'de bu kritik yatırımlar. Bunların çok önemli bir kısmı çok ciddi teşvik politikalarına bağlandı. Kararlarla, yani resmi gazetede yayınlanmış evet. Kararlarla. Onlar yavaş seyrediyor mesela. Hmm. Hani imalatçı kimliğimiz dedik ya, bir Türkiye'nin kimliği nedir? Türkiye imalat yapar, iyi onurlu işçileri var, onlar üretirler, tecrübeli işçileri var, onlar üretir. Patronlar kısmına söyleyeceğimiz çok şey var ama hadi diyelim o işi bu bağlamda, yetenekli şeyleri de var, patronları da var, onlar da ürettirirler. Bunu ihtiyaten söylüyorum, yani başkası söylenecek şeyler de var ama biz imalatçıyız. Türkiye'ye gelen herkes ne istiyorsa bulabilir, imalat sanayinden evet. Çıkmış yani bir şeyin. Bu kimliğimizi yok etmeye başladı bu evet, süreç. Evet. Ne kadar dayanabiliriz? İşte belirli bir noktada burada insanlar gittikçe istihdam düşmeye başlar. Yani hizmetler sektörü de bir yere kadar. Verebileceğiniz bütçe açığı bir yere kadar. Şimdi ona güveniliyor biraz. İşte bütçe açığında hala marjımız var. Bir miktar mali alanımız var. Onu bu tarafta kullanalım diye. Ama güven olmayınca, o yatırım gelmeyince aşağıdan, hele hele sayısal dönüşümü tam olarak beceremiyorsak teknolojik dönüşümle birlikte, iki gün sonra sadece ve sadece biraz önce saydığınız, söylediğiniz klasik mallarda değil, hemen hemen her malda sorun. Hiç kimse ne zaman 90'ların ortasında çıktı değil mi Avrupa tekstilden, imalattan?
1: Evet,
0: 90'larda
1: evet.
0: Hemen hemen çıktı.
1: Şimdi
0: dönüyor.
1: Evet.
0: Portekiz başladı. Almanya'da tekstil fabrikaları başladı. Yani tekstil ve hazır giyim, düzeltiyorum. Evet. Sadece tekstil değil. Hazır giyim fabrikaları. Çünkü sayısal dönüşümü belirli bir oranda yapmaya başladılar. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nin burada şeyi vardı birkaç ay kadar önce. Çeşitli eyaletler toplanmış gelmişler. Yabancı sermaye çekmek üzere promosyonları vardı. Tanıtımları vardı. Evet, evet.
1: Evet.
0: Yüksek teknoloji alanları vardı, savunma sanayi gibi ya da nükleer, küçük nükleer santraller gibi. Onların sistem üreticisi değildi, OEM değil de tedarikçi arıyorlar yani şeylerde, ama evet. Yüksek teknoloji. Onun yanında tekstil de istiyorlardı yani. Çok buyurun gelin. Yani.
1: Evet.
0: Size arsa verelim. Aa bak biz güzel de pamuk üretiyoruz. Hala devam eder Amerika'da pamuk üretimi. Güzel de pamuk üretiyoruz. Siz bundan kaliteli, çevreye uygun şeyler yaparsınız, beceriklisiniz diye. Herkes, çünkü sayısal dönüşüm buna imkan veriyor artık yani. İşçi evet. maliyeti sadece maliyet değil. Herkes belirli bir oranda kendi ülkesinde hemen hemen her sanayi kolunda şeyi istiyor artık. Yani tersini düşünenler var. Hani küreselleşme aşırı başarılı olduğu için sorun çıktı diyenler var ama küreselleşme biraz geriye döndü. Herkes kendi sınırlarının içerisinde.
1: O pandemi bunu bize çok net bir şekilde öğretti yani.
0: Hem küresel kriz hem pandemi. Her ülke kendi ülkesinin içinde, kendi sınırlarının içerisinde bir sanayi kası istiyor. Biz de istiyorsak bugünkü belayı çözmemiz lazım.
1: Trump'ı da iktidara getiren o politikaları değil miydi?
0: Evet.
1: Gerçi iktidar koltuğa oturucu içinden bir Biden çıktı ama.
0: Yani sizin dile getirdiğiniz endişe entelektüel yurtsever bir kişinin şu anda hissetmesi gereken endişe.
1: Evet, evet. Yani çok sıkıntılı bir süreç. Yani umarız bunun bir an önce gideriz. Yani bu sıcak para üzerinde dünyada birçok ülke bu tür krizlere yakalandı. Çözüm ürettiler. Yani çözüm nedir? Bir kısmı işte dedik ki kardeşim halkına anlattı. Durumumuz bu. Biz yeniden üretimle enflasyonu düşüreceğiz. Çünkü bolluk yaratacağız. Üretimi destekleyeceğiz. Bu bir tercih meselesi. Kesinlikle. Mesela hatırlattınız 97 Asya krizinde hatırlarsın Tayland borsasından 3 milyar dolar çekilmekle başlamıştı o kriz. Özellikle Güney Kore'de 15-20 milyar dolarlık fabrikaları Amerikan şirketleri 3 milyar 5 milyar dolara satın aldı. Yani yağma yaptılar. Evet, Güney Kore'de o zamanlarda şöyle bir politika izledi. Dedi ki ben nerede kalacağım? Yani hepsine birden destek ayırma şansım yok. Ben dedi elektronikte kalacağım dedi. Elektronik firmalarını bir kısmını birleştirdi bir kısmını. Otomotivde kalacağım dedi. Otomotiv firmalarını.
0: Gemi inşasında kaldılar.
1: Evet orada kalacağız dedi ve şu anda doğru bir tercihle yaptıkları gözüküyor. Çünkü onların o sırada batmasını engelledikleri ve satışını engelledikleri elektronik firmaları şu anda hepimizin cebinde. Orada burada otomotivde de sokağa çıktığınız zaman Güney Koreli şirketlerin otomobillerini görüyorsunuz. Yani o nedenle bu bir tercih meselesi. Türkiye ne yazık ki sıcak parayı tercih etti. Çabucak kurtarma, para bulup işi düzeltme gibi günü kurtarma politikasına gittik. Ama geleceğe kurtarabilecek miyiz emin değilim şu anda.
0: Belki yeri gelmiştir. Söylemekte fayda var. Şimdi sözünü ettiğiniz dinamiğin ortaya çıkabilmesi için bir de insanların tamamıyla ortak bir gelecek perspektifi içerisinde olması gerekiyor.
1: Evet.
0: Yani işe yarar görünen ekonomi politik ya da sadece politik olarak hedefe odaklanıp bu ortaklığı şey yaparsanız, ıskalarsanız sorun çıkıyor. Hadi diyelim herhangi bir, ya 84 milyon bu ülke az buz değil yani 1 trilyon evet, doların evet. üzerinde kayıtlı şeyi var. Gayri safi yurt içi hasılası var. Hemen hemen her sanayi kolunda yani gidip de sayılan ya da şeyde Prodcom'da sayılan bilmem kaç bin tane sanayi mamulünün üretiyorsunuz yani.
1: Evet evet.
0: Böyle bir yerde %30'u hiç şey yapıyorum, ilgilenmiyorum. Onlar dışarıda kalsın. Onlar politik olarak ezilebilir işte, ekonomik olarak güçsüzleştirilebilir diyemezsiniz.
1: Evet.
0: O bile çok büyüktür. Yani demek ki bu yatırımları iletmek, ilerletmek, sizin söylediğiniz gibi Türkiye'nin o kimliğini, o üretici kaslarını koruyabilmek için gerekli olan bir de toplumsal mutabakat, toplumsal güven var.
1: Evet.
0: Ne yazık ki o siyaset o tarafı çok baskılıyor. Bir miktar şu anda çocuklar geriye geliyorlar yani Türkiye'ye ama hem sanayici hem de o gençlerimiz o ya da yetişmiş insanlar çok fazla kayıp verdi mesela Türkiye'ye.
1: Türkiye'den yani yurt dışına gidiş. Geçiş meselesi en iyiler gitti. Dediğiniz gibi ben de geri dönmelerin başladığını sanıyorum. Çünkü o da Avrupa'daki krizden sonra. Evet. Çünkü orada da işten çıkarmalar başladı, şeyler başladı. Ondan sonra
0: politik ortam da bozuldu biraz.
1: Politik böyle. Ortam bozuldu. Onun da etkisi var. Yani orada huzur yok. O da etkili oldu. Yani bilemiyoruz tabii nereye kadar gider bu iş. Ama yani en kötüsü ülkede gelir dağılımı uçurumu çok büyüyor. Biri yer biri bakar, kıyamet orada kopar diye atalarımızın bir sözü var. Şu anda benim en büyük endişelerimden birisi bu. Gelir kesinlikle dağılımındaki bozukluk.
0: İnsanlar büyümeyle gelir dağılımının ilişkisini çok fazla düşünmüyorlar. Hatta iyi bir şaka da yapıyordu ekonomistlerden birisi. İsmini anımsayamadım şimdi, lütfen kusura bakmasın. Yahu 3 odadayız, 3 tane asgari ücretliyiz. İşte üçümüzün toplam gelirini bölerseniz kişi başı gelir çıkar. 100 diyelim. Odaya bir tane zengin girerse ne olur?
1: Evet yani.
0: Birdenbire gayri safi yurt içi hasılamız %100 artar ama
1: evet,
0: o
1: evet.
0: Önceki asgari ücretlinin ücreti değişmez. Onların, evet, evet. Onlarınki o kadardır. Bizdeki durumda böyle. Gayri safi yurt içi hasılamız şişiyor ama gelir dağılımındaki şeyimiz, bozulmamız, daha doğrusu iyileşme işareti yok. Küçük miktarlarda da olsa yukarı yön, yani bozulma yönünde bir şey var, eğilim
1: ben
0: var.
1: Ben küçük mü acaba, ondan emin değilim. Yani
0: TÜİK verilerine yani göre diye ihtiyat kaydını koyalım.
1: Biz kendi
0: bozulma
1: verilerimizi baz alalım. Yani şunun için söylüyorum. Ya bunu, ya ben oranda oturuyorum. Panora bilmem AVM'de birkaç tane AVM var. 500 metrede 3 tane büyük AVM var. O da niyedir onu da anlamış değilim. Oların önlerindeki araçlara bakıyorum. Yani ya benim ömrü hayatımda hep çalıştım ama toplamda alamayacağım bir servet yatıyor orada. Yani oranın önündeki o valelere verilen araçlara ya bir servet yatıyor. Şimdi yani ve onların bir mağazadan çıkışlarını biliyorum, görüyorum. Bazen durup da izliyorum. O yani bir asgari ücretlinin maaşı düzeyindeki kıyafetlerin o arka koltuğa bir atışı var. Tamam mı? Onu gözlüyorum. Ya o normal parayla yapılacak iş değil.
0: Evet.
1: Ya bizler öyle bir şey alsak bir ay giyemeyiz acaba kırışır mı diye. Yani evet yani.
0: Siz de hani bunu gelir dağılımını çağrıştırıyor sizde.
1: Evet evet.
0: Bazıları da diyor ki hani şey.
1: Gelişmişlik mi?
0: Yok yok. Ekonomi iyi yahu, görmüyor musunuz diye. Küçük bir not, onu da söylemekte fayda var. En azından dinleyicilerin aklından şey yapsın. Biraz önce dedim ya 84 milyon ülke 1 trilyonun üzerinde kayıtlı şey. Bu yukarıdaki, en yukarıdaki %5, hadi %10 diyelim, 8 milyon kişi.
1: Evet.
0: Şu andaki Türkiye'de bu hizmetler sektöründe, o sözünü ettiğiniz yerlerdeki şeyleri, harcamaları şey yapacak düzeyde insanlar bunlar.
1: Evet,
0: karşılayacak düzeyde.
1: Avrupa'nın birçok ülkesi.
0: Evet. O gördüğümüz manzara o yani. İşte gelir evet dağılımı. Çok iyi bir öneri gelmişti yani şeyde, işçi kanadından. Şu andaki bizim vergi sistemimizde reforma ihtiyacımız var. Nereden evet bakarsanız var. Biraz önce söylediğiniz o sürdürülemez şeylerden birisi de o. Bunu düzeltirken vergi, bütün vergiler, ama sadece gelir vergisinden söz etmiyoruz. Bütün vergileri gelir dağılımını düzeltici araç olarak kullanalım diye bir öneri geliştirmişti. Ve bu araç var aslında. Belki de zamanıdır. Hani nereye kadar diyoruz ya.
1: Evet, evet.
0: Belki de zamanıdır buradan, yani birçok yapılacak iş var da şeyden, vergi kısmına da el atarken bu gelir dağılımını düzeltici, kayıt dışılığı sağlayıcı bir şekilde atmakta fayda var.
1: Türkiye kayıt dışılığı engelleyici.
0: Azaltıcı ve engelleyici.
1: Azaltıcı, ha, sağlayıcı deyince dedim.
0: Sağlayıcı mı dedim, hadi o yanlış. Engelleyici, azaltıcı şekilde kullanmak ve elbette ya dediğiniz gibi sanayici ücretlerden yakınıyor dolar cinsinden, evet, TL'nin yüksek olmasından, ama bakıyoruz o insanlar hakikaten şey, zor durumda. Ve ne yazık ki çok göremiyoruz artık o insanları.
1: Bakın sanayici de yoksullaşıyor. Şimdi bakın önemli noktadan birisi, sanayici de yoksullaşıyor. Kazanan kim? Kazanan şu. Şununla para kazananlar.
0: Evet.
1: Borsadır, dövizdir, altındır, şudur. Yani emeksiz bir telefon, ofis bile yok çoğusunun. Buradan kazananlar asıl yani bu emeksiz para kazanan bir şey çıktı. Yani öyle şeyler anlatıyorlar ki bilgi biliyorsun bu arada önemli hale geldi. Alınacak bazı kararları şunları bunları eğer önceden biliyorsanız.
0: Ciddi.
1: Ne diyeyim artık.
0: Sızıntıların işaretlerini evet ne yazık ki biz de rastlıyoruz yani şeylerde. Evet. Ama ciddi suçtur. Mesela SPK'nın orada gözetim kapasitesinin çok yüksek olması, Borsa İstanbul'un şeyinin çok iyi olması, sadece Borsa İstanbul değil emtia piyasalarındaki ve o future piyasalardaki, türev piyasalardaki bütün sistemin çok düzgün şekilde işliyor olması lazım. Ne yazık ki o tarafta sıkıntılı. Mesela borsa hakikaten finans aracı olmaktan çıktı.
1: Çıktı canım. Kumar.
0: Evet evet.
1: Kumarı da şeyde kasa kazanıyor her zaman. Yani belli insanlar.
0: Yani bir oranın finans aracı olması lazım. İki sermayenin olabildiğince yani. Birçok eleştirilebilecek şeyler var. Onlar saklı kalmak kaydıyla eğer insanlar bu büyük kuruluşların büyük şeylerin gelirlerine ortak olmak istiyorlarsa yani sermayenin bir miktar sıradan insanlara yayılmasına aracılık etmesi lazım. Bu iki niteliği de ne yazık ki yok şu anda.
1: Evet. Bize kazanıyorlar bizden. Bu para yurt dışına gidiyor. Yani Türkiye'de kalsa hiç olmasa finansman açısından Türkiye sıcak paraya mahkum kalmaz. Avrupa'daki bankalara yatırıyor. Yüksek de bir faizleri yok oralarda. Ve onlara neredeyse sıfır faizli kredi açmış oluyoruz. Ya bu vicdansızlık değil mi?
0: Birçok bakımdan vicdansızlık. Hakikaten bir de bunu takip etmemek vicdansızlık. Yani en azından bilebilsek. Mesela dünyanın en pahalı apartman dairesini bir Türk satın aldı. Dubai'de. 105 milyon dolar denildi, 108 milyon dolar denildi 2 yıl kadar önce. Dünyanın herhangi bir yerinde, dünyanın en lüks yerinde şeydir. Malikane satın aldırır yani. Bir insan ne kadar para kazanıyordur ki bu fiyata apartman dairesi satın alır. Yani sözü onu satan emlakçı bunun ettiğini düşünüyordur ve birisi aldığına göre hakikaten piyasada fiyat oluşmuş. Namus ölçüsüyle de ölçmek lazım ve elbette kamu otoritesi ölçüsüyle de. Geçmişi referans veriyoruz ama Zekeriya Temizel o eleştirilerden bunaldığı bir ortamda şey demişti geçmişte. Ya kimse gönüllü vergi vermez.
1: Evet.
0: Vergi bir alımdır yani gidersiniz evet, evet. Vergiyi alırsınız. Bu da böyle biz namus diyoruz, vicdan diyoruz. Hakikaten bir insan bunu niye yapar diyoruz ama bunun şeyde kimse de o kazandığı kolay hatta suç parasını yani suça dayalı evet, evet. Parayı şey yapmaz. Gidip onu bulup alıp öteki adamı da cezalandırmak gerekli.
1: Eseriz. Serbest piyasa tabii serbest piyasa deyince işler böyle oluyor. Her şey serbest hale geliyor yani. Ya devlet ne için var? Devlet zoruyla getirtme imkanı yok mu? Ya bu bir çünkü şu değil. Ya bu efendim ben aldım bilmem şu özgürlük falan. Böyle bir şey
0: yok,
1: değil bu.
0: Değil. Şeyin siz kamu tarafında da bulundunuz evet, yani evet. Hani bu işin zorlukları işte uluslararası finansın gücü orada çıkıyor. Yani X şeyin yani kaynağının suç olduğunu ispatlamak gibi bir şeyiniz yükümlülüğünüz oluyor. Kaynağının suç olduğunu ispatlamadığınız zaman bir de aslında bunu söylemenin tam yeridir. Çalınmış para bir ülkede parayı çaldı birisi. Buna devlet şeyleri de dahil. X ülkesine gitti başka bir ülkeye. O ülkede o paranın tamamını hiçbir zaman kullandırmazlar ona.
1: Tabii kullandırmazlar yani. Yani, orada tuttururlar.
0: Orada tuttururlar, bir kısmına el koyarlar çeşitli bahanelerle.
1: Belki şey de alamayacaklar, geri getirmek isterse o 500 milyarı belki de alamayacaklar yani. Çünkü oralar da batıyor.
0: Evet, çünkü şeyin bir de zafiyetinizi keşfe, zafiyetin ki gelenler de zayıftır yani. Çünkü hırsızlık yapıp oraya gitmiştir. O paraların çok büyük kısmı zaten o taraflarda buharlaşır gider.
1: Evet.
0: Yani çok az miktarını yaparlar. Ve elbette de bu normal şartlarda yani
1: kaynağı kağıt üzerinde bulunur evet, ama bir süre almaya kalkarsın ona bir gerekli şeyi yaparlar.
0: şey ve bu türden yurt dışına giden finanslarda da zımni örtülü bir anlaşma oluşur. Buraya geliyorsan buyur gel, sana dokunmayacaksak, yani kaynağı suç değil ya, sana dokunmayacaksak da sen bu düzeni, bu şartı oynayacaksın diye şey yapar. Tek çare, bazı ülkeler biliyorsunuz şey yaptılar, bir otel odasına toplayıp öyle çözümler üretenler oldu ama biz evet, yapamayız evet. Herhalde.
1: Ay şöyle, bunun yöntemi var, devlet gücü dersin ki kardeşim, tespit edersin A kişisi, B kişisi, dersin ki kardeşim ya bunu getir ya pasaportuna el koyuyorum senin kardeşim, yurt dışına murt dışına çıkamazsın. Sana şu kadar süre dersin. Yani devlet olmanın, devlet gücünü kullanmanın, yani burada kullanmayacaksak nerede kullanacağız? Bu devlet ne için var?
0: Kesinlikle bir de toplumsal ülküyü, toplumsal ortaklığımızı, evet, bütün insanları mutlu edecek şekilde sağlayabilirsek bu insanları ayırt etmek daha kolay olur suça bulaşanları.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programının konuğu Ekonomi Muhabirleri Derneği Başkanı Mehmet Kaya oldu. Kaya, Türkiye ekonomisinin üretim gücünü kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirterek petrol fiyatları, kur baskısı ve güven eksikliğini sanayi zayıflattığını, mevcut politikaların ise bu sorunları çözmekte yetersiz kaldığını vurguladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik Özel Röportaj. Özel Röportaj.
4: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
5: Radyo Sputnik. Web.

0: Yanındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: İstanbul sokaklarında bir yerden bir yere gitmek bazen sadece adım atmaktan ibaret değildir. Bir tur atarsın ama niyet dolanmak değil, görünmek, uğrayıp geçmektir. İşte bu kısa gezintilere eskiler şöyle derdi. Lam elif çevirmek. Bu deyimin kaynağı Arap alfabesinin ilk harfi lam ve elif. Yan yana geldiklerinde şeklen bir dönüşü, bir daire çizip geri dönmeyi andırırlar. Osmanlı döneminde İstanbul'un mahallelerinde, özellikle de edebi metinlerinde bu ifade bir alışkanlığı tanımlardı. Kısa bir tur atmak, dolaşıp gelmek. Divan edebiyatı metinlerinde, tezkiyelerde lam elifi çevirdi denince bilinirdi ki kişi fazla oyalanmadan şöyle bir görünüp gitmiş. Hüseyin Rahmi Gürpınar da romanlarında bu deyimi sık sık kullanır. Langadan doğru bir lam elif çevirelim. Çok uzaklaşmadan bir bakalım. Belki değişen bir şey olmuştur. Bugün artık bu deyimi çok duymuyoruz ama anlamı hala geçerli. Kısa bir hava almak, dolaşıp düşünmek, bir çember çizip geri dönmek. Deyimler bazen bir alfabenin harflerinden, bazen bir sokağın taşlarından doğar. Bugün lam elif çevirmek deyiminin şekillerinden anlamlarına uzanan yolculuğunu paylaştık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Bilim insanları dünyanın okyanus, göl, nehir ve kıyı sularındaki oksijen seviyesinin hızla düştüğü uyarısında bulundu. Araştırmaya göre bu durum, iklim değişikliği, kirlilik ve biyolojik çeşitlilik kaybıyla birlikte gezegen için büyüyen küresel bir tehdit oluşturuyor. ABD'deki Kaliforniya Üniversitesi San Diego'ya bağlı Scripps Oceanografi Enstitüsü önceliğinde yürütülen araştırmada çözülmüş oksijen miktarındaki azalmanın su ekosistemlerini ve dünyanın iklim dengesini ciddi şekilde etkilediğini ortaya koydu. Bilim insanları bu sürecin bazı etkilerinin yüzyıllar boyunca sürebileceğini ve insan ömrü içinde geri döndürülemeyebileceğini belirtti. Araştırmaya göre oksijen kaybının en önemli nedenleri arasında insan kaynaklı küresel ısınma, aşırı besin kirliliği ve derin sulardaki dolaşım sistemlerinde yaşanan değişimler yer alıyor. Uzmanlar, çözülmüş oksijen seviyelerindeki düşüşün okyanus asitlenmesi, biyolojik çeşitlilik kaybı ve tahta su kaynaklarındaki değişim gibi diğer çevresel sorunlarla doğrudan bağlantılı olduğuna dikkat çekiyor. Oksijen seviyesindeki azalma, mikroskopik canlılardan balıklara ve köpek balıklarına kadar uzanan besin zincirini tehdit ederken, yüzeyde solunum yapan deniz memelileri de av popülasyonlarının azalması nedeniyle dolaylı olarak etkileniyor. Araştırmacılar, sucul ortamlardaki oksijen kaybının iklim değişikliği kadar ciddiye alınması gereken küresel bir çevre sorunu olduğu uyarısında bulunuyor. Bilim insanları, dünyanın okyanus, göl ve nehirlerindeki oksijen seviyesinin hızla azaldığını belirledi. Araştırmaya göre iklim değişikliği ve kirlilikle bağlantılı bu süreç, su ekosistemleri ve gezegenin iklim dengesi için küresel bir tehdit oluşturuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik.
1: Bunu biliyor muydunuz? Bunu biliyor muydunuz? Ağaçlar arasında yürümek ve ormanda zaman geçirmek, bir bağışıklık hücresi türü olan doğal öldürücü hücrelerin sayısını ve etkinliğini artırarak kansere ve enflamasyona karşı vücudu koruyor. Ayrıca kortizol seviyesini, kan basıncını ve kalp atımızını düşürerek kalp damar hastalıkları riskini azaltıyor. Orman havası almak olarak bildiğimiz bu olgu bir tür ekolojik tedavi, yani ekoterapi olarak kabul ediliyor. Bunu biliyor muydunuz?
2: Drinking.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Uzmanlar uzun süreli ve yanlış klima kullanımının özellikle lejyoner hastalığı başta olmak üzere çeşitli solunum yolu hastalıkları riskini artırabileceği uyarısında bulundu. Göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Muharrem Tokmak, halk arasında klima hastalığı olarak bilinen lejyoner hastalığına Legionella pneumophila bakterisinin neden olduğunu söyledi. Tokmak, hastalığın özellikle oteller, büyük toplantı salonları, jacuzziler, termal tesisler, bankalar ve ofislerde bulunan merkezi iklimlendirme sistemleri aracılığıyla yayılabildiğini belirtti. Ev ve araç klimalarında su kullanılmadığı için riskin oldukça düşük olduğunu vurgulayan Tokmak, klimanın aşırı ve uzun süre kullanılmasının hastalığa yakalanma olasılığını artırdığını ifade etti. Uzmanlara göre belirtiler, bakterinin solunum yoluyla vücuda girmesinden 2 ila 10 gün sonra ortaya çıkabiliyor. Ateş, titreme, halsizlik, baş ve kas ağrısı, öksürük, nefes darlığıyla göğüs ağrısı en sık görülen belirtiler arasında yer alıyor. İshal, kusma ve dikkat dağınıklığı gibi şikayetlerinde lejyoner hastalığı açısından uyarıcı olabileceği belirtiliyor. Doktor Tokmak, hastalığın teşhis ve tedavisinde geç kalınması durumunda sepsis, böbrek yetmezliği ve solunum yetmezliği gibi ölümcül komplikasyonların gelişebileceğini söyledi. Tedavide 15 ila 21 gün antibiyotik uygulandığını belirten Tokmak, erken tanı konulan hastalarda başarılı sonuçlar alınabildiğini ifade etti. Tokmak, yanlış klima kullanımının yalnızca enfeksiyon riskini artırmadığını, burun tıkanıklığı, boğaz ve alt solunum yolu hastalıkları, alerjik şikayetlerde artış, eklem ağrıları, yüz felci ve klima ateşi olarak bilinen rahatsızlıklara da neden olabileceğini kaydetti. Göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Muharrem Tokmak, özellikle merkezi klima sistemlerinde görülebilen lejyoner hastalığının erken tedavi edilmediğinde ciddi ve ölümcül komplikasyonlara yol açabileceğini belirterek, klimaların doğru ve düzenli bakımının önemine dikkat çekti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yaz aylarında evin en çok ısınan bölümlerin başında mutfak geliyor. Fırın, ocak ve diğer mutfak cihazlarının oluşturduğu sıcaklık özellikle bunaltıcı günlerde evin genel havasını da olumsuz etkileyebiliyor. Ancak uzmanlara göre uygulanacak birkaç basit yöntemle mutfakta biriken sıcaklığı azaltmak mümkün. İşte yazın mutfağı serin tutmanın en pratik yolları. Listenin ilk sırasında aspiratör veya mutfak havalandırmasını doğru kullanmak yer alıyor. Yemek piştikten sonra aspiratörü birkaç dakika daha çalıştırmak, içeride biriken sıcak hava ve nemin dışarı atılmasına yardımcı oluyor. Uzmanlar ayrıca hava akışını artırmak için evin iç kapılarının açık bırakılmasını öneriyor. Pencereleri günün en sıcak saatlerinde açık tutmaksa sanılanın aksine evi daha da ısıtabiliyor. Bu nedenle pencerelerin sabah erken saatlerde, akşam güneş battıktan sonra veya gece serinliğinde açılması tavsiye ediliyor. Karşılıklı iki pencerenin aynı anda açılmasıyla oluşturulan çapraz havalandırma da sıcak havanın dışarı çıkmasını kolaylaştırıyor. Uzmanlar kullanılmayan odaların kapılarının kapalı tutulmasının da serin havanın yaşam alanlarında kalmasına yardımcı olduğunu belirtiyor. Böylece gereksiz sıcak hava dolaşımı azaltılırken enerji tasarrufu da sağlanabiliyor. Yemek pişirme saatlerini değiştirmek de mutfağın daha az ısınmasını sağlayabiliyor. Öğle saatleri yerine sabah erken saatlerde ya da akşam serinliğinde yemek hazırlamak öneriliyor. Sıcak günlerde salata ve pişirme gerektirmeyen tariflerin tercih edilmesi de mutfaktaki ısı yükünü azaltabiliyor. Bir diğer önemli öneri ise aynı anda çok sayıda elektrikli cihaz çalıştırmamak. Fırın, bulaşık makinesi, kettle ve benzeri cihazların yoğun kullanımını akşam saatlerine bırakmak, mutfağın gün içinde daha serin kalmasına katkı sağlıyor. Uzmanlar ayrıca güneş alan pencerelerde perde kullanılması, LED aydınlatmaların tercih edilmesi ve gereksiz elektronik cihazların kapatılmasının da evin genel sıcaklığını düşürmeye yardımcı olabileceğini vurguluyor. Yaz aylarında mutfakta biriken sıcaklık tüm evi bunaltabiliyor. Uzmanlara göre doğru havalandırma, yemek saatlerini değiştirmek ve ısı yayan cihazları bilinçli kullanmak, mutfağı yaz boyunca daha serin tutmanın en pratik yolları arasında yer alıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: İnternet tarayıcılarına kaydedilen parolalar ve çerezler siber saldırılarda kullanıcı hesaplarına erişim amacıyla kullanılabiliyor. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Bilgisayar Mühendisliği Siber Güvenlik Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Muhammed Ali Aydın, kullanıcıların kaydedilen verileri düzenli olarak temizlemesi ve güvenlik önlemlerini artırması gerektiğini söyledi. Aydın, internet tarayıcılarının kullanıcıların parolalarını tekrar girmemesi amacıyla sunduğu kaydetme özelliğinin önemli güvenlik riskleri taşıdığına dikkati çekti. İnternet sitelerindeki çerezlerin mümkün olduğunca kabul edilmemesini öneren Aydın, kaydedilen parolaların ve oturum bilgilerinin siber saldırılarda sistemlere erişim amacıyla kullanılabileceğini belirtti. Çerezlerin ise periyodik olarak temizlenmesinin kritik olduğunu ifade etti. Aydın, veri ve dosyaların korunmasıyla sistemlere güvenli erişim için iki aşamalı doğrulama yönteminin kullanılması gerektiğini söyledi. Ortak internet ağlarının da kişisel verilerin güvenliği açısından önemli riskler taşıdığını belirten Ali Aydın, bu ağlar üzerinden mobil bankacılık ve e-devlet gibi kişisel bilgilerin bulunduğu sistemlere girilmemesi gerektiğini kaydetti. Sosyal ağların saldırganlar açısından adeta bir el kitabı niteliği taşıdığını dile getiren Aydın, sistemlere girişte kolay tahmin edilemeyecek parolaların tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Parolaların en az 10 karakterden oluşması, noktalama işareti, rakam, büyük ve küçük harf içermesi gerektiğini belirtti. Aydın, teknolojik gelişmelerle birlikte cep telefonu, bilgisayar ve tabletlerde güvenlik amacıyla parola kullanılmasının önemine dikkat çekti. Yüz tanıma ve parmak iziyle giriş yöntemlerinin cihazlara kolay erişim sağladığını belirten Aydın, bu yöntemlerin güvenlik açısından avantaj sağlarken, biyometrik verilerin üreticiler tarafından toplanması konusunda soru işaretleri oluşturabileceğini söyledi. Aydın, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı. Parola yerine Face ID kullanılması güvenlik önlemi açısından bir fırsat. Ancak uygulama size ait değilse üretici yüzünüzü ve parmak izinizi toplamış oluyor. Face ID ve parmak izi kişisel güvenlik açısından avantaj, siber istihbarat açısındansa soru işareti. Son kullanıcı açısından bu yöntemler güvenlik amacıyla kullanılabilir, ancak mümkünse güçlü parolaların tercih edilmesini öneriyorum. Biyometrik verilerle giriş yöntemleri güvenlik açısından kullanılmaya devam edecektir. Uzmanlar, internet arayıcılarına kaydedilen parolalar ve çerezlerin siber saldırılarda kullanıcı hesaplarına erişim amacıyla kullanılabileceği uyarısında bulunuyor. Profesör Doktor Muhammed Ali Aydın ise iki aşamalı doğrulama kullanılmasını, ortak internet ağlarında kişisel sistemlere giriş yapılmamasını ve güçlü parolalar tercih edilmesini öneriyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
3: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Günlük hayatta bazen öyle bir durum yaşanır ki bir anda eski önemini yitirir. İkinci plana düşer. İşte tam o anda ağızdan şu cümle dökülür. Papucu dama atıldı. Peki bu söz nereden çıktı? 13. yüzyıla gidiyoruz. Selçuklu döneminde esnaf ve zanaatkarların oluşturduğu ahilik teşkilatı yalnızca mesleki yeterliliğe değil, aynı zamanda ahlaki değerlere de büyük önem verirdi. Eğer bir usta müşterisine hileli mal satarsa ya da kusurlu bir ürün yaparsa cezası ağır olurdu. Ahiler öyle bir durumda o ustanın ayakkabısını alır, herkesin görebileceği şekilde tekke damına atardı. Bu o kişinin artık meslekten men edildiği ve itibarını kaybettiği anlamına gelirdi. Papucu dama atılan usta toplumda büyük bir utanç yaşar, güvenini bir daha kolay kolay kazanamazdı. Zamanla bu gelenek bir deyime dönüştü. Günümüzde papucu dama atılmak, daha iyi biri ya da seçenek ortaya çıkınca gözden düşmek anlamında mecazi olarak kullanılıyor. Atasözleri ve deyimler anlatımı güçlendirdiği kadar geçmişin sesini de bugüne taşıyor. Bugün papucu dama atılmak deyiminin kökenine kulak verdik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Evlenmek artık ciddi bir finansal planlama süreci. Sosyal medyada gündeme gelen bir video evlenmek isteyen gençlere yeniden düğün masraflarını hatırlattı. Bir kız isteme töreni öncesinde gelin adayının kız kardeşi kapı açma parası olarak 50 bin lira aldı. Erkek tarafı ise tepki gösterdi. Gelinin kız kardeşi tepki gösterenlere ben can parçamı veriyorum olacak o kadar diye yanıt verdi. Araştırmalara göre Türkiye'de ortalama evlilik maliyeti ise 1,8 milyon lira seviyesine ulaştı. Yeni evlenen çiftlerin büyük şehirlerde tutulacak bir daire için kira, depozito ve emlakçı ücretiyle birlikte çiftlerin cebinden en az 90 bin lira çıkıyor. Orta segmentte eşyalarla bir evi baştan aşağı dizmenin maliyeti 300 ila 350 bin lira bandında. Mahalle arası bir düğün salonunda düğün yapmanın maliyeti en az 150 bin lira. Orta segment bir damatlık seti 20 bin lirayken en uygun kiralık gelinlikler 30 bin liradan başlıyor. Düğün günü saç ve makyaj için kuaförlerin istediği fiyat ise en az 15 bin lira. Damat tıraşı için ise ortalama 5-6 bin lira civarında bir ücret isteniyor. Yalnızca nikah yapmak isteyen çiftler için nikah ücreti ilçeye göre değişiklik gösteriyor. İstanbul'un kimi semtlerinde 8 bin lira olan nikah ücreti, kimi semtlerde 20 bin lira olarak görülüyor. Yeni evlenen çift balayı tatili yapmak istediğinde ise Antalya'da ortalama bir balayı tatilinin fiyatı 4 gece için 60 bin lira. Tüm kalemler hesaplandığında düşük orta bütçeyle evlenmek isteyen bir çiftin en az 1 milyon lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Sosyal medyada gündeme gelen bir video evlenmek isteyen gençlere yeniden düğün masraflarını hatırlattı. Bir kız isteme töreni öncesinde gerginlik yaşandı. Gelin adayının kız kardeşi kapı açma parası olarak 50 bin lira aldı, erkek tarafı ise tepki gösterdi. Bu sırada erkek tarafı yağmur altında ıslandı. Gelinin kız kardeşi tepki gösterenlere ben can parçamı veriyorum olacak o kadar diye yanıt verdi.
2: Kızlar herkes ıslandı burada, hava yağmurlu. Evet,
3: çocuğum
4: ıslandı. Hasta oldu herkes, hasta.
3: Ben can parçamı sana veriyorsam ben de bir şey yapacağım.
1: 2026 yılında Türkiye'de evlenmenin maliyeti şehir davetli sayısı ve yaşam tercihine göre değilse de ortalama bir düğün ve ev kurma bütçesi 1 milyon lirayı aştı. Düğün salonundan altına, beyaz eşyadan kiraya kadar hemen her kalemde yaşanan artış evlenmek isteyen gençleri iki kez düşündürüyor. Son olarak sosyal medyada gündeme gelen bir kız isteme töreni kapı açma parası olarak 50 bin lira alınmasıyla tepki çekti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Hakikat. Hakikat önemlidir. Biz de gazeteciyiz, o yüzden hakikati anlatmaya ve hakikati bulma çabamız devam edecek. Ali Cibran'ın güzel bir sözü var. Hakikat iki kişiye muhtaçtır diyor. Biri onu dillendiren, diğeri onu anlayan. Biz dillendiren olacağız. Sabahattin Ali'nin güzel bir sözü var. Diyor ki, ey bir cılız kalemden gelen hakikat, sen devleri korkutacak kadar mı korkunsun? Gerçek güçlüdür. Gerçekten korkanlar gerçeği söyleyenleri hedef alırlar. Emin Zola'nın şu sözüne hep atıf yapılır. Gerçeği susturup yer altına gömseniz bile büyüyecektir. Gerçek yürüyor, onu hiçbir şey durduramaz.
2: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
3: Bunu biliyor muydunuz?
2: 15 Ocak 2022'de patlayan Hunga Tonga, Hunga Haapai Yanardağı'nın kül bulutu 57 kilometre yükseğe çıkarak atmosferin mezosfer katmanına ulaşarak bir rekor kırdı. Daha önce kayıtlara geçmiş hiçbir yanardağ patlamasının dumanı bu yüksekliğe ulaşmamıştı. Büyük yanardağ patlamaları sonucu açığa çıkan kül, toz ve gazlar atmosferin bileşimini etkileyebiliyor. Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: 2026 İlkbahar yaz sezonunda spor giyim, aktif giyimin sınırlarını aşarak günlük yaşamın temposuna uyum sağlayan yeni bir moda anlayışına dönüşüyor. Teknik kumaşlar, mini şortlar, rüzgarlıklar ve ince tabanlı spor ayakkabılar sezonun öne çıkan parçaları olurken, sportif görünüm artık performanstan çok hareket halinde geçen modern yaşamı yansıtıyor. Moda dünyasında bu sezon öne çıkan sportif görünümler yalnızca estetik bir tercih olarak değerlendirilmiyor. Tasarımlar, gün içinde sürekli hareket eden, farklı ortamlara uyum sağlayan ve tek bir kimlikle sınırlı kalmayan modern yaşam tarzına cevap veriyor. Bu nedenle sezonun sportif çizgisi spor salonundan çıkıp doğrudan şehir hayatının içine taşınıyor. Kısa şortlar, büyük montlar, geniş polo elbiseler, tank atletler, düşük bel pantolonlar, örgü katmanlar, kargo pantolonlar ve teknik kumaşlar birlikte kullanılarak rahat ama stil sahibi bir görünüm oluşturuyor. Sportif referanslar korunurken performans odaklı bir görünümden çok günün temposuna uyum sağlayan doğal ve yaşanmış bir stil öne çıkıyor. Sezonun en dikkat çeken değişimlerinden biri de spor ayakkabılarda yaşanıyor. Bir süredir geri planda kalmaya başlayan kalın tabanlı modellerin yerini ince tabanlı spor ayakkabılar alıyor. Daha hafif, sade ve hareketli bir görünüm sunan bu tasarımlar şehir stilinin temel parçalarından biri haline geliyor. Teknik kumaşlar da bu sezon farklı bir anlayışla yorumlanıyor. Sert ve yalnızca işlev odaklı bir görünüm yerine yumuşak dokular, feminen detaylar ve rahat kesimlerle birleşen sportif parçalar dikkat çekiyor. Böylece spor giyim, güçlü görünmenin yanı sıra konforu, doğallığı ve hareket özgürlüğünü de ön plana çıkarıyor. Modayla spor dünyası arasındaki sınırlar da giderek silikleşiyor. Teknik spor giyim anlayışıyla lüks moda yaklaşımını bir araya getiren işbirlikleri artarken, vintage etkisi taşıyan yüzeyler, yıkanmış dokular ve sportif parçalar günlük hayatın doğal bir parçası haline geliyor. 2026 ilkbahar yaz sezonunda spor giyim artık geçici bir trend olmaktan çıkıyor. Modern hayatın temposuna verilmiş stil sahibi bir yanıt olarak öne çıkıyor. Kıyafetlerden yalnızca iyi görünmeleri değil, gün boyunca değişen yaşam temposuna ayak uydurmaları da bekleniyor. Sezonun ortaya çıkardığı asıl soruysa şu, sürekli hareket halinde olmak gerçekten özgürlük mü yoksa durmayı unuttuğumuz yeni bir yaşam biçimi mi? Spor giyim bu sezon yalnızca performansı değil, modern yaşamın hızını ve değişen ihtiyaçlarını da yansıtıyor. Modern yaşamın hızına ve değişen ihtiyaçlara uyum sağlayan teknik kumaşlar, ince tabanlı spor ayakkabılar ve rahat silüetler 2026 ilkbahar yaz modasının sportif kodlarını yeniden tanımlıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik tek alın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Avrupa'da yürütülen yeni bir araştırmaya göre iki ya da daha fazla dil konuşan kişilerin beyinleri yalnızca tek dil konuşanlara kıyasla daha genç görünüyor. Üstelik araştırma, konuşulan dil sayısı arttıkça beyin yaşlanmasının daha da yavaşlayabileceğine işaret ediyor. İspanya, Şili, Arjantin ve İrlanda'dan araştırmacıların yürüttüğü çalışmada çok dillilikle beynin biyolojik yaşı arasındaki ilişki incelendi. Avrupa Sinir Bilim Dernekleri Federasyonu Kongresi'nde sunulan sonuçlara göre iki dil konuşan kişilerin beyinleri tek dil konuşanlara kıyasla yaklaşık 6 yıl daha genç görünüyor. Bu fark 3 dil konuşanlarda yaklaşık 7 yıla, 4 dil konuşanlarda ise 13 yıla kadar çıkıyor. Bilim insanları yaş ilerledikçe beyin hücreleri arasındaki bağlantıların zayıflayabildiğini belirtiyor. Bu süreç hafızanın gerilemesine ve düşünme hızının yavaşlamasına yol açabiliyor. Yeni araştırma ise birden fazla dil kullanmanın beyindeki bu yaşlanma sürecini yavaşlatabileceğini gösteriyor. Araştırma kapsamında İspanya'nın Bask bölgesinde yaşayan 728 kişinin beyin aktiviteleri incelendi. Katılımcılar İspanyolca, Baskça, Fransızca ve İngilizce dillerinden birini ya da birkaçını konuşuyordu. Beyin aktiviteleri manyetoensefalografi yani MEG yöntemiyle ölçüldü. Elde edilen veriler yapay zeka yardımıyla analiz edilerek farklı yaş grupları için beklenen beyin bağlantı düzeyleri hesaplandı. Araştırmacılar daha sonra sonuçları bağımsız bir katılımcı grubunda yeniden test etti. Tek, iki, üç ve dört dil konuşan kişilerden eşit sayıda katılımcının yer aldığı 144 kişilik gruba aynı yöntem uygulandı. Elde edilen sonuçlar ilk aşamadaki bulgularla karşılaştırıldı. Araştırmaya göre beyin yaşlanması üzerinde yalnızca konuşulan dil sayısı etkili değil, ikinci dilin hangi yaşta öğrenildiği ve o dildeki yeterlilik düzeyi de önem taşıyor. Çalışmanın yazarlarından Dr. Lucia Amoruso, ikinci dili erken yaşta öğrenen ve dili daha iyi düzeyde kullanan kişilerde beyin yaşlanmasının daha yavaş seyrettiğini belirtiyor. Çalışmada yaş, cinsiyet ve eğitim düzeyi gibi değişkenler dikkate alınsa da yaşam tarzı, sosyal etkileşim ve çevresel faktörlerin etkisi tamamen dışlanamadı. Çünkü birden fazla dil konuşan kişiler aynı zamanda daha fazla kitap okuyor, yaşam boyu öğrenmeye devam ediyor ya da müzik gibi zihinsel faaliyetlerle daha fazla ilgileniyor olabilir. Bu nedenle beynin daha genç görünmesinin yalnızca çok dillilikten kaynaklandığını söylemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. Avrupa'da yürütülen yeni bir araştırma, birden fazla dil konuşmanın beynin yaşlanma sürecini yavaşlatabileceğini ortaya koydu. Bulgulara göre iki ya da daha fazla dil konuşan kişilerin beyinleri tek dil konuşanlara kıyasla daha genç görünürken, konuşulan dil sayısı arttıkça aradaki fark 13 yıla kadar çıkabiliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Simirna kazılarında Agora'nın kuzey caddesinde geçen yıl ortaya çıkarılan mozaikli oda olarak adlandırılan yapıdaki çalışmalar devam ediyor. Antik kentte yürütülen altyapı çalışmaları sırasında rastlanan mozaik tabağında iç içe geçmiş 12 köşeli panolarla bezeli desenler yer alıyor. Mozaikte farklı geometrik düzenlemelerin yanı sıra kalp biçimindeki sarmaşık yaprağı gibi çeşitli bilgisayar motifler de dikkat çekiyor. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Türk İslam Arkeolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Profesör Doktor Akın Ersoy, çalışmaların Simirna Tiyatrosu ve Agora'sında yoğunlaştığını söyledi. Geçen yıl mozaiğin bir bölümünü ortaya çıkardıklarını belirten Ersoy, bu yıl yürütülen çalışmalarla mekanın tamamına ve ona bağlı başka bir bölüme de ulaştıklarını ifade etti. Ersoy, mozaiğin milattan sonra 4. ila 6. yüzyıllara tarihlendiği bilgisini vererek bununla bağlantılı olarak da mekanı sınırlayan duvar izlerine rastladık. Mozaiğin üzerinde 19. yüzyılda Osmanlı dönemine bir yapılaşmanın olduğu ve mümkün olduğunca da bu mozaik döşemeye zarar verilmeden yeni mekansal kurgunun oluşturulduğunu değerlendiriyoruz, dedi. Mozaikte yer alan motiflerin yalnızca süsleme amacı taşımadığını, aynı zamanda sembolik anlamlarında bulunduğunu belirten Ersoy, özellikle kalp formundaki sarmaşık yaprağının dikkat çekici olduğunu söyledi. Kalp sembolünün sevgi ve aşkla ilişkilendirilmesinin daha geç dönemlerde ortaya çıktığını ifade eden Ersoy, kalbin bilinirliği ve bunun sevgi ve aşkı ifade ettiği aslında erken dönemlerde çok açık değil. Rönesans'la birlikte kalbin resimlerde bir aşk sembolü olarak ortaya çıktığını görüyoruz, diye konuştu. Ersoy, sarmaşık yaprağının antik çağdan itibaren sadakatle ilişkilendirilen bir motif olduğunu anlatarak, sarmaşık yaprağı ağaçlara, duvarlara sarılır. Aslında sadakatle anlamlandırılmış ve antik çağdan başlayarak sonraki yüzyıllarda kullanılmış, dedi. Mozaikte yer alan Süleyman düğümü motifinin ise bilgeliği ve korumayı simgelediğini belirten Ersoy, bu sembolün zaman içinde farklı biçimlerde kullanılarak bugünlere ulaştığını söyledi. Ersoy, motiflerde defne yaprağının kutsallığını simgelediğine, dört yapraklı yonca motifinin ise inanç, sevgi ve bereket gibi anlamlar taşıdığına dikkat çekti. Ersoy, bitkisel motiflere ve geometriye insanoğlu farklı anlamlar yükleyerek, daha çok dinsel, koruma ve nazar anlamları vererek bugüne kadar taşıdı, ifadelerini kullandı. Ersoy, Osmanlı döneminde erken kültürlerin eserlerinin korunduğuna işaret ederek, dönemin insanının bilinçli olarak koruduğunu söyleyebiliyoruz çünkü çok az hasar var. Erken Cumhuriyet ve geç Osmanlı dönemlerine ait torbalar, tencereler, toprak kaplar bulduk. Mekan 1500 yıl sonra yeniden yaşatılmış, dedi. İzmir'deki Simirna Antik Kenti'nin ortaya çıkarılan yaklaşık 1500 yıllık mozaikte yer alan motifler, geç antik çağ insanının aşk, sadakat, kutsallık ve koruma anlayışını yansıtıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Kavurucu sıcaklar özellikle kalp ve tansiyon hastaları için risk oluşturuyor. Uzmanlar aşırı sıcakların sıvı ve mineral kaybını arttırarak tansiyon dalgalanmaları, ritim bozuklukları ve kalp krizini tetikleyebileceği uyarısında bulundu. Düzenli sıvı tüketimi ve doktor kontrolü öneriliyor. Kardiyoloji uzmanı Dr. Cengiz Başar, yaz sıcaklarının tansiyonda ani düşme ve yükselmelere yol açabileceğini belirterek, hastaların ilaç dozlarını doktorlarına danışmadan değiştirmemesi gerektiğini söyledi. Başar, sıvı ve mineral kaybının ritim bozukluğuyla kalp krizi riskini de artırabileceğine dikkat çekti. Kardiyoloji uzmanı Dr. Cengiz Başar, vücudun sıcak havalarda ısı dengesini korumak için damarları genişlettiğini ve kalbin daha hızlı çalışmaya başladığını söyledi. Başar, vücut ısısını düşürebilmek için damarlar genişler, kalp daha hızlı çalışır. Aynı zamanda terleme yoluyla ısı dışarı atılmaya çalışılır. Bu süreç, kalp ve damar sistemi üzerinde ciddi bir adaptasyon baskısı oluşturur, dedi. Özellikle hipertansiyon ve kronik kalp hastalığı bulunan kişilerin sıcaklardan daha fazla etkilenebileceğini belirtti. Damarların genişlemesi ve terleme ile sıvı kaybının artması nedeniyle yaz aylarında en sık tansiyon düşüklüğü görüldüğünü ifade eden Başar, aşırı sıcak ve nemli havalarda tansiyonun ani şekilde yükselebileceğini de söyledi. Kardiyoloji uzmanı Dr. Cengiz Başar, yoğun sıvı kaybı ve vücudun kendini yeterince serinletememesi durumunda stres yanıtı gelişebileceğini, bunun hipertansif krizlere yol açabileceğini kaydetti. Yaz aylarında kullanılan tansiyon ilaçlarının etkisinin değişebileceğini belirten Başar, hastaların doktor kontrolü dışında ilaç dozunu azaltmaması veya tedaviyi bırakmaması gerektiğini vurguladı. Başar, kış aylarında uygun gelen ilaç dozu, yazın damarların doğal olarak genişlemesi nedeniyle fazla gelebilir ve tansiyonun tehlikeli seviyelere düşmesine yol açabilir. Özellikle idrar söktürücü içeren ilaçlar sıvı kaybını artırabilir diye konuştu. Tedavinin yaz başında kardiyoloji uzmanı tarafından yeniden değerlendirilmesini önerdi. Tansiyon hastalarının yaz aylarında ortalama 2,5 ile 3 litre su tüketmesinin uygun olabileceğini belirten Başar, bu miktarın kişinin sağlık durumuna göre değişmesi gerektiğini söyledi. İleri evre kalp yetersizliği veya böbrek hastalığı bulunan kişilerde aşırı su tüketiminin akciğer ödemi ve vücutta sıvı birikmesine neden olabileceğini belirten Başar, günlük sıvı ihtiyacının doktor tarafından planlanması gerektiğini kaydetti. Kardiyoloji uzmanı Dr. Cengiz Başar, sıcak havalarda şu belirtilerin alarm işareti olabileceğini belirtti. Ani baş dönmesi, göz kararması, ayağa kalkınca bayılacak gibi olma, kulak çınlaması, ense ağrısı, göğüste baskı veya ağrı, düzensiz çarpıntı, aşırı halsizlik ve dikkat dağınıklığı. Bu belirtilerin görünmesi halinde kişinin serin bir ortama alınması ve gerektiğinde sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini söyledi. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10 ile 16 saatleri arasında mümkün olduğunca dışarı çıkılmamasını öneren Başar, zorunlu durumlarda gölgede yürünmesi, açık renkli ve bol kıyafetler giyilmesi, şapka kullanılması ve yanınızda su bulundurulması gerektiğini ifade etti. Kalp ve tansiyon hastalarının aşırı tuzlu ve yağlı gıdalardan uzak durması, alkol ve kafein tüketimini sınırlandırması gerektiğini belirten Başar, maden suyu seçiminde de sodyum oranına dikkat edilmesini önerdi. Uzmanlar, kavurucu sıcakların özellikle kalp ve tansiyon hastalarında ciddi sağlık sorunlarını tetikleyebileceği uyarısında bulundu. Sıvı ve mineral kaybının tansiyon dalgalanmaları, ritim bozuklukları ve kalp krizi riskini artırabileceğini belirten kardiyoloji uzmanı Dr. Cengiz Başar, ilaç dozlarının doktor önerisi olmadan değiştirilmemesi ve sıcak saatlerde dışarı çıkılmaması gerektiğini vurguladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Uzmanlar, uzun süre devam eden uyku düzensizliğinin kalp sağlığından bağışıklık sistemine, hafızadan ruh sağlığına kadar birçok alanda ciddi sorunlara yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Uyku düzensizliği, uykuya dalmakta zorlanma, gece sık sık uyanma ya da her gün farklı saatlerde uyuyup uyanma sonucu biyolojik ritmin bozulması olarak tanımlanıyor. Yoğun stres, vadiyalı çalışma, gece geç saatlerde ekran kullanımı, aşırı kafein tüketimi ve hareketsiz yaşam en sık görülen nedenler arasında yer alıyor. Uzmanlara göre gün içinde sürekli yorgun hissetmek, dikkat dağınıklığı, unutkanlık, sabah dinlenmeden uyanmak ve ruh halinde ani değişimler uyku düzensizliğinin en yaygın belirtileri arasında bulunuyor. Bu belirtilerin uzun süre devam etmesi durumunda mutlaka dikkate alınması gerekiyor. Bilimsel araştırmalar, kronik uyku düzensizliğinin yüksek tansiyon, kalp damar hastalıkları, tip 2 diyabet, obezite ve bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla ilişkili olduğunu gösteriyor. Yetersiz uyku ayrıca hafıza, öğrenme ve karar verme becerilerini de olumsuz etkileyebiliyor. Uzmanlar, sağlıklı bir uyku düzeni için her gün aynı saatlerde yatıp kalkılmasını, yatmadan en az 1 saat önce ekranlardan uzak durulmasını ve akşam saatlerinde kafein tüketiminin sınırlandırılmasını öneriyor. Sessiz, karanlık ve serin bir uyku ortamı oluşturmakla düzenli egzersiz yapmak da uyku kalitesini artıran önemli alışkanlıklar arasında gösteriliyor. Uyku sorunlarının haftalar boyunca sürmesi, günlük yaşamı etkilemesi ya da horlama ve nefes durması gibi şikayetlerle birlikte görülmesi halinde ise vakit kaybetmeden bir uzmana başvurulması tavsiye ediliyor. Uzmanlar, uzun süre devam eden uyku düzensizliğinin kalp hastalıklarından diyabete, bağışıklık sisteminin zayıflamasından hafıza sorunlarına kadar birçok sağlık probleminin riskini artırabileceği uyarısında bulunuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Ben gazeteci Ceyhun Bozkurt, sizlerle birlikteyim. Bölgenin Kalbi programımızın ismi. Her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 19.05, 20-25 saatleri arasında sizlerle gündemdeki önemli gelişmeleri konuşacağız. İç siyasette de dış siyasette, güvenlik meselelerinde, terörle mücadele, Türkiye'nin dış politikası, bölgedeki gelişmeler, mavi vatandaki gelişmeler, küresel anlamda dünyadaki gelişmeler, bunları detaylı bir şekilde masaya yatırmaya çalışacağız.
2: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.

En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik. You know what?

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: I love you when you're under my skin.
1: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Profesör Doktor Başar Cander, hoş geldiniz yayınımıza değerli hocam.
2: Hoş bulduk, teşekkürler.
1: Atomdu, vitamin kokteyli, gençleşme iksiriydi falan. Evde böyle bir serum yapma durumu. Hocam ne diyorsunuz bu konuyla ilgili olarak? Bunun tehlikeleri nelerdir?
2: Hiçbir tıp kılavuzunda böyle bir tedavi yok. Yani dışarıdan serum tak, böyle iyileştir vesaire. Bir defa bu tedavilerin bizim tıbbi kılavuzlarda yer almadığını belirtelim.
1: Şöyle biraz kendimi toparlayayım diyerek eve çağrılıp evde serum uygulaması yaptırmak doğru, sağlıklı bir iş değil, öyle mi?
2: Kesinlikle evet, çok yanlış bir iş. Böyle bir şeyin tıp literatüründe yeri yok yani.
1: Evet.
2: Bu çok ihtiyaç duyunca, eğer sıvı beslenmesi yapamıyorsa, gücü yerinde değilse, hastanede bütün tedbirler alınarak doktor kontrolünde ve doktorun uygun görmesi halinde yapılacak bir şey. Başka bir yerde mümkün değil.
0: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Sosyal güvenlikle alakalı sorularınız, sorunlarınız ya da ay ben bunu anlayamadım, emekli maaşı alıyorum ama şundan da pek de net değilim diyeceğiniz her konuda size en basit şekilde cevap vermek için ben buradayım. Şu an 65 olan en max yaş sırayla artacak muhtemelen. 65, 66, 67, 68 muhtemelen artacak. Acaba stajyer ve çırak için çalışma var mı? Keşke. Ya bu sosyal güvenlik mevzuatı geçen yayında da aynı şeyi söyledim. Maalesef ki bütün siyasi meseleye dönüyor. Bu ülkede bütün emekliler ve emekli olacak insanlar maalesef siyasi olarak kullanılıyor.
2: Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatın programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: Stop chasing shadows, just enjoy the ride. Radyo Sputnik.
1: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Amerikalılar, NATO, Batı Türkiye'yi fazla övmeye başladılar mı? Ben hep böyle diken üzerinde olurum. Yani Türkiye'nin zaaflarını bilirler. Türkiye bu tür övgüler oldu mu yağı verir. Ve ondan sonra da bunları istediklerini almak için her türlü yolu denerler. Bu Amerikalıların değerlendirme raporlarına bile geçmiştir. Yani Türkiye'yi nasıl ikna edeceklerine yönelik. Önce işte bunların gururlarını okşayacaksınız, şunu yapacaksınız, bunu yapacaksınız diye. Hani bunu ders olarak Türkiye masasında çalışıyorlar bile. Hani o nedenle bu rutinin Türkiye ziyaretinde acaba ne var? Şimdi açıklananlar hiç önemli değil. Açıklanmayan ne var? Açıklanmayan ne var?
2: Burada Amerika Birleşik Devletleri'nin iki yönden politikasına aykırı hareket eden Türkiye var.
1: Hedefte sadece Rusya yok. Türkiye'nin kaderiyle Rusya'nın kaderi ortaklaşıyor.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.